0: gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Binadan 8 kişinin tahliye edildiği belirtildi. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma sürüyor. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının başlamasına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli ise gözaltına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde Aşak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı ekipler de sevk edildi. Yangına 47 araç ve 148 personelle müdahale edildi. Yangında uzun süren çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı. Ankara Valiliği yangının başlamasına sebep olan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuruş'un ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Masa'nın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor, ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava bu sabah görülecek.
3: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
4: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
5: Özgürlüğümüze kavuştuk.
4: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
0: Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Milden projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden başarıyla geçti. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
4: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen Milli Denizaltı, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli Denizaltı'nın özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA'ya bağlı Milux tarafından üretiliyor.
6: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
4: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
6: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz yani Milli Uçak Gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
4: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, sizlerle 45 dakika boyunca caz müziğinin orta ve yavaş tempolu parçalarını paylaşacağım. İşte başlıyoruz.

Beraberliğimiz İsveçli piyanist Jakob Karlsson'la başladı. 2019 yılına ait Open Waters albümünden dinledik bu akıcı ve lirik bestesini. Secret Rooms. Bası Morten Rambøl, davul Rasmus Kilberg çalıyordu. Şimdi de davulcu Can Holmbeck'ten harika bir bestesi ve düzenlemesi. Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile 2013 yılında yayınladığı Songs We Like A Lot albümünden Burt Bacharach, Hal David'in en güzel şarkılarından Close To You. Sololar, gitarda Martin Scales, flügelhorn'da Axel Schlosser, vokallerde Kate McGarry, Theo Blackman. Ardından Stephen Fylke yedilisinin Peace in Time albümünden Fylke'ın Vals Tempolu Aynı adlı bestesini dinliyoruz. Soloları akustik gitarda Alex Waynes, piyanoda Fylke yapıyor.

Davulcu Can Holunbek'in Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile yayınladığı Songs We Like A Lot albümünden Close To You adlı parçayı, piyanist Stephen Falk'ın Peace In Time albümünden aynı adlı valsi izledi. Gece ve Caz, kadın vibrafoncu Sasha Berliner'in 2022 yılına ait Onyx albümünden Crescent Park adlı bestesiyle devam ediyor. Piyanoda James Francis, synthesizer'da Julius Rodriguez, bass'ta Bernice Earl Travis, davulda Marcus Gilmore, vokalde Tana Ale.

Önce vibrafoncu Sasha Boellner'in Onyx albümünden Crescent Park, ardından trompetçi Paola Frazun'un 2001 yılına ait Heartland albümünden Rest From The World adlı parçaları dinledik. Trompette Frazun, piyanoda Diederik Wissels, basta Palle Danielsson, davulda Jon Christensen, vokalde David Links'e yaylı çalgılar dörtlüsü eşlik ediyordu. 1982 yılına dönüyoruz şimdi. Pat Metheny grubunun unutulmaz abimi Off Ramp'ten Metheny Mays ortak parçasını dinliyoruz. Ole! Piyano, synthesizer'da Lyle Mays, gitarda Pat Metheny, basta Steve Radby, davulda Danny Gottlieb, vurma çalgılar ve vokallerde Nana Vasconcelos.

Pat Metheny grubun Off Ramp albümünden dinledik bu lirik parçayı. Ole ve veda zamanı geldi. Norveçli şarkıcı Rebecca Bakan, 2023 yılına ait Always On My Mind albümünde Break My Heart Again adlı parçayı söylüyor.

0: Hülya Tunçağ'la Gece Bir Caz sona erdi.
1: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.

NTV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Gece saat 23 sıralarında Diyarbakır'daki bir plazanın dış cephesinden alevler yükseldi. Giriş katında başlayan yangın hızla yayıldı. Önce üst kattaki dairelere ardından çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina boşaltıldı. Mahsur kalan bazı kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplere tomalar da destek verdi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman da bölgeye gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Binadan 8 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Durumlarının iyi olduğu açıklandı.
1: Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bilgimiz dahilinde, itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum, herhangi bir vatandaşımız kalmadı.
0: Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Binada ofisler bulunuyordu. Olayın pazar günü ve gece saatlerinde olması olumsuz bir durumun yaşanmasını önledi.
2: Toplam 48 ofis iş yeri var. Burası konut değil. Burada doğalgaz patlaması olduğu söyleniyor ama bizim plazamızda doğalgaz altyapısı yok. Burası ofis iş yeri. Doğalgazla ilgili bir sorun yok yani. Elektrikle kaynaklı da bir sorun yok. Bir vatandaşımızın, bir site sakinimizin terasından bu yangının çıktığı söylendi. Nihai sebep yarın öğleden sonra ön raporda belli olacaktır.
0: Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının başlamasına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 47 araç ve 147 personelle müdahale edilen yangın 8 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kocaeli'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere saatlerce müdahale etti. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler arttırıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
3: Orman dışında başladı, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kocaeli'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Alevler Gebze ilçesine bağlı Denizli ve Molla Fenari mahalleleri arasında orman dışındaki alandan yükseldi. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Yangın kısa sürede bölgedeki ormana da sıçradı. Bölgede yoğun duman oluştu.
4: Orman yangınlarının çıkış nedeni pek çok noktada birbirine çok benziyor. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangında da yine aynı durumu görüyoruz. Bakın bir ateş yakılmış ve bu şekilde bırakılmış. Sadece bırakılan ateş değil, yine ormanın içinde çöplerin de bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda bakın ağaçların dibinde bu kuru otlar var. Kuru otların hemen üstü bir fundalık, çalılık. Önce kuru otlar tutuşuyor, ardından çalılar tutuşuyor ve çalılar da bu gördüğünüz meşe ağacı gibi daha yüksek ağaçları tutuşturuyor ve sonuç bir orman yangını ortaya çıkıyor.
3: Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş, yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri açısından risk olmadığını açıkladı. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan yoğun müdahale edildi. Karadan müdahaleye bölge halkı da destek verdi. Alevler saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde yine büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi, gösterileri izledi.
7: Uçakları görmek istiyorum. Geminin içinde çok güzel şeyler var, onları görmek istiyorum.
8: Gemiler, uçaklar, hatta denizaltılar gezildi. Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sanayi'nin teknoloji katılımı vatandaşlara gösterildi. İkincisi Kocaeli Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan son gününde de binlerce ziyaretçi ağırladı.
9: Ben Kayseri'den katılıyorum. Gerçekten de muhteşem, tam bir saati aştı TCG Anadolu'ya girebilmek için. Hala bu sıcakta bekliyoruz. Bütün festivallerine katılmaya çalışıyorum.
8: Teknofest'in son günü yarışmalarla başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle devam etti. Deniz Hava Komutanlığı'na ait hava araçlarıyla insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği gösteri ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
10: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
11: Karadaki bir karış toprağımız neyse, mavi vatandaki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
8: Gölcük'teki Teknofest'i toplam 343 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
6: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
12: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
6: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarla 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
0: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
6: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
12: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
6: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyle temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
12: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
6: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
0: Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar da var.
6: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
13: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.

0: öyle bir gaye olmaz. Nicelikle hı hı. bir ölçüm söz konusu değildir. Beyüzü şarkıları yapılırken de çok sayısal karşılıklar düşünülmez.
1: Tabii orada
0: mi?
1: Aynen öyle.
0: Fakat şöyle güzellikler yaşanıyor. Sosyal medya hesabında ben bir mesaj buluveriyorum. İşte sosyal medyada günümüzde çok popüler olan eski şarkıları işte yeni zihniyetle bir çerçeveleyip aktarma işi. İşte şu şarkıcının
1: evet,
0: bilmediğiniz
1: müzik hesapları
0: şu şarkıları.
1: Var, doğru.
0: Bayağı bir Beyüzü çerçevesiyle yapıyorlar ya da bizim daha önce çaldığımız şarkıları çalıyorlar. Hı-hı. Ne mutlu ki, ne güzel. Hı-hı. Çoğalsın bunlar, paylaştıkça
1: bizden
0: çoğalsın.
1: Bizden epey bir ilham ve esinti
0: bir ilham var.
1: Görüyoruz.
0: Yani hiç yanlış anlaşılması şey çok hoşuma gidiyor. Bunu paylaşan o hesaplar, Aslan Bey bunlardan biri, şey demek istiyor. Ya biz zaten buna sizle bir Hı-hı. merhaba evet. demiştik. Yani Hı-hı. hani sizi hatırlattı Hı-hı. bana demesi ne tatlı bir şey.
1: Ya valla hakikaten öyle Beyüzü şarkılarının Instagram hesabına da onu da takip edebilirsiniz bir kez daha söylüyorum. Oraya da çok tatlı, belki çok büyük kalabalıklar değiliz ama çok tatlı, öz, güzel insanlar tanıdık ilk günden bugüne. Onlarla mesajlaştık, yazıştık, konuştuk.
0: Evet.
1: Bir selamlarımızı gönderdik birbirimize. Çok güzel insanları oldu Beyüzü şarkılarının. Dolayısıyla hala da işte böyle bir anda yeni bir mesaj geliyor. Bir anda yeni bir insanla tanışıyoruz. Bu çok kıymetli. Biz bunu ne diyelim, hani nefesimiz yettiğince bu şarkıları hatırlatmaya devam edeceğiz. Beyüzü şarkıları dilerim hep devam eder. Bir yerde hep başka bir şeye dönüşür belki ama ruhumuzun hep Beyüzü ile duracağını hayatın karşısında, müzik karşısında zaten biliyorsunuz. Şimdi bugün de böyle bir uzun zamandır aslında yapmak istediğimiz bir konsept vardı. Daha doğrusu gitmek istediğimiz bir yaz bahçesi diyelim ona. Tabii ki kışın da her mevsime de yakışır tabii ama
0: tabii.
1: Öyle bir dedik ki hani güzel dostlarla buluşmuşuz, güzel bir sofra orada işte güzel
0: asmaların
1: evet,
0: altında.
1: Aynen öyle işte.
0: Minik bir esinti, belki
1: yine bir tatlı yaz rüzgarı olsun.
0: Bir şala hayır demezsin.
1: Evet.
0: Ama yine yazda ben buradayım demektedir.
1: Evet, oralara böyle tabii ki birçok şarkı o fonda olur o sofraların ama gecenin böyle bir yerinde mutlaka bir Alaturka'ya gidilir. Türk sanat müziği klasikleri hep o gecelerin bir yerde bir başrolüne geçiverir. Böyle bir program olsun istedik. Ben tabii özellikle şimdi bunu söylemek istiyorum. O şarkıyla başlamak istedim.
0: Evet.
1: Ömer'in
0: benim
1: biricik,
0: isteğim bu.
1: Evet, Ömer'in biricik güzel teyzesi. Ben de çok seviyorum. Biz de tanışıyoruz. Çok dünyanın hani Türkiye'nin en zarif ruhlarından, insanlarından, kadınlarından biri. Merahat Sezgin. Onun albümünü ben işte Ömer'le tanıdım, tanıştım. Çok sevmiştim o albümü ve o albümden biz başka bir şarkı çalmıştık ama bu Bir Kızıl Gonca'ya benzeri ben onun yorumuyla çok arzu ettim bu programda olsun. Başkaları da yorumlamıştı ama teyzenin o sıcacık, o naif, o yorum beni çok çok etkiliyor. Onunla başlayalım istedim.
0: Ne iyi ettin. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Kendisi de bilir ki bu şarkı, bu kayıt, bu albümde, Turnalar albümünde benim için hep bambaşka bir yerdedir. Bu türkü de benim türkü külliyatımda bambaşka bir yerdedir. Bence onun sesine bırakalım. Benim bir şey dememe galiba gerek kalmadı.
2: Beyüzü şarkıları.

0: Tabii bu ses benim aile tarihimin fonunun bir numaralı sesi ve bizim kendimizi tanımladığımız duyarlılıkların, bilirsin her ailede nesilden nesile aktarılan, aynı kuşağı paylaşanların da kimliğini aslında oluşturan bazı değerler vardır, normlar vardır, duygular vardır. Daha önceki gidenlere duyulan hasret, sonrasına yönelik umutlar, ama oradaki herkesin çok iyi bildiği aile tarihine imzasını atmış kısıtlar ve orada bir duygudaşlık vardır. İşte onun sesi nedir diye sorarsan elbette benim teyzeciğimin, Melahat Sezgin'in sesi bunu birebir anlatmaktadır.
1: Ya seni hani tanıdıkça, hani anlattıkça, paylaştıkça, hani sizde, aile kültürünüzde en çok karşılaştığım ve çok duygulandığım duygu zarafet galiba. Yani çok zarif, bir yandan çok bağırmadan, çok vakur bir şekilde hayatın her alanında durmak. Yani bir kere daha konuşmuştuk bir programda. Hani böyle galiba o kültürünüzün bir parçası, hani birbirinizi övememek ya da övmemek, evet, bunun ayıp kaçacağı, hani değil mi, bir annenin, evet, oğlunu
0: ya da oğlunun annesini
1: gibi, evet, duyguları biz burada, evet, yaşayarak aslında ben fark etmiştim.
0: Çok doğru.
1: O beni çok duygulandırıyor. Mesela teyzenin sesinde de öyle. Şimdi hep konuştuğumuz o şey var ya, hani bazıları çok yüksek volümlü paylaşıyor duygusunu, şarkısını söylüyor. Bağıra bağıradır ve bunu pek sevmiyoruz biz. Daha böyle zarif, evet, ve ince, daha içine içine eriyen bir mum gibi tercih ediyoruz. Teyzenin o sesinde de o şey bana daha dokunuyor. Yani onun böyle, yani o kendi içine akıyor gibi geliyor ve başka türlü etkiliyor beni. Onu da söylemek istedim.
0: Ne kadar güzel tarif ettin. Hakikaten böyle çok düz bir nota sana verecek olsa yine de duygu bulacağın sesler vardır ya. Melahat Sezgin'in sesi de öyledir. Türkülerde özellikle o tarafı ışıldar. Biz de son zamanlarda elbette annemin gidişinden sonra büyük bir acı içinde bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu şarkıyı seçmem beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, annene de gelsin. O da bizi bence hissediyor. Şimdi yine bu duyguda bir yorumcu var. Onu da ben yine öyle çok az önce tarif ettiğim gibi bir kadın bence o. Behiye Aksoy. Evet. Hani onun da işte mesela çok acı çekmiş bir kadın bence. Yani evet, onun hikayesine baktığımızda işte oradaki o şeyleri, kırılma noktalarını görüyoruz. Ama hep böyle hatırladığım görüntü o sesinde de, yani ruhunda da hep böyle bir zarif duruyor. Yani çok acı çektiği çok belli ama hani o, hani böyle hep öyle bir fotoğraf geliyor aklıma. Şarkılarında da onu çok hissediyorum o seste. Yani hüznü zarif taşımak işte. Evet. Yani çok acı çekiyorsun ama onu yansıtırken hani hafif de bir gülümseme alırsın yüzüne gibi, ama evet, öyle bir şey hissettiriyor bana hep Beyhan Hanım.
0: Evet.
1: Ve çok iyi bir yorumcu değil mi? Yani çok başka bir ses.
0: Çok, yani babamın işte 60'lı yıllarda ki gazino, güzel böyle gazino anılarında baş köşededir Behiye Aksoy. Onun çok kıymetlisidir. Tiyatroda şöyle bir şey vardır. Bazı oyuncular, yani kendi malzemeleri o kadar kuvvetlidir ki rolün önüne çıkar. Bu bazen çok göz ve gönül doyurur, bazen biraz artık rahatsız eder çünkü çok artık oyuncuyu düşünürüz ve odaklanırız, oyunu unuturuz.
1: Doğru.
0: Oyundan anlayarak çıkma ihtimallerimiz yok olur çünkü oyuncuya meftun oluruz ve kapanır konu. Bir tarafıyla ne güzel ama bir tarafıyla aslında esere de haksızlıktır o ve tiyatroyla dönüşme potansiyelini öldüren bir şeydir. Şarkılar için de aynısı geçerlidir ve Behiye Aksoy o güçlü karakterine rağmen şarkının hikayesini her zaman baş tacı eder, evet, ve onun önüne geçmeye çalışmaz.
1: Evet, bir adım geride duruyor, evet, gibi değil mi yani? Evet. Hakikaten çok doğru söyledin. Hadi gel ondan, şimdi senin seçtiğin bir şarkıyı,
0: evet,
1: dinleyeceğiz.
0: Evet. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Şimdi biraz önce tabii Melahat Sezgin açılışıyla açtığımız bir aile parantezi oldu. Benim son bir yılımı tanımlayan tabii ki çok dramatik bir gelişmenin. Şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir şekilde bir önceki programda da demiştik ya, hiç olmayacak şeyler bazen öyle şeyleri estiriveriyor ki, hatırlatıveriyor ki ve yerli yerine koydurtuveriyor ki, sabahları işte çocuklara kahvaltı hazırlamışız eşimle. Onlar sonra bir noktada salona oynamaya çekilmiş. Ben mutfağı topluyorum, bulaşık yıkıyorum. Bu şarkı Yeşil Gözlerini ufkuma ger ki. Ama yani gözyaşları içinde. Yani nasıl diyeyim? Yani
1: de sevdiğiniz bir şarkı mıydı?
0: Yani annemle özel olarak tuttuğumuz bir şarkı değildi.
1: Öyle oluyor bazen.
0: Bunların hepsini çok severdi annem ama.
1: Hiç hatırası olmayan bir şarkı.
0: Evet, seni... bu özel olarak işte bu bizim şu dönemimizde hep paylaştığımız bir şarkıdır diyemeyeceğim. Ama bu beni niyeyse turnalar uçun, hani o turnaların uçması, seni götürmesini hayal ettiğin eskiler, gidenler, bir zamanların normali ama artık geri gelmeyecek olanlar. Galiba o çok çok güçlü bir duygu. Behi Aksoy'un sesinden de bende çok yerini buldu. Şimdi Behi Aksoy deyince aklımıza geliverecek seslerden biriyle devam edelim istersen.
1: Evet, Nesrin Sipahi işte o da aslında hep bu programda tarif ettiğimiz gibi bir yorumcu. O da öyle, bak ne kadar zarif söylüyor. Yine böyle bir adım geride duruyor şarkı çok önde ve o kadar böyle... Isıl ısıl kalbe o da akıyor yani, değil mi? Ben hep onu da öyle
0: ve
1: zarif buluyorum.
0: Daha önce konuşmuştuk, Endülüs'te raks ne kadar performatif bir eserdir. Orada Nesrin Sipahi'nin kusursuz yorumu, işte evet, aileden aldığı güzel övgüler. Gece Gündüz'de de röportajda senin hazırladığın dosyada bunu aktarmıştık. Çünkü opera kökenli olduğu için bildiğim kadarıyla tırnak içinde mesele şov yapmaksa sonuna kadar yapabilecek bir teknik kabiliyete ve hünere sahip, ama eserin önüne geçmeme adabı da çok kıymetli.
1: Evet, onu çok hissediyoruz. Hani Allah da uzun ömürler versin. Çok kıymetli bir yorumcu ve çok da tatlı bir kadın. Yani o kadar böyle hani insanın içinde güller açtıran, yüzünde güneşler açtıran çok tatlı bir kadın. Çok selam olsun. Ondan da sonuç kırık. Bunu sen seçtin.
0: Evet.
1: Onu paylaşalım.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: B yüzlü şarkıları devam edecek. B yüzlü şarkıları devam ediyor.
1: Şimdiki şarkı biraz önce Behiye Aksoy'un eserini tarif etmeye çalışırken girdiğim bir dünya var ya benim, hı hı, anacığım, yaşadığım kayıp. Yani kelimelere şey yapmak zor bunu. Selin Kanlılık Tiyatrosu da hiç hoş değil ama ilginçtir. Sırada çalacağımız şarkı da başından beri çok kendimi kaptırdığım bir şarkı. Hiç beklenmedik anlarda gündelik hayatın en sıradan böyle sorumluluklarında, mecburiyetlerinde birden dudağımdan dökülüveren sözler bunlar. Gökyüzünde duman duman bulutsun, söyle kalbim seni nasıl unutsun?
2: Ya Muazzabacı'dan tabii tercih ettik. Şimdi bu da tabii hani hem sen şimdi bu şarkıyı anneni hatırlıyorsun, ona gidiyorsun. Bir yandan Muazzabacı, onu da kaybettik. O da çok kıymetli bir ruhtu. Mesela onda da aynı zarafet vardı Ömer. Yani hani bu tabii gördüğümüz bir o kudretli yorum, güçlü yorum. O sahnelerde fırtınaları estiren Abacı, ama ben hep şeyde onun hani konserlerinde, bir gerçi hayatında da o herkese saygıyı ve zarafeti gördüm. Evet. Yani onun dünyasında, hatta zaman zaman hatırlayacaksın, doğruluk tam kelimesiyle kullanmak istiyorum, terbiyesizlik yapan bazı sanatçı arkadaşları oldu. Bugün işte büyük büyük isimlerle anılan.
1: Evet.
2: Ona o rağmen bile o kadar zarifti ki, işte o hani galiba işte Ankara terbiyesi, Ankara, evet, radyosu. Kesinlikle. Bu dünyaya, bu müzik dünyasına, bu dünyanın işte o karanlık yüzüne bence onu çok acıttı diye düşünüyorum. Hiç ait olamadı, çok üzüldü ama yine de hiç zarafetini, kendisini hani bozmadı. Ağzından bir tane, değil mi, kötü bir söz çıkmadı. En ona
1: o belki, mikrofon hadisesi dışında.
2: Evet, evet, o hadise dışında ama.
1: Ne güzel söyledin. Ankaralılığa da bir şapka çıkardığın için teşekkür ederim. Bizi dinleyen Ankaralılar katılacaktır. Hakikaten bir kimlik inşası diye bir şey varsa bu hayatta, onu belirleyen bazı memleketler vardır ya, Ankara öyledir. İşte Muazzez Abacı'da dile getirmeye çalıştığın o kendini tutmaya çalışma, korumaya çalışma öyledir. Ben şöyle derim Suat. Shakespeare der ki Hamlet'te, o oyuncular tiradında, hani tribünlere oynama. Türkçesi, hı hı, yani özeti. Sen yine bilenlerin saygı duyacağı, aferin diyeceği şekilde icra etmeye çalış. Tribünlere oynayacak olursan yapacak bir sürü numara var ama o çok götürür senden, demektir onun Türkçesi. Ben de Abacı'da şunu görürüm. Tribünlere oynamamı mı istiyorsunuz? Dibine kadar verir. Öyle, hı hı, çünkü güçlü bir yelpaze ki, evet, o yorumculuk, hı hı, ses, tecrübe, birikim, girdiği dünyalar verir. Ama bilenlerin anlayacağı şekilde mi istiyorsunuz? O zaman buyurun, der ve onu da en âlâ şekilde yapar.
2: Evet, hadi o zaman Abacı'ya onu da anmış olalım. Gökyüzünde duman duman bulutsun.
0: B yüzü şarkıları.

0: kalbimizin unutamayacaklarına geldi bu şarkı. Yine kalbimizin unutamayacaklarına adayacağımız bir başka şarkıyla devam edelim.
1: Evet, bizim için de tabii zaten çok hayatımıza özel ama artık Beyüzü şarkıları olarak çok kıymetlimiz. Çünkü biz onu sağ olsun yılbaşı programında, bizim o ilk büyük heyecanımızda yalnız bırakmadı.
0: Yılbaşı ekranında.
1: Evet, Aşkın Nur Yengi'den bahsediyorum. Zaten çok çocukluğumuzdan bugüne birlikte büyüdük, onunla çok özel bir şey paylaştık ama çok önemli bir geceydi o bizim için.
0: Çok.
1: Çok büyük bir ilk heyecandı.
0: Çok.
1: Orada geldi, hani böyle saçımızı okşadı gibi oldu. Ve o gece de tabii çok hoş bir an yaşanmıştı. Şimdi çalacağımız şarkıyla ilgili o hikayeyi anlatmak istiyorum. Sezen Aksu'ya, tabii onun hani kıymetli, o ona annem diyor. Öyle bir ilişkileri var.
0: Tabii.
1: Bir anne kız ilişkisi. Biz ona bir hediye yapmak istemiştik o yılbaşı programında, bir sürpriz. Sezen Aksu'ya onun Aşkın Ölengi'nin en sevdiği şarkısını sormuştuk. O da sağ olsun bize çok güzel bir mesaj göndermişti ve demişti ki ben her sabah Aşkın Nur Yengi'den bu şarkıyı dinliyorum. YouTube'da Rubato'yla bir performansları da var Canı. Onu da dinleyicilerimize, evet, hatırlatmış olalım. Geceler Düşman tabii ki de.
0: Yine sesine bülbül kaçmış dermiş ya.
1: Evet, aynen öyle diyor ve tabii Geceler Düşman yani çok güzel bir şarkı ve bir de Aşkın Nur Yengi'nin o hani o sesindeki gerçekten o dediğim gibi o bülbülleri, o başka bülbülleri, başka çiçekleri, renkleri de gösteren bir şarkı.
0: Evet.
1: Ve gerçekten tadına doyum olmuyor onu dinlemenin. Biz de dedik ki bu akşam ince sazlarımıza, işte bu Alaturka
0: yaz sonu bahçesinde,
1: evet, o bahçemize çok yakışır dedik, onsuz olmaz dedik ve Geceler Düşman olsun istedik.
0: İstedik,
1: bu
0: onsuz hakikaten ince saz olmaz. Bu şarkı daha sonra başkaları tarafından da yorumlandı ama benim için ve eminim buradaki herkes için bu şarkı Aşkın Nur Yengi demek. Onun bizimle tanıştırdığı bir şarkıdır. Sezen Aksu olmadan yaptığı ilk prodüksiyondur.
1: Evet,
0: oradaki şey süpervizörlüğünün de ne kadar sağlam olduğunun bir ispatıdır bu şarkı.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ve tabii o yılbaşı çekiminde saçımızı okşadı demen, şöyle örneğini vereyim. Yazık şarkısında bize mikrofon tutuşu hayatımızın en güzel hediyelerinden biri. Ve onun hem profesyonellik hem o duygunun da hakikaten olması gereken yerde titreşmesi, profesyonellik. Çünkü bazen öldürür duyguyu.
1: Tabii.
0: Ama oradaki terazinin güzelliğiyle ilgili bizim için unutulmaz bir tecrübeydi. Madem 50. programımızı kutluyoruz, ona tekrar teşekkürlerimizi sunalım.
1: Evet, çok selam ve sevgilerimizle Geceler Düşman.
2: Beyüzü şarkıları.

0: Şimdi Ömer, bu şarkıyı da ben özellikle rica ettim. Çünkü hani o başından beri anlattığım o böyle zarif söyleme, böyle usul usul, sakin sakin söyleme, ama o işte onun o kalbe tatlı tatlı damlaması o duyguların. Benim böyle gecelerde işte o hüzünlendiğimde, işte o melankoliye kapıldığımda çok dinlediğim bir şarkı bu. Suzan kardeş bir albüm yapmıştı, Makyaj Odası şarkıları diye. Orada çok sevdiği, işte o hayatında da önemli olan o oyuncularla bir araya gelmişti. Evet. Orada bu türküyü de çok fazla insan söyledi. Ama ben orada Meltem Cumbul'un yorumunu Suzan'la birlikte söylüyorlar. Öyle dokunmuştu ki bana, hala da dokunuyor. Mesela Meltem Cumbul da çok kıymetli bir tiyatro oyuncusu. Ama genel olarak kariyerine de baktığımızda, oyunculuğunda da öyle. Böyle bağıra bağıra ortalarda değil, çok sakin, zarif o da mesela oynar. Bunu da mesela bir şarkıcılık iddiası olmadı zaten. Böyle kendi ruhu için bir single yapmıştı hatırlıyorsan, Seninleyim. Onu da hala çok severim ben, İmani'nin Veravi şarkısı. Ama burada da mesela kendi duygularıyla o kadar güzel söylemiş ki benim çok canımı yakıyor mesela. Çok hissediyorum oradaki hüznü. Ben dedim ki bu geceye bu şarkı da olsun.
1: Ne iyi ettin. Ben böyle ayrı bir dostluğum ve mesaim olduğu için özellikle iltifat ediyordu gibi tınlamak istemem. O yüzden senin bu açılımı yapman çok kıymetli oldu. Ben de her zaman oyunculuğu, işte bizler de yayıncıyız. Yayıncı olarak da aslında bize çok kapı açmış bir isimdir. Hem radyo dünyasında, televizyon dünyasında, seslendirme dünyasında. Düşünebiliyor musun? Tiyatro elbette. Zaten omurgası
0: de
1: tiyatro.
0: Bambaşkaydı o.
1: Bir de sinema, müzikaller hem ülkemizde hem yurt dışında çok değerli çalışmaları vardır. Bu bir tarafıyla birikim, eğitim, teknik kabiliyet meselesi, ama bir tarafıyla da duygu meselesi.
0: Evet.
1: Ben şeye çok şahit oldum, böyle belirli sofralarda. Her biri kendi alanının önemli duayen insanları. Bir noktada derler ki hadi şu gönül yarasını açın. Gönül yarasında onun o o unutulmaz sahne, o türkü sahnesi. Şener Şen'in gözlerinin içine bakarak okuduğu. O sadece filmin duygusu ve oradaki kontekste ilgili değil, oradaki sesin naifliği,
0: i̇şte evet, o incelik.
1: Doğru duygusu, incelik ve bakın şimdi şarkı performe ediyorum gibi
0: değil
1: bir
0: işte,
1: iddia
0: yani
1: değil.
0: Çok doğal, çok...
1: Eserin hakkını vermek, oradaki duygunun, rolün hakkını vermek. Dediğin gibi Suzan kardeşim bu çok ezber bozan projesinde de çok özel bir yerdedir bu çalışma.
0: Evet, o zaman bununla tamamlayalım bu hafta. Hakikaten bu incelikli güzel insanlara da, yorumculara da çok teşekkür ederek bir kez daha
1: 50.
0: saygımızı ve sevgimizi
1: yılımızı diyordum, Allah söyletti.
0: Olur
1: 50.
0: belki.
1: Programımızı onlarla kutlamış olduk.
0: Evet, aynen öyle oldu. Yeni bir hafta, yeni bir bölümle görüşmek üzere diyoruz. Beyaz giyme söz olur. Kapatıyoruz bu hafta.
1: Meltem Cumbul'la.

0: tutturdu mu?
1: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Bursa 35 derece. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Ankara 33 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. İzmir 39 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman Ürdün'de bir araya geldi. Açıklamayı devlet televizyonu yaptı. Suriyeli ve İsrailli iki yetkili İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırı yaptı ve bu nedenle bu görüşme gerçekleştirildi. Tarafların yükselen gerilimi düşürmek için attığı adımlardan biri olarak kayıtlara geçen görüşmede İsrail saldırılarını durduracak bir mekanizmanın kurulması da masaya yatırıldı. Ürdün'de düzenlenen görüşmede İsrail işgali altındaki Suriye'nin güneyinde yer alan Golan Tepeleri konusu da ele alındı. Suriye yönetimi öncelikli olarak İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesini istedi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Zevaide'deki hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ise Gazze'den uçurtma ve balon gönderildiğini öne sürerek saldırıları arttırma tehdidinde bulundu. İsrail ordusu ateşkes tanımıyor. Görüntüler Gazze şeridinden. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nusayrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili çocukların uçurtmaları yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'la ilgili İran medyasında dikkat çeken bir haber hazırlandı. Haberde Barron'ın sıklıkla bulunduğu adresler açıkça ifşa ediliyor ve güvenlik önlemleri anlatılıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: Doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı haberde aslında tehdit edilmiş oldu. 10 milyar dolarlık bir ödüle de atıf yapıldı ve söz konusu videolu haberde bazı önemli bilgiler, istihbarat bilgileri paylaşıldı. Barron Trump'ın nerede okuduğu, hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl korunduğuna ilişkin bazı bilgiler, detaylar söz konusu bu haber içerisinde yer aldı. Bu haber bir anlamda istihbari bir operasyonun sinyali mi yoksa psikolojik bir savaş, bir propaganda konusu mu? Bu ayrıca tartışılıyor tabii ki, ancak son derece dikkat çekici bilgiler de paylaşılıyor. Barron Trump'ın özel güvenliğini sağlayan ajanlara dair bazı bilgiler de paylaşılıyor. Sivil kıyafetlerle okul içerisinde dersliklere girdikleri ve Barron Trump'ı her an korudukları ifade ediliyor. Söz konusu haberde Barron Trump'ın izole bir hayat sürdüğü, kendi kişisel telefonunu dahi hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı, ancak sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığı, saatlerce oyun oynadığı belirtiliyor. Bir senaryo kuruluyor. Bu senaryoda ise örneğin ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Loden'la bağlantı kurmak, ardından da Barron Trump'ı bir partiye davet etmek ve nihayetinde de Barron Trump'ı, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın boynuna ulaşmak zor bir iş değil diyor söz konusu bu haberde. Yani ölümle tehdit ediliyor bu şekilde. Bu video hazırlanırken belki de bu operasyona çoktan başlamışızdır şeklinde bir cümlede geçiyor.
1: İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre bir elektrik santrali 4 gün boyunca devre dışı kaldı.
3: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını arttırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
1: Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Gece saat 23 sıralarında Diyarbakır'daki bir plazanın dış cephesinden alevler yükseldi. Giriş katında başlayan yangın hızla yayıldı. Önce üst kattaki dairelere, ardından çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina boşaltıldı. Mahsur kalan bazı kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplere tomalar da destek verdi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman da bölgeye gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Binadan 8 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Durumlarının iyi olduğu açıklandı.
4: Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride, bizim bilgimiz dahilinde, itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum, herhangi bir vatandaşımız kalmadı.
1: Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Binada ofisler bulunuyordu. Olayın pazar günü ve gece saatlerinde olması olumsuz bir durumun yaşanmasını önledi.
5: Yangın kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ederken içeride katlarda da görevliler şu anda inceleme yapıyorlar. Olası bir olumsuzluk olup olmadığına bakıyorlar.
6: Toplam 48 ofis iş yeri var. Burası konut değil. Burada doğalgaz patlaması olduğu söyleniyor ama bizim plazamızda doğalgaz altyapısı yok. Burası ofis iş yeri. Doğalgazla ilgili bir sorun yok yani. Elektrikle kaynaklı da bir sorun yok. Bir vatandaşımızın, bir site sakinimizin terasından bu yangının çıktığı söylendi.
1: Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının başlamasına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Başkent Ankara'daki orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına 47 araç ve 147 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin 8 saatlik çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
7: Arkadaşım biri otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yeri. Türbenin altını yaktı komple.
1: Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kocaeli'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere saatlerce müdahale etti. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler arttırıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
8: Orman dışında başladı, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kocaeli'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Alevler Gebze ilçesine bağlı Denizli ve Molla Fenari mahalleleri arasında orman dışındaki alandan yükseldi. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Yangın kısa sürede bölgedeki ormana da sıçradı. Bölgede yoğun duman oluştu.
9: Orman yangınlarının çıkış nedeni pek çok noktada birbirine çok benziyor. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangında da yine aynı durumu görüyoruz. Bakın bir ateş yakılmış ve bu şekilde bırakılmış. Sadece bırakılan ateş değil, yine ormanın içinde çöplerin de bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda bakın ağaçların dibinde bu kuru otlar var. Kuru otların hemen üstü bir fundalık, çalılık. Önce kuru otlar tutuşuyor, ardından çalılar tutuşuyor ve çalılar da bu gördüğünüz meşe ağacı gibi daha yüksek ağaçları tutuşturuyor ve sonuç bir orman yangını ortaya çıkıyor.
8: Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş, yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri açısından risk olmadığını açıkladı. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan yoğun müdahale edildi. Karadan müdahaleye bölge halkı da destek verdi. Alevler saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangını sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildirdi.
10: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
3: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
10: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Güllek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
11: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
3: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, kastıyla ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla ilgili görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak.
12: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
3: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor, ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava bu sabah görülecek.
13: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
9: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
14: Özgürlüğümüze kavuştuk.
9: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
1: Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde yine büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi ve gösterileri izledi.
15: Görmek istiyorum. Geminin içinde çok güzel şeyler var. Onları görmek istiyorum.
16: Gemiler, uçaklar, hatta denizaltılar gezildi. Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sanayi'nin teknoloji katılımı vatandaşlara gösterildi. İkincisi Kocaeli Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan son gününde de binlerce ziyaretçi ağırladı.
17: Ben Kayseri'den katılıyorum. Gerçekten de muhteşem, tam bir saati aştı TCG Anadolu'ya girebilmek için. Hala bu sıcakta bekliyoruz. Bütün festivallerine katılmaya çalışıyorum.
16: Teknofest'in son günü yarışmalarla başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle devam etti. Deniz Hava Komutanlığı'na ait hava araçlarıyla insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği gösteri ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin kapanış konuşması.

0: 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
1: Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar da vardı.
2: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
1: Denizli'de bir kişi eski kız arkadaşını ailesinin yanından silahla tehdit ederek kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı.
2: Eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit etti. Zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntüler Denizli'nin Tabası ilçesinde kaydedildi. 39 yaşındaki S.M., eski kız arkadaşı Z.İ.'yi anne ve babasının yanında gördü. Pompalı tüfeğiyle kadının yanına giderek zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O sırada 29 yaşındaki kadının babası saldırganı engellemek için uzun uğraş verdi. Ancak babanın tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Zanlı eski kız arkadaşını ailesinin yanında zorla araca bindirip kaçırdı. Jandarma ekipleri S.M.'nin otomobilinin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler zanlıyı yakaladı. Araçta bulunan kaçırılan kız da kurtarıldı. Zanlı silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.
1: İstanbul Tem Otoyolu'nda polis trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletli bir gruba müdahale etti. Polisi gören motosikletliler ters yönde hareket ederek kaçmaya çalışsalar da polis araçlarıyla kurulan barikatı aşamadılar. 58 sürücü gözaltına alındı.
0: Ters yönde gittiler, otoyolda ortalığı birbirine kattılar. Trafiği tehlikeye sokan 58 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Polis İstanbul'da Tem Otoyolu Cebeci Tüneli'nde bazı kişilerin motosikletlerini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli sürücüler drone'la tespit edildi. Otoyola polis araçlarıyla barikat kuruldu. Polis ekiplerinin harekete geçtiğini gören motosikletliler bir anda otoyolda ters istikamette kaçmaya çalıştı. Otoyol ve bağlantı yolları polis araçlarıyla kapatıldı. Sonunda motosikletli şüpheliler yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren 4'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheli gözaltına alındı. Kullandıkları motosikletler trafikten men edildi. Sürücü belgelerine ise 120 gün süreyle el kondu. Ters istikamette gitmek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak gerekçeleriyle para cezaları kesildi. Gözaltına alınan 58 şüpheli ifade işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Bağcılar'da sahibiyle sokakta gezen, beslenmesi yasak pitbull cinsi köpek mahalle sakinlerinin sevip beslediği ve Bambi adını verdikleri kediye saldırdı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kedi öldü. Köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasına tepki gösteren mahalleli sahibinden şikayetçi oldu.
2: Pitbull cinsi köpeği de mahallede dolaşmaya çıktı. tasma dışında da önlem almadı ve o köpek mahalledeki esnafın beslediği

0: bir kediye saldırdı. Çevredekiler müdahale etse de Bambi adlı kedi köpeğin dişlerinden kurtarılamadı.
1: Bambi kedi melek oldu. Köpek bir suçlu değil. Köpeğin sahibi tasmasız olarak toplum içerisinde gezdirdiği için suçlu.
0: Olay 20 Ağustos günü akşam saatlerinde Bağcılar'da yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, beslenmesi yasak türler arasında yer alan pitbull cinsi köpeği de sokağa çıktı. Bir dükkanın önünde bekledikleri sırada Bambi isimli mahallenin kedisi yola çıktı. Ağızlığı bulunmayan ve tasması geniş tutulan köpek aniden Bambi'ye saldırdı.
1: Bambi kedi daha önceden sahipliymiş, sonra sokağa bırakılmış ve bizim bu mahallemizde herkesin sevdiği bir kediydi.
0: Köpeğin sahibi engel olmaya çalıştı, eline aldığı süpürge sapıyla köpeği dürttü. Ancak kediyi köpeğin ağzından kurtaramadı. Çevredeki esnaf ve bir kurye de kediyi kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraş sonucu Bambi köpekten kurtulup kaçtı. Mahalle sakinleri Bambi'yi veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedi aldığı darbeler ve iç kanama sonrası öldü.
1: Maalesef Bambi kediyi bir sorumsuz, sözde hayvansever, köpeğine ağzına tasma takmadan saldırgan bir köpeğiyle toplum içerisinde dolaşarak buradaki kediyi parçaladı. Bugün kedi yarın sizin çocuğunuz, herhangi birimizin çocuğuna saldırabilir, zarar verebilir, öldürebilir.
0: Mahalle sakinleri köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
2: Türkiye bir kez daha yüksek hava sıcaklığının etkisi altında. İstanbul'da termometreler 30 dereceyi aştı. Ancak kent halkı yalnız sıcakla değil, nemle de mücadele ediyor. Gün boyu %50'nin üzerinde seyreden nem oranı gece saatlerinde de %90'ı aşıyor. Dışarı çıkar çıkmaz hissedilen ağır ve terleten havadan kaçmak isteyenler de kendini sahile attı.
3: Sıcaktan kaçtık buraya gölgeye. Sabahtan beri pişiyoruz.
4: Bunaltıcı bir nem var.
0: Güneşten kaçıp gölgeye geçmek yetmiyor. İstanbul'da artan sıcaklıklara bunaltıcı nem de eklendi.
5: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da şu anda termometreler 33 dereceyi gösteriyor. Ancak bunaltıcı nemin etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık 35-36 dereceyi bulmuş vaziyette.
6: Nem kötü, terli. Evde oturulmuyor tabii ki, dışarı, sahile, parka, pikniğe.
0: Özellikle güneşin etkisini artırdığı saatlerde uzun süre dışarıda kalmamak, bol su tüketmek ve mümkün olduğunca gölge alanları tercih etmek gerekiyor. Çarşamba gününe kadar bunaltıcı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
7: Deniz keyfi ise Ravşan Hattı'nda yüzüyoruz.
8: Spor da var tabii, sıcaklardan da kaçıyoruz.
9: Hava sıcak diye geldik. Ev çok sıcak.
10: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim. İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak.
0: İstanbul'da 3 gün daha geceleri nem oranındaki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor.
2: Bir zamanlar paraların üzerinde bile sembolü yer alan orkinos balıkları yıllardır İstanbul kıyılarında görülmüyordu, ancak geçtiğimiz günlerde Eminönü sahillerinde beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktılar. 5 metreye varan boylarıyla Türkiye kıyılarında görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar beslenmek için Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi.
11: İlk defa görüyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı yani, insan gözünü alamıyor, evet.
12: Çok büyükler, ilk defa böyle görüyorum. Çok güzeller.
13: Sürü halinde yaklaştılar. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yüzeydeki balıkları kapmak için martılarla yarıştılar. Türkiye denizlerinde görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. İçlerinden biri hızını alamayıp kamerayı da yemeye çalıştı.
14: Biz orkinos besliyoruz hanımefendi şu an için. Bu uskumru balığıdır. İçeride ayıklıyoruz işte. Kemikleri çöpe gitmesin. Balıklara veriyoruz işte günlük böyle.
13: Geçmişte İstanbul'da sık görülen türler arasında yer alan orkinoslar, Marmara'daki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle yıllardır görülmüyordu.
4: Orkinos balığı İstanbul'un simge balığıdır. Yüzyıllardır bu bölgede avcılığı yapılmakta ve değerlendirilmekte. Bizans zamanında basılan sikkelerin üzerinde orkinos figürleri görülmekte. Marmara Denizi'nin çevre illerinde nüfusun artması, sanayinin yoğunlaşması sonucunda deniz kirliliği ortaya çıkmakta ve denizde oksijen seviyeleri düşmektedir. Orkinos oksijeni seven, oksijen ihtiyacı yüksek bir balıktır. Olumsuz durumdan ilk etkilenen ve bölgeyi terk eden balıklar olmuştur.
13: Halk arasında ton balığı olarak da bilinen, boyları 5 metreye kadar uzanan deniz canlıları Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. Dev orkinoslar drone kamerayla gökyüzünden, bir başka özel kamerayla da su altından görüntülendi. Orkinoslar son yıllarda çoğunlukla sadece açık denizlerde görülüyordu. Özellikle Japon mutfağında çok sık kullanılan orkinosun aşırı avlanma nedeniyle dünya denizlerinde de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar sayılarında artış gözlemlenen orkinosların İstanbul kıyılarında görülmesini Marmara'daki deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge niteliği taşıdığını belirtiyor.
2: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
0: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
15: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
0: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
2: Mesleki Yeterlilik Kurumu 8 mesleğin daha ulusal meslek standartlarını belirledi. Meslek standartlarına ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun standartlarını belirlediği 8 meslek, unutulmaya yüz tutmuş el işçiliği mesleklerini kapsıyor. Tebliğ ile yemenici, talikacı, bastoncu, ebru sanatkarı, kağıt oyma sanatkarı, keçeci, kalemkar tesip sanatkarı mesleklerinde standartlar belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
0: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
15: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
0: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyle temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
15: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümet ise burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
0: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
2: Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Turizmciler 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 iklim zirvesi sürecinde de kentteki otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olmasını bekliyor.
0: Turizm verileri geçen yılın gerisinde olsa da turizmciler gelecek günlerden umutlu. Antalya gelecek 2 ay hareketli günler yaşayacak.
16: Ekim'in başında yapacağımız uzay kongresi biliyorsunuz Belek'te yapacağız. NES Kongre Merkezi'nde oluyor. Çok ciddi bir dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi. Ve tabii ki daha sonra 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan COP31 iklim konferansı. Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye'deki en büyük etkinliklerden bir tanesi olacak.
0: Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Ancak rezervasyon sayıları geçen yıla göre %6 geride. Turizmciler açığı kapatmak için yoğun bir hazırlık içinde. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile COP31 iklim zirvesi sürecinde otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olması bekleniyor.
17: Bizim amacımız sezon sonu olacak 2 tane büyük operasyonla uzay kongresi ve COP31 ile oradaki bizim üzüntülü olduğumuz gelir kaybını oradan bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız ki çok ciddi rezervasyonlar alındı bu bölge, özellikle Belek bölgesi için.
0: Antalya geçen yıl 18 milyona yakın turist ağırlamıştı.
2: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuyu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama var.
0: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
15: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
0: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
2: Türkiye'de 1 milyon çift infertilite yani kısırlıkla karşı karşıya. İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği konuya ilişkin Ankara'da bir konferans düzenledi. Konferansta tedaviye erişimde ekonomik engellerin kaldırılması ve desteklerin iyileştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.
18: İnfertilite günümüzde artık toplumlar için büyük bir problem haline gelmeye başladı.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her 6 kişiden biri yaşamının bir döneminde infertilite yani kısırlıkla mücadele ediyor. Türkiye'de ise 1 milyon çift bu durumla karşı karşıya. İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği 2026 Aile Yılı ve İnfertilite Konferansı'nda konuyu masaya yatırdı.
18: Devletlerin infertil hastaları desteklemesiyle 0.2 puan bu artış hızında artış meydana gelecektir. En son nüfus sayımında 895 bin doğum gerçekleşti Türkiye'de. İnfertilitenin desteklenmesiyle bu 950 bin, 1 milyon bandına çekme şansımız var.
19: Oldukça zor bir süreçti ve bu sürecin yaklaşık 10 senesini biz hiçbir şekilde bebeğimizin olmayacağını düşünerekten hayata devam ettik. 3 denemelik bir mücadele sonrasında 2025 yılında mucizemizi kucağımıza aldık.
0: Ankara'da düzenlenen konferansta tedavi erişimde ekonomik engellerin kaldırılması, SGK desteklerinin güncel maliyetlere göre iyileştirilmesi ve psikososyal desteğin standart haline getirilmesi gibi başlıklar ele alındı.
2: 3-6 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek 18. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali için tanıtım etkinliği yapıldı. Festivalin maskotu Turşucan, başkentin simge noktalarında turşu dağıttı.
0: Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 18.si düzenlenecek festival için tanıtım etkinliği düzenlendi. Festivalin maskotu Turşucan, başkentin simge noktalarında Ankara oyun havası eşliğinde turşu dağıttı.
5: Çok güzel, çok lezzetli.
20: Çubuk Fest'e hiç geldiniz mi daha önce?
5: Hiç gelmedim.
20: Bu sene gelmeyi düşünüyor musunuz?
5: Düşünüyorum, çok güzel çünkü.
21: Tadını çok beğendim, gelmek istiyorum şahsen.
0: Etkinliğin ilk durağı Kızılay Meydanı oldu. Gün boyunca meydanda turşu ikramı yapıldı. Festivalin maskotu Turşucan'la hatıra fotoğrafları çektirildi.
20: Bu sene de festivale geleceğim zaten. Maskotlarımızı nasıl buldunuz?
5: Çok eğlenceli, çok güzeller.
0: Ankara Kalesi, Atakule ve Göksu Parkı'nda da devam eden etkinliğe yoğun ilgi vardı. 3-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde konserler verilecek, kültürel etkinlikler düzenlenecek, yöresel ürün standları açılacak. Çubuk turşusu, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 15 ülkeye ihraç ediliyor.
2: Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu.
22: Beşiktaş yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanya Spor'a 1-0 yenildi. Alanya Spor'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Nuno Lima'dan geldi. Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
23: İlk yarıda iyiydik. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Daha sonra yorgunluk ve sıcak ağır bastı. Evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Daha akıllı ve daha bitirici olmalıyız.
22: Siyah beyazların Alanya deplasmanındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sezon çıktığı ilk 5 resmi maçta kazanan ve gol yemeyen Beşiktaş, kalesinde gördüğü tek golle seriyi bozdu. Yeni transfer Dušan Vlahović 57. dakikada oyuna Oh'un yerine dahil oldu. Beşiktaş'ın perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi playofflarında 3-0'ın rövanşında Kauna Žalgiris'e karşı skoru koruması yeterli olacak. Siyah beyazlar haftaya ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Alanya Spor'sa Eyüp Spor'a konuk olacak.
2: Trabzonspor Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 yendi.
22: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
24: Lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu ikinci hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin.
22: Kaleci Muhammed'in hatasında Salah topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 8. dakikada öne geçirdi. Başakşehir Şomurodov'la penaltıdan skoru dengeledi. İkinci yarının başında Salah tekrar sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi.
25: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. 2 maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak.
22: Mısırlı oyuncu bordo mavili forma ile çıktığı 3. resmi maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Trabzonspor Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a karşı mutlak galibiyet için sahada olacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi haftaya Ahmetspor'a konuk olurken Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi.
22: Son Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. Türkiye Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu müsabakasında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 kazanan Slovenya durumu eşitledi. Sultanlar 3. sette etkili oyunla 25-17 kazandı ve maç da öne geçti. Son seti de 25-16 kazanan Türkiye Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
1: Yavaş yavaş tekrardan maç temposuna geri dönüp üstüne koyarak umarım ilerleyeceğiz. Burada seyircimizle, insanımızla, milletimizle birlikte kupayı evimize tutmamız gerektiğini biliyoruz.
22: Melissa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Daniele Santrelli'nin ekibi bir sonraki maçında Macaristan'la saat 19'da karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk 4'e giren takımlar son 16 turunda mücadele edecek.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı ölümünden 10 yıl sonra açılarak fethi kabir işlemi yapıldı. Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Şüpheli ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu işlem geçmişte yapılan fethi kabirleri de akla getirdi. Birçok tanınmış ismin mezarının babalık iddiaları, miras kavgaları, şüpheli ölümler ve tarihsel sırlar nedeniyle mahkeme kararıyla açıldığı biliniyor. Dünyada ve Türkiye'de ses getiren o fethi kabir vakalarını paranteze aldık. İzleyelim, ardından saat başında buradayız.

0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan Filistin lideri Yasir Arafat'a, Cem Karaca'dan Naim Süleymanoğlu'na, daha birçok tanınan ismin ölümünden yıllar sonra mezarı açıldı. Fethi kabir işlemleri yapıldı. Bazılarının ölümü şüpheli bulundu. Bazılarına ise DNA testi yapıldı.
1: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
0: Fethi kabir işlemi en son eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılmasıyla tekrar gündeme geldi.
2: Bunlar da temel amaç. Zamanında hiç soruşturma ya da kovuşturma olmadan gömülen bir cenazenin sonradan ortaya çıkan iddiaların varlığını ya da yokluğunu ortaya koymak ya da eksik araştırma soruşturma yapıldığı düşünülen ölümlü olgularda mezar açarak bu eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışmak.
0: Türk hukuk sisteminde DNA testi 1994'ten itibaren delil olarak kabul edilmeye başlandı. Özellikle babalık iddiaları, miras uyuşmazlıkları ve aydınlatılamayan şüpheli ölümler nedeniyle pek çok mahkeme fethi kabir kararı aldı.
2: DNA teknolojileri giderek gelişiyor ve DNA yıllar geçtikçe çok çok daha kesin bir delil olarak karşımıza çıkıyor.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğinin tespiti için vefatından 20 yıl sonra 2 Ekim 2012'de fethi kabir işlemi yapıldı.
3: Turgut Özal'ın tabutu polislerin omuzlarında anıt mezarın bulunduğu alana doğru aşağıya indiriliyor.
0: Aralık 2012'de çıkan rapora göre Özal'ın ölüm nedeni kesin olarak tespit edilemedi.
4: Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden.
0: Anadolu rock müziğinin ustalarından Cem Karaca ve olimpiyat şampiyonu cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun mezarları da babalık davaları nedeniyle açıldı. Bu nedenle mezarı açılan onlarca kişi var. Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediği iddialarına son vermek amacıyla 2024'te Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açıldı. DNA testi ailesiyle tam uyum gösterdi. 1999'daki faili meçhul Çağla Tuğaltay cinayeti davası kapsamında da yıllar sonra şüpheli isimlerin mezarı açıldı. Kimliği belirlenemeyen defnedilenlerin tespiti için de toplu mezarlarda fethi kabirler yapıldı. Onlardan biri de yıllarca oğlunu arayan Emine Cebeci'ydi.
5: 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar hepsine bakıldı. Sanki yok, sanki yer yarıldı, içine girdi.
0: Cebeci'nin yıllarca süren mücadelesiyle 18 ayrı mezar açılarak oğlu Serkan'ın cenazesine DNA eşlemesiyle ulaşıldı. En son Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü nedeniyle 19 Ağustos 2026'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı fethi kabir işlemi için açıldı.
6: Kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. 17.30'da şahsın ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış. Otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair adli tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yara izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir.
0: Peki özellikle kriminal nedenlerle yapılan fethi kabir işlemi soruşturmaların seyrini değiştirmede ne kadar etkili? Zehirlenme iddialarının tespiti için kaç yıl geriye gidilebiliyor?
2: Cenaze iskeletleştikten sonra dahi azı dişinden, kemiklerden, uzun kemiklerden, saç ve tırnaklardan elde edilen örneklerde 10 yıllar sonra, hatta 100 yıllar sonra bazı zehirler tespit edilebiliyor.
0: İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında basit bir toksikolojik incelemede 1000'e yakın maddeye bakılabiliyor. Kurum, radyoaktif elementleri tespit edebilecek kapasiteye de sahip. Fethi kabir işlemleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça sık kullanılan bir adli işlem. Örneğin Paris'te 2004'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Filistin lideri Yasir Arafat'ın Ramallah'taki mezarı, kişisel eşyalarında radyoaktif polonyum 210 maddesine rastlanması üzerine suikast iddialarını aydınlatmak için 2012'de açıldı. Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, Maria Pilar Abel'in kızı olduğu iddiasıyla 2017 yılında mahkeme kararıyla açıldı. Şili'nin ünlü şairi Pablo Neruda ile ABD'li satranç şampiyonu Bobby Fischer'ın mezarları da çeşitli nedenlerle açıldı. Hatta 1543 yılında hayatını kaybeden Güneş merkezli evren modelini kuran ünlü astronom Nicolaus Copernicus'un kayıp mezarı dahi yapılan fethi kabir ve DNA eşleşmesiyle bulundu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
1: Gece saat 23 sıralarında Diyarbakır'daki bir plazanın dış cephesinden alevler yükseldi. Giriş katında başlayan yangın hızla yayıldı. Önce üst kattaki dairelere ardından çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina boşaltıldı. Mahsur kalan bazı kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplere tomalar da destek verdi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman da bölgeye gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Binadan 8 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Durumlarının iyi olduğu açıklandı.
2: Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bilgimiz dahilinde, itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum, herhangi bir vatandaşımız kalmadı.
1: Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Binada ofisler bulunuyordu. Olayın pazar günü ve gece saatlerinde olması olumsuz bir durumun yaşanmasını önledi.
3: Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ederken içeride katlarda da görevliler şu anda inceleme yapıyorlar. Olası bir olumsuzluk olup olmadığına bakıyorlar.
4: Toplam 48 ofis iş yeri var. Burası konut değil. Burada doğalgaz patlaması olduğu söyleniyor ama bizim plazamızda doğalgaz altyapısı yok. Burası ofis iş yeri. Doğalgazla ilgili bir sorun yok yani. Elektrikle kaynaklı da bir sorun yok. Bir vatandaşımızın, bir site sakinimizin terasından bu yangının çıktığı söylendi.
1: Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
0: Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının başlamasına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Başkent Ankara'daki orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına 47 araç ve 147 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin 8 saatlik çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
5: Arkadaşım biri otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere. Türbenin altını yaktı komple.
1: Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Kocaeli'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere saatlerce müdahale etti. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler arttırıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
6: Orman dışında başladı, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kocaeli'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Alevler Gebze ilçesine bağlı Denizli ve Molla Fenari mahalleleri arasında orman dışındaki alandan yükseldi. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Yangın kısa sürede bölgedeki ormana da sıçradı. Bölgede yoğun duman oluştu.
7: Orman yangınlarının çıkış nedeni pek çok noktada birbirine çok benziyor. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangında da yine aynı durumu görüyoruz. Bakın bir ateş yakılmış ve bu şekilde bırakılmış. Sadece bırakılan ateş değil, yine ormanın içinde çöplerin de bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda bakın ağaçların dibinde bu kuru otlar var. Kuru otların hemen üstü bir fundalık, çalılık. Önce kuru otlar tutuşuyor, ardından çalılar tutuşuyor ve çalılar da bu gördüğünüz meşe ağacı gibi daha yüksek ağaçları tutuşturuyor ve sonuç bir orman yangını ortaya çıkıyor.
6: Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş, yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri açısından risk olmadığını açıkladı. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan yoğun müdahale edildi. Karadan müdahaleye bölge halkı da destek verdi. Alevler saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Uçum, süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini de kullandı.
8: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı değerlendirdi. Uçum, devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi.
9: Kanunda yer alan terör örgütünün fiilen sona ermesi, örgütün tamamen tasfiyesi gibi ifadeler hukuksal bir sona erme ya da hukuksal tasfiye anlamında değildir. Bunlar pratik süreçler olarak yürüyecek ve tamamlanacaktır. Tamamlandığı zaman muhataplarla ilgili kişisel şartlar da gerçekleşmişse kanundan kaynaklı bazı pozitif hukuki sonuçlar doğacaktır. Kişisel şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğacaktır.
8: Uçum, çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır ifadesini kullandı.
9: Kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir raf olmayacaktır.
8: Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Mehmet Uçum, rutin dışı dönemlerin rutin dışı yöntemlerle yönetildiğini söyledi. Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci Cumhuriyet tarihimizin en önemli rutin dışı dönemlerinden biridir dedi.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
8: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6-7 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari B sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icraka muhacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Masa'nın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 tanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava bu sabah görülecek.
10: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
7: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
11: Özgürlüğümüze kavuştuk.
7: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı var. MYK ve parti meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK'da Eylül'de başlayacak kurultay takvime ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının arttırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. O kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada fesih kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019'da kurulmuştu. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Milden projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden başarıyla geçti. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
7: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen milli denizaltı, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli denizaltının özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA'ya bağlı Milyux tarafından üretiliyor.
11: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
7: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
11: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz yani milli uçak gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
7: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, denizlerin, boğazların, su yollarının küresel sistemde yüksek gerilim alanı olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü, dünyadaki gerilim alanlarına ve çatışma eksenlerine baktığımızda Mavi Vatan yaklaşımımızın ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kez daha görülüyor ifadesini kullandı. Çelik, Hürmüz merkezli gelişmelere de dikkat çekti. Denizlerde egemenliği korumanın geçmişe göre stratejik önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi alanındaki bağımlılık vesayetini yıktığını da belirten AK Parti sözcüsü, özgüven devrimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Denizli'de bir kişi eski kız arkadaşını ailesinin yanından silahla tehdit ederek kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı.
8: Eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit etti. Zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntüler Denizli'nin Tabas ilçesinde kaydedildi. 39 yaşındaki S.M., eski kız arkadaşı Z.I.'yi anne ve babasının yanında gördü. Pompalı tüfeğiyle kadının yanına giderek zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O sırada 29 yaşındaki kadının babası saldırganı engellemek için uzun uğraş verdi. Ancak babanın tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Zanlı eski kız arkadaşını ailesinin yanında zorla araca bindirip kaçırdı. Jandarma ekipleri S.M.'nin otomobilinin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler zanlıyı yakaladı. Araçta bulunan kaçırılan kız da kurtarıldı. Zanlı silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.
0: İstanbul Tem Otoyolu'nda polis trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletli bir gruba müdahale etti. Polisi gören motosikletliler ters yönde hareket ederek kaçmaya çalışsalar da polis araçlarıyla kurulan barikatı aşamadılar. 58 sürücü gözaltına alındı.
12: Ters yönde gittiler, otoyolda ortalığı birbirine kattılar. Trafiği tehlikeye sokan 58 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Polis İstanbul'da Tem Otoyolu Cebeci Tüneli'nde bazı kişilerin motosikletlerini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli sürücüler drone'la tespit edildi. Otoyola polis araçlarıyla barikat kuruldu. Polis ekiplerinin harekete geçtiğini gören motosikletliler bir anda otoyolda ters istikamette kaçmaya çalıştı. Otoyol ve bağlantı yolları polis araçlarıyla kapatıldı. Sonunda motosikletli şüpheliler yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren 4'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheli gözaltına alındı. Kullandıkları motosikletler trafikten men edildi. Sürücü belgelerine ise 120 gün süreyle el kondu. Ters istikamette gitmek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak gerekçeleriyle para cezaları kesildi. Gözaltına alınan 58 şüpheli ifade işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul Bağcılar'da sahibiyle sokakta gezen, beslenmesi yasak pitbull cinsi köpek mahalle sakinlerinin sevip beslediği ve Bambi adını verdikleri kediye saldırdı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kedi öldü. Köpeğin azıksız dolaştırılmasına tepki gösteren mahalleli sahibinden şikayetçi oldu.
8: Pitbull cinsi köpeği de mahallede dolaşmaya çıktı. Tasma dışında da önlem almadı ve o köpek mahalledeki esnafın beslediği kediye saldırdı. Çevredekiler müdahale etse de Bambi adlı kedi köpeğin dişlerinden kurtarılamadı.
13: Bambi kedi melek oldu. Köpek bir suçlu değil. Köpeğin sahibi tasmasız olarak toplum içerisinde gezdirdiği için suçlu.
8: Olay 20 Ağustos günü akşam saatlerinde Bağcılar'da yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, beslenmesi yasak türler arasında yer alan pitbull cinsi köpeği de sokağa çıktı. Bir dükkanın önünde bekledikleri sırada Bambi isimli mahallenin kedisi yola çıktı. Ağızlığı bulunmayan ve tasması geniş tutulan köpek aniden Bambi'ye saldırdı.
13: Bambi kedi daha önceden sahipliymiş, sonra sokağa bırakılmış ve bizim bu mahallemizde herkesin sevdiği bir kediydi.
8: Köpeğin sahibi engel olmaya çalıştı, eline aldığı süpürge sapıyla köpeği dürttü. Ancak kediyi köpeğin ağzından kurtaramadı. Çevredeki esnaf ve bir kurye de kediyi kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraş sonucu Bambi köpekten kurtulup kaçtı. Mahalle sakinleri Bambi'yi veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedi aldığı darbeler ve iç kanama sonrası öldü.
13: Maalesef Bambi kediyi bir sorumsuz, sözde hayvansever köpeğine ağzına tasma takmadan saldırgan bir köpeğiyle toplum içerisinde dolaşarak burada bir kediyi parçaladı. Bugün kedi yarın sizin çocuğunuz, herhangi birimizin çocuğuna saldırabilir, zarar verebilir, öldürebilir.
8: Mahalle sakinleri köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
0: Türkiye bir kez daha yüksek sıcaklığın etkisi altında. İstanbul'da termometreler 30 dereceyi aştı, ancak kent halkı yalnız sıcakla değil nemle de mücadele ediyor. Gün boyu %50'nin üzerinde seyreden nem oranı gece saatlerinde de %90'ı aştı.
14: Sıcaktan kaçtık buraya gölgeye, sabahtan beri pişiyoruz.
15: Bunaltıcı bir nem var.
8: Güneşten kaçıp gölgeye geçmek yetmiyor. İstanbul'da artan sıcaklıklara bunaltıcı nem de eklendi.
16: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da şu anda termometreler 33 dereceyi gösteriyor. Ancak bunaltıcı nemin etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık 35-36 dereceyi bulmuş vaziyette.
17: Nem kötü, terli. Evde oturulmuyor tabii ki, dışarı, sahile, parka, pikniğe.
8: Özellikle güneşin etkisini artırdığı saatler.

0: 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
1: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
2: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
1: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
0: Mesleki Yeterlilik Kurumu 8 mesleğin daha ulusal meslek standartlarını belirledi. Meslek standartlarına ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun standartlarını belirlediği 8 meslek unutulmaya yüz tutmuş el işçiliği mesleklerini kapsıyor. Tebliğ ile yemenici, talikacı, bastoncu, ebru sanatkarı, kağıt oyma sanatkarı, keçeci, kalemkar, tesip sanatkarı mesleklerinde standartlar belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
1: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
2: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
1: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyle temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
2: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
1: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
0: Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Turizmciler 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 İklim Zirvesi sürecinde de kentteki otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olmasını bekliyor.
1: Turizm verileri geçen yılın gerisinde olsa da turizmciler gelecek günlerden umutlu. Antalya gelecek 2 ay hareketli günler yaşayacak.
3: Ekim'in başında yapacağımız uzay kongresi biliyorsunuz Belek'te yapacağız. NES Kongre Merkezi'nde oluyor. Çok ciddi bir dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi. Ve tabii ki daha sonra 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan COP31 iklim konferansı bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye'deki en büyük etkinliklerden bir

0: tanesi olacak.
1: Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Ancak rezervasyon sayıları geçen yıla göre %6 geride. Turizmciler açığı kapatmak için yoğun bir hazırlık içinde. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile COP31 iklim zirvesi sürecinde otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olması bekleniyor.
2: Bizim amacımız sezon sonu olacak iki tane büyük operasyonla Uzay Kongresi ve COP31 ile oradaki bizim üzüntülü olduğumuz gelir kaybını oradan bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız ki çok ciddi rezervasyonlar alındı bu bölge, özellikle Belek bölgesi için.
1: Antalya geçen yıl 18 milyona yakın turisti ağırlamıştı.
3: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor ve hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuyu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama var.
1: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
4: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
1: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yenilenen Çorum Tarihi Kent Meydanı'nın görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, Çorum'daki meydanda restorasyon çalışmalarımızla geçmişin izlerini koruduk, Çorum'un tarihine, hafızasına layık bir meydan inşa ettik dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise kentsel dönüşüm ve hibe yardımlarıyla yerel yönetimlere ihtiyaç duydukları yatırım projeleri için destek sağlamaya devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda Çorum'da Tarihi Kent Merkezi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Çorum Meydanı'nın çevre düzenlemesi yapıldı ve dikiciler arastası restore edildi. Türk enerji sektörü yurt dışında önemli faaliyetler üstleniyor. Peki yatırımlar hangi ülkelerde? Sektörün hedefleri neler? Uzmanlarıyla konuştuk.
5: Hem rüzgar, hem güneş, hem de batarya yatırımları açısından Türk yatırımcılarımız şu an global anlamda da faaliyetlerini sürdürüyor ve farklı ülkelerde farklı yenilenebilir enerji kollarıyla batarya sistemlerine ait yatırımlarını da yapıyorlar.
1: Türk enerji sektörü yalnızca yurt içinde faaliyet göstermiyor. Yurt dışındaki yatırımlarla Türkiye'nin enerji alanındaki teknoloji, mühendislik ve proje geliştirme gücünü dünya pazarlarına taşıyor. Balkanlar ve Baltık ülkeleri öne çıkan bölgeler. Türk iş insanları Ukrayna'da da yatırım yapıyor.
5: Ukrayna özelinde yaklaşık 1500-2000 megawattlık bir yatırım portföyünün Türk yatırımcılara ait olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Romanya'da da benzer şekilde 1000 megawattın üzerinde Türk yatırımcımızın güneş ve rüzgar projesinin şu anda faal olarak enerji ürettiğini kendi raporlarımızdan da çalışmalarımızdan da biliyoruz.
1: Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı sektörün hedeflerini anlattı.
5: Burada sadece konu yatırımcı, proje geliştirici veya müteahhit tarafından değil, aynı zamanda teknoloji üreten, ihracatını gerçekleştiren firmalarımız da var. Özellikle yazılım tarafında şu anda bataryada yurt dışına ihracat yapan firmalarımız olduğunu biliyoruz.
3: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından kabine toplantısının da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılması bekleniyor.
1: Pehlivanlar meydana çıkacak, okçuluk ve cirit atma gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları yapılacak. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı.
6: Çok güzel faaliyetler düzenleyeceğiz. Çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Gastronomi şenliklerimiz olacak. Burada çeşitli gösterilerimiz olacak. Solo Türk gösterilerimiz, çelik kanat gösterilerimiz olacak. Ve kökpörü finali Ahlat'ta yapılacak.
1: Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nde Sultan Alparslan Otağı ve 50 tematik çadırın bulunduğu alanda kutlama programı düzenlendi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte gösteri yapan jandarma ve polis motorlu timleri Türk bayrağı açtı. Alanda kurulan çadırları ve standları gezen vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikleri takip etti, hatıra fotoğrafı çekti. Atlı cirit ve atlı birlik gösterileri beğeni topladı. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler de kuruldu. Solo Türk'ün gösterisi ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. 3 gün sürecek programın ardından kabine toplantısı da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılacak.
6: Yine bu sene de inşallah kabineyi Ahlat'ta toplayıp önemli kararların alınmasına inşallah vesile olacağız. Ve 26'sında da inşallah Cumhurbaşkanımızı fethin gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos'ta Malazgirt'e yolcu edeceğiz.
1: Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu evde sağlık hizmetleri kapsamında 1.352.000 hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu 2026'nın ilk yarısında 2.229.000 ev ziyareti gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Memişoğlu paylaşımında evde sağlık hizmetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi. 1 zamanlar paraların üzerinde bile sembolü yer alan orkinos balıkları yıllardır İstanbul kıyılarında görülmüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Eminönü sahillerinde beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktılar. 5 metreye varan boylarıyla Türkiye kıyılarında görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar beslenmek için Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi.
0: İlk defa görüyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı yani, insan gözünü alamıyor, evet.
7: Çok büyükler, ilk defa böyle görüyorum. Çok güzeller.
8: Sürü halinde yaklaştılar. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yüzeydeki balıkları kapmak için martılarla yarıştılar. Türkiye denizlerinde görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. İçlerinden biri hızını alamayıp kamerayı da yemeye çalıştı.
9: Biz orkinos besliyoruz hanımefendi şu an için. Bu ıskumru balığıdır. İçeride ayıklıyoruz işte. Kemikler çöpe gitmesin. Balıklara veriyoruz işte günlük böyle.
8: Geçmişte İstanbul'da sık görülen türler arasında yer alan orkinoslar Marmara'daki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle yıllardır görülmüyordu.
10: Orkinos balığı İstanbul'un simge balığıdır. Yüzyıllardır bu bölgede avcılığı yapılmakta ve değerlendirilmekte. Bizans zamanında basılan sikkelerin üzerinde orkinos figürleri görülmekte. Marmara Denizi'nin çevre illerinde nüfusun artması, sanayinin yoğunlaşması sonucunda deniz kirliliği ortaya çıkmakta ve denizde oksijen seviyeleri düşmektedir. Orkinos oksijeni seven, oksijen ihtiyacı yüksek bir balıktır. Olumsuz durumdan ilk etkilenen ve bölgeyi terk eden balıklar olmuştur.
8: Halk arasında ton balığı olarak da bilinen, boyları 5 metreye kadar uzanan deniz canlıları Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. Dev orkinoslar drone kamerayla gökyüzünden, bir başka özel kamerayla da su altından görüntülendi. Orkinoslar son yıllarda çoğunlukla sadece açık denizlerde görülüyordu. Özellikle Japon mutfağında çok sık kullanılan orkinosun aşırı avlanma nedeniyle dünya denizlerinde de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar sayılarında artış gözlemlenen orkinosların İstanbul kıyılarında görülmesini Marmara'daki deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge niteliği taşıdığını belirtiyor.
3: Hazır ve işlenmiş gıdalarda özellikle çabuk bozulmayı önlemek için kullanılan katkı maddeleri sağlık için ciddi risk taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tip gıdaların kanser riskini artırdığını ortaya koyuyor.
11: Ketçap, mayonez gibi sosları tüketiyor musun?
12: Ben kullanmıyorum da benim ufak çocuk var, o bazen böyle dışarıdan söylediğimiz zaman kullanıyor.
13: Ketçap, salam, sucuk, soslar, reçeller. Her gün soframıza giren bu ürünler içerdikleri koruyucular nedeniyle kansere davetiye çıkartıyor.
12: Oğlum var 12 yaşında. Ayda bir olmasına dikkat ediyorum. Hani çok nadir söylemeye çalışıyorum ama hani çocuklar durmuyor.
13: Fransa'da 100 binden fazla kişinin 7 yılı aşkın süreyle takip edildiği bir çalışmada hazır ve işlenmiş gıdalarda kullanılan katkı maddeleriyle kanser riski arasındaki ilişki araştırıldı.
14: Kullandıklarımızın çok ciddi anlamda bir işte potasyum sorbatla ilgili verilmiş bazı şeyler meme kanser riskini arttırdığını görüyoruz. Nitritlerin prostat kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Genel kanser riskini arttırdığını biliyoruz.
13: Sağlığı tehdit eden maddelerden korunmak için satın alınan ürünün üstündeki içindekiler kısmının kontrol edilmesi gerekiyor.
14: Lütfen daha az tatlandırıcılı, daha az aşırı proses edilmiş, ultra proses dediğimiz işlemden geçilmiş, ısıl işlemden geçilmiş maddeler tüketmelerinizi, içecekler tüketilmenizi öneriyoruz biz. Fazla tüketmek aynı zamanda bedeniniz içinde büyük olabilir ve kanser riskinizi arttırabilir. Lütfen bunlara dikkat edin.
13: Çalışmada bu tip ürünleri çok tüketen kişilerde hareketin de az olduğu tespit edildi. Uzmanlar genç yaşlarda bile görülen kanserden korunmanın en etkili yolunun doğal beslenmekten geçtiğini belirtiyor.
3: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Zevaide'deki hava saldırılarında 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ise Gazze'den uçurtma ve balon gönderildiğini öne sürerek saldırıları artırma tehdidinde bulundu. Ancak İsrail ordusu sınırda bulunan uçurtmalarda şüpheli madde olmadığını da açıkladı. İsrail ordusu ateşkes tanımıyor. Görüntüler Gazze şeridinden. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nusayrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili, çocukların uçurtmaları, yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
15: İran'dan ABD'nin yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin yaptırımlarına destek veren ülkeleri hedef alacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görülmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını belirtmişti. Yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai ise devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. İranlı yetkili ABD'nin ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Rızai önce bu ülkelerle görüşeceklerini ve ABD'den uzak durmalarını isteyeceklerini belirtti. Ancak taleplerinin karşılanmaması halinde o ülkelerin çıkarlarını vuracaklarını söyledi. Rızai ayrıca ABD'nin deniz ablukasına karşı son 1-2 ayda 70 milyon varil petrol sattıklarını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'la ilgili İran medyasında dikkat çekici bir haber hazırlandı. Haberde Barron'ın sıklıkla bulunduğu adresler açıkça ifşa ediliyor ve güvenlik önlemleri anlatılıyor. Videonun ayrıntılarını NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
16: doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump, İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı haberde aslında tehdit edilmiş oldu. 10 milyar dolarlık bir ödüle de atıf yapıldı ve söz konusu videolu haberde bazı önemli bilgileri paylaşıldı. Barron Trump'ın nerede okuduğu, hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl korunduğuna ilişkin bazı bilgiler, detaylar söz konusu bu haber içerisinde yer aldı. Bu haber bir anlamda istihbari bir operasyonun sinyali mi yoksa psikolojik bir savaş, bir propaganda konusu mu? Bu ayrıca tartışılıyor tabii ki, ancak son derece dikkat çekici bilgiler de paylaşılıyor. Barron Trump'ın özel güvenliğini sağlayan ajanlara dair bazı bilgiler de paylaşılıyor. Sivil kıyafetlerle okul içerisinde dersliklere girdikleri ve Barron Trump'ı her an korudukları ifade ediliyor. Söz konusu haberde Barron Trump'ın izole bir hayat sürdüğü, kendi kişisel telefonunu dahi hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı, ancak sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığı, saatlerce oyun oynadığı belirtiliyor. Bir senaryo kuruluyor. Bu senaryoda ise örneğin ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Loden'la bağlantı kurmak, ardından da Barron Trump'ı bir partiye davet etmek ve nihayetinde de Barron Trump'ı, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın boynuna ulaşmak zor bir iş değil diyor söz konusu bu haberde. Yani ölümle tehdit ediliyor bu şekilde. Bu video hazırlanırken belki de bu operasyona çoktan başlamışızdır şeklinde bir cümlede geçiyor.
15: Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili bir değerlendirmeyle veda edeceğiz. Dış politikanın gündemindeki başlık elbette Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. İsrail'in Suriye'de bir hava üssüne saldırması sonucu iki ülke arasında diplomatik temaslar kopma noktasına geldi. Suriye ile olan savunma anlaşmaları nedeniyle de konu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman'ın NTV'ye yaptığı değerlendirmeler ekrana gelecek. Ardından saatler 7'yi gösterdiğinde güne başlarken de Erhan Yılmaz sizlerle olacak. Hoşça kalın.
17: Suriye ve İsrail arasında bu gerilimin düşürülmesine yönelik Suriye yönetimi çok fazla adım attı son dönemde. Yani hatırlarsak Paris'te bir görüşme yapıldı, bakanlar arasında Amerika'da görüşüldü, bir arka kapı diplomasisinin çalıştığı söyleniyordu. Suriye'nin istediği 74 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına geri dönüş. Bununla birlikte herhangi bir yeni bir ortam oluşturmak, İsrail'den yeni bir talep vesaire de yoktu. Sadece işte kuvvetleri geri çek ve saldırma sürecini durdur ve ondan sonra biz normalleşelim noktası vardı. Ama İsrail bunu kabul etmedi. Geldiğimiz yerde işte bu Ebu Zuhur havaalanının vurulması noktası. Şimdi orada birkaç nokta var. Yani burada hem Suriye'ye hem Türkiye'ye hem Amerika'ya mesaj verme veya tırnak içinde kafa tutma eylemini görüyoruz İsrail tarafından. Türkiye ve Suriye arasında halihazırda bir güvenlik anlaşması var. Yani Suriye'de işte eğitim faaliyetleri vesaire veriliyor Türkiye tarafından bu anlaşma gereği. Ama yakın zamanda Türkiye'nin Suriye'de üs kurma olasılığı da çok yüksek zaten. Yani anlaşma bunu da öngörüyor. Hatta üs veya üsler diyebileceğimiz noktada. Şimdi bu şartlarda İsrail'in Suriye'nin egemen bir devlet olarak verdiği karara saygı duymayacağını açıkça beyan etmesi doğal olarak iki devlet arasındaki ilişkileri koparan bir noktaya getirdi. Ama tabii burada İsrail yönetiminin söyledikleri açık. Suriye'nin istikrarlı bir devlet mekanizması haline gelmesini istemiyorlar. Bunu da doğrudan bununla ilişkilendirebiliriz. Ekim'deki seçim öncesi Türkiye karşıtlığı, Türkiye'nin İsrail'e karşı düşmanca faaliyetlerinin arttığı ve İsrail'in de buna karşı operasyonlar yaptığı, bunu durdurduğuna dair bir algı oluşturmak şu anda çok kıymetli. O yüzden neden kıymetli onu da söyleyeyim. Yani sonuçta İsrail toplumu özellikle son İran savaşından sonra olabildiğince şahin hale geldi. Ve doğal olarak bütün politikaların güvenlikleştirilmesi oy kazandırıyor. Ve şu anda da en çok İsrail yönetimini bu anlamda elini kuvvetlendirecek şey Türkiye ile karşı karşıya gelmek, ama politik olarak. Yani sahada karşı karşıya gelmekten imtina edeceğini biz görüyoruz. Türkiye ile ilgili evet oy kazandırıyor, ama en ufak bir hatanın da çok büyük oy kaybettireceğini de biliyorlar. Yani Suriye, düzeltiyorum, İsrail toplumunda şunu çok görüyoruz biz. Türkiye ile düşmanlık arttı. Bunu hani nispeten kabul eden o işte grup toplumda, ama düşmanlığı artırdığın Türkiye, İsrail'in burnunun dibine kadar geliyor Suriye ile yapılan anlaşmalar neticesinde ve Netanyahu yönetimi de bunu engelleyemiyor diye Netanyahu'ya çok büyük bir baskı oluşmuştu. İşte onu da bir şekilde bertaraf etmesi gerekiyor bu seçim sürecinde. Ama ben açıkçası seçimden sonra bunun nispeten Türkiye ile doğrudan değil ama Suriye ile ilişkilerin yumuşayabileceğini düşünüyorum. O da Amerika'nın telkinleri doğrultusunda. Yoksa yani maalesef İsrail siyaseti bu anlamda zehirlenmiş durumda. Siyaset en azından bir seçim daha geçirmesi lazım. Bir hükümet formu daha oluşturması lazım bu normalleşme adımı atabilmesi için. Ama saha gerçekliğinin de İsrail yönetimi farkında. O yüzden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyeceklerdir. Ve istemediklerini de görüyoruz zaten. Medyada şu anda yumuşak, İsrail medyasında yumuşak kabul edebileceğimiz daha böyle savaş karşıtı vesaire noktalar neredeyse kalmadı. Ve hatta Jerusalem Post'u yanlış hatırlamıyorsam bugün bu süre içerisinde bir haber yaptı ve orada Suriye, Irak, İran'dan farkı yok İdlib'in ve hatta İstanbul'un diye bir haber yaptı. Yani eğer İsrail'in güvenliği söz konusu olursa orada biz her yeri vurabiliriz gibi bir söylem vardı. Bunlar tabii toplumun biraz da işte bahsettiğiniz gibi o hareketini, o fikrini de desteklemek, o yönde bir şeyler yazmak için ortaya atılan fikirler. Ama yani şu anda İsrail toplumu, az önce söylediğim gibi, yani zehirlenmişten kastım şu: İran savaşın sırasında nispeten yumuşak kabul edebileceğimiz İsrailliler ülkeyi terk ettiler. Yani böyle savaş karşıtı, daha siyasetin, diplomasinin ağırlık kazanmasını isteyen gruplar çok fazla kalmadı İsrail içerisinde. Kalanlar şahinler, daha çok savaş isteyenler. Hatta Netanyahu'yu bu anlamda zayıf görüp işte Gazze'de sonuca varamadın, Batı Şeria'da yavaş davranıyorsun, bölgede işte Türkiye dahil farklı eylemler gerçekleşiyor, Suriye'de, Suudi Arabistan'da vesaire, ve bunlara engel olamıyorsun diye eleştiriliyor Netanyahu. Bu kadar yükselmiş, bu kadar şahinleşmiş bir toplumun karşısında da doğal olarak siyasetin her parçası da ona uyum sağlıyor. Yani nispeten daha sakin kabul edebileceğimiz Bennett bile söylemlerini çok şahinleştirdi. Veya bu seçim sırasında aday olan partiler, onların işte başkanlarına vesaire baktığınızda şiddetten yana geri adım atan bir söylem yok hiçbirinde. Hepsi daha fazla şiddet içeren, daha tırnak içinde söylüyorum hedef odaklı politikaları ortaya koymaya çalışıyor. O yüzden de bunun yani böyle yakın zamanda normalleşme ihtimali çok görmüyorum. O yüzden az önce söyledim, en azından bir seçim daha geçirmek gerekiyor İsrail toplumunda ve siyasetinde bir normalleşme görebilmemiz için. Ama burada Amerika'nın faktörü çok önemli. Yani yeni gelecek olan hükümet, şimdi Netanyahu Trump'la ilişkilerini biliyoruz. Yani çok iyi değiller ve bu iyi olmamanın nedenlerinden biri de Netanyahu'nun Amerika'nın bölge çıkarları doğrultusunda çizdiği haritaya %100 uymamasıydı. Şimdi yeni gelecek olan, eğer değişirse seçimle birlikte, yeni gelecek olan hükümetin Amerika ile uyumlu hale gelmesi bekleniyor. İşte o biraz dengeleme ihtimalini artırıyor. Yani Amerika'nın bölge politikaları ne olacak? Suriye politikası ne olacak? Türkiye ile ilişkileri bugünkü gibi devam edecek mi? Eğer bunlar olumlu olursa o zaman İsrail'in bölge politikaları şiddetin yayılması noktasında atacağı adımlarda da bir denge denetleme mekanizması belki bu şartlarda gerçekleşebilir. Ama bunların hepsi biraz işte sizin de hatırlattığınız toplumun nereye doğru gideceğiyle de alakalı.
18: NTV Radyo. Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
18: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
20: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
21: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
22: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
23: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
24: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
25: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
26: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece. Tem'de ise Esenyurt-İkitelli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Bugün gözler başkent Ankara'da olacak. Terörsüz Türkiye süreci için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda hangi başlıklar ele alınacak aktaracağız. Bu sabah gündemde 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin dava da var. Davada mahkemenin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Alparslan Kuytu suç örgütü ve Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada arasında Alparslan Kuytu ve eşi Semra Kuytu'nun da olduğu 35 kişi tutuklandı. Masak raporunda ise Alihan Kuriş'in ailesinden 4 ismin 1818 tapu işlemiyle milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelendi. Bu iki soruşturmaya dair ayrıntılar da gündemimizde olacak. Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi. Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangında 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Ankara'da Mamak'ta ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Kocaeli'de çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Şam ve Tel Aviv hattında da kritik bir görüşme vardı. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv Ürdün'de masaya oturdu. Peki hangi konular ele alındı? Birazdan onu da aktaracağız. Ve Filenin Sultanları, Atatürk'ün Kızları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Önce yangınlardaki son duruma bakalım. Gece saatlerinde Diyarbakır'daki bir plazadan yangın haberi geldi. Giriş kattan binaya doğru yayılan alevler ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
5: Gece saat 23 sıralarında Diyarbakır'daki bir plazanın dış cephesinden alevler yükseldi. Giriş katında başlayan yangın hızla yayıldı. Önce üst kattaki dairelere ardından çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina boşaltıldı. Mahsur kalan bazı kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplere tomalarla destek verdi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman da bölgeye gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Binadan 8 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Durumlarının iyi olduğu açıklandı.
6: Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bilgimiz dahilinde, itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum, herhangi bir vatandaşımız kalmadı.
5: Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Binada ofisler bulunuyordu. Olayın pazar günü ve gece saatlerinde olması olumsuz bir durumun yaşanmasını önledi.
7: Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ederken içeride katlarda da görevliler şu anda inceleme yapıyorlar. Olası bir olumsuzluk olup olmadığına bakıyorlar.
8: Toplam 48 ofis iş yeri var. Burası konut değil. Burada doğalgaz patlaması olduğu söyleniyor ama bizim plazamızda doğalgaz altyapısı yok. Burası ofis iş yeri. Doğalgazla ilgili bir sorun yok yani. Elektrikle kaynaklı da bir sorun yok. Bir vatandaşımızın, bir site sakinimizin terasından bu yangının çıktığı söylendi.
5: Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
3: Başkent Ankara'da da alevlerle mücadele vardı. Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bir kişi gözaltına alındı.
5: Ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Başkent Ankara'daki orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına 47 araç ve 147 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin 8 saatlik çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
9: Arkadaşım biri otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yeri. Türbenin altını yaktı komple.
5: Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Kocaeli'de de orman yangını vardı. Rüzgar da etkili olunca alevler geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlerle saatlerce mücadele etti. BOTAŞ, doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Bu arada bir yeni gelişmeyi de aktaralım. Ankara Sincan'da iki kişi kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Edinilen bilgiye göre iki kişi kimyasal zehirlenme sonucu dün akşam saatlerinde Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Hastaların girişinden kısa süre sonra acil servis geçici olarak hizmete kapatıldı. Acil servisteki hastalar ve yakınları bina dışına çıkarıldı. Olayla ilgili hastaneden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Dönelim başkentin gündemine. Bugün Ankara'da önemli bir toplantı var. Terörsüz Türkiye süreci için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Peki hangi başlıklar gündemde olacak? Anlatalım.
10: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
3: Sürece dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da mesajlar geldi. Uçum, süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini de kullandı.
10: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı değerlendirdi. Uçum, devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi.
11: Kanunda yer alan terör örgütünün fiilen sona ermesi, örgütün tamamen tasfiyesi gibi ifadeler hukuksal bir sona erme ya da hukuksal tasfiye anlamında değildir. Bunlar pratik süreçler olarak yürüyecek ve tamamlanacaktır. Tamamlandığı zaman muhataplarla ilgili kişisel şartlar da gerçekleşmişse kanundan kaynaklı bazı pozitif hukuki sonuçlar doğacaktır. Kişisel şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğacaktır.
10: Uçum, çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır ifadesini kullandı.
11: Kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir raf olmayacaktır.
10: Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Mehmet Uçum, rutin dışı dönemlerin rutin dışı yöntemlerle yönetildiğini söyledi. Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci Cumhuriyet tarihimizin en önemli rutin dışı dönemlerinden biridir dedi.
3: Adana'da Alparslan Kuytu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
10: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yeni bir gelişme var. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada da bugün kritik bir gün. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.
12: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
13: Özgürlüğümüze kavuştuk.
12: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı var. MYK ve parti meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK'da Eylül'de başlayacak kurultay takvimi ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının artırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. O kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada fesih kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi böylece feshedilmiş oldu. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019'da kurulmuştu. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından haberlere devam edeceğiz.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
2: Reklam.
14: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Vakıfbank daima seninle.
2: NTV Radyo.
16: Dünyası, güzellikler dünyası.
17: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
16: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
18: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
19: takipte. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
20: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
21: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
22: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
23: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
24: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
25: Turkcell'leri bağlan hayata.
26: Reklam.
27: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
28: Arvento. Mobile Systems.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dış gündemle devam edelim. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv, Ürdün'de masaya oturdu. Görüşmede İsrail-Türkiye geriliminin Suriye'ye yansımaması için atılabilecek adımlar da ele alındı. Şam, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi.
29: Suriye ve İsrail Ürdün'de masaya oturdu. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile İsrail İstihbaratı Mossad'ın başkanı Raman Goffman Amerikan arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye resmi ajansı Sana'ya göre taraflar Türkiye ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı ele aldı. İki ülke arasındaki mevcut gerilimin Suriye topraklarına yansımamasını sağlamaya yönelik çabalar da masaya yatırıldı. Toplantıdaki öncelikli başlıklardan biri de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması oldu. İsrail ile Suriye arasındaki güvenlik görüşmelerinin yeniden başlatılması ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin canlandırılması ele alındı. AFP'nin iddiasına göre ise Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde kurulacak özel bir operasyon odası oluşturulması da görüşmede gündeme geldi. Bu mekanizmanın Suriye'de Türkiye'nin dahil olabileceği olası çatışmaları önlemeyi amaçladığı savunuldu. Görüşmeden önce Reuters'a konuşan Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini belirtmişti. Şeybani, 18 Ağustos'taki Ebu Zuhur hava üssü saldırısından önce İsrail'e tesisin Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini ancak İsrail'in üssü vurduğunu söylemişti. Görüşmede Suriye, taleplerini de ortaya koydu. Şam yönetimi, İsrail güçlerinin Esad'ın devrilmesinden öncesindeki hatta geri çekilmesini istedi. 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanması talebi de gündeme getirildi. Şeybani, ülkesinin egemenliğini vurguladı. Suriye'nin ordusunu yeniden kurma, ittifaklarını ve ortaklarını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.
3: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Bu kez İsrail'in hedefinde uçurtma ve balonlar vardı. İsrail Gazze'den uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürerek saldırıları artırma tehdidinde bulundu. Zevai'deki hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi.
5: İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nusayrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili, çocukların uçurtmaları, yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
3: İran'la Amerika arasındaki gerilim devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'ın yeniden masaya çekilmesi için İran'a eşi benzeri görülmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını söylemişti. Yeni yaptırımların bugün duyurulması bekleniyor. İran'dansa yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai Devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. İranlı yetkili Amerika'nın ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Rızai önce bu ülkelerle görüşeceklerini ve Amerika'dan uzak durmalarını isteyeceklerini söyledi. Ancak taleplerinin karşılanmaması halinde o ülkelerin çıkarlarını vuracaklarını söyledi. Rızai ayrıca Amerika'nın deniz ablukasına karşın son 1-2 ayda 70 milyon varil petrol sattıklarını da öne sürdü. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'la ilgili İran medyasında dikkat çekici bir haber hazırlandı. Haberde Barron'ın sıklıkla bulunduğu adresler açıkça ifşa ediliyor ve güvenlik önlemleri anlatılıyor. Videonun ayrıntılarını NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
4: Doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump, İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı haberde aslında tehdit edilmiş oldu. 10 milyar dolarlık bir ödüle de atıf yapıldı ve söz konusu videolu haberde bazı önemli bilgiler, istihbarat bilgileri paylaşıldı. Barron Trump'ın nerede okuduğu, hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü,

0: telefonunu dahi hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı ancak sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığı, saatlerce oyun oynadığı belirtiliyor. Bir senaryo kuruluyor. Bu senaryoda ise örneğin ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Loden'la bağlantı kurmak, ardından da Barron Trump'ı bir partiye davet etmek ve nihayetinde de Barron Trump'ı, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın boynuna ulaşmak zor bir iş değil diyor söz konusu bu haberde. Yani ölümle tehdit ediliyor bu şekilde. Bu video hazırlanırken belki de bu operasyona çoktan başlamışızdır şeklinde bir cümlede geçiyor.
1: Ali Çubuk'un notlarını dinledik. İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre bir elektrik santrali 4 gün boyunca devre dışı kaldı.
2: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
1: Panama kanalından günlük gemi geçişleri azalıyor. Panama kanal yönetimi kanal havzasına düşen yağışın beklenenin altında kalması nedeniyle böyle bir kararın alındığını duyurdu. Panama kanalı kanal çevresindeki göllerden sağlanan tatlı suya bağlı olarak çalışıyor. Her geminin geçişinde gemileri deniz seviyesiyle Gatun Gölü arasındaki seviyeler arasında yükseltip indirmek için büyük miktarda su kullanılıyor. 4 Eylül'den itibaren günlük geçiş sayısı 36'dan 34'e, 15 Eylül Eylül'den itibaren ise 32'ye indirilecek. Kararın hizmetin güvenilirliğinin korunması ve insani tüketim için su kaynaklarının güvence altına alınması amacıyla alındığı belirtildi. NTV Radyo. Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
2: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
3: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
2: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf, cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesini geçiyor.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren

0: Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
1: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
2: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
1: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyi de temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
2: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
1: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
0: Bu yılın ilk yarısında evde sağlık hizmetleri kapsamında 1 milyon 352 bin hastaya hizmet verildi. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, "Hep yanı başınızdayız," dedi. Güler yüzü ve emeğiyle şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde yine büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi, gösterileri izledi.
3: Uçakları görmek istiyorum. Geminin içinde çok güzel şeyler var, onları görmek istiyorum.
4: Gemiler, uçaklar, hatta denizaltılar gezildi. Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sanayi'nin teknolojik atılımı vatandaşlara gösterildi. İkincisi Kocaeli Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan son gününde de binlerce ziyaretçi ağırladı.
5: Ben Kayseri'den katılıyorum. Gerçekten de muhteşem, tam bir saati aştı TCG Anadolu'ya girebilmek için. Hala bu sıcakta bekliyoruz. Bütün festivallerine katılmaya çalışıyorum.
4: Teknofest'in son günü yarışmalarla başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle devam etti. Deniz Hava Komutanlığı'na ait hava araçlarıyla insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği gösteri ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
6: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
7: Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
4: Gölcük'teki Teknofest'i toplam 343 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Turizmciler 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 iklim zirvesi sürecinde de kentteki otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olmasını bekliyor.
1: Turizm verileri geçen yılın gerisinde olsa da turizmciler gelecek günlerden umutlu. Antalya gelecek 2 ay hareketli günler yaşayacak.
8: Ekim'in başında yapacağımız uzay kongresi biliyorsunuz Belek'te yapacağız. NES Kongre Merkezi'nde oluyor. Çok ciddi bir dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi. Ve tabii ki daha sonra 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan COP31 iklim konferansı. Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye'deki en büyük etkinliklerden bir tanesi olacak.
1: Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Ancak rezervasyon sayıları geçen yıla göre %6 geride. turizmciler açığı kapatmak için yoğun bir hazırlık içinde. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile COP31 iklim zirvesi sürecinde otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olması bekleniyor.
9: Bizim amacımız sezon sonu olacak iki tane büyük operasyonla Uzay Kongresi ve COP31 ile oradaki bizim üzüntülü olduğumuz gelir kaybını oradan bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız ki çok ciddi rezervasyonlar alındı bu bölge, özellikle Belek bölgesi için.
1: Antalya geçen yıl 18 milyona yakın turist ağırlamıştı.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'daki doğduğu ev restore edilerek vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden inşa ediliyor.
10: Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin Milli Saraylara devredilmesi planlanıyor.
0: Bir zamanlar paraların üzerinde bile sembolü yer alan Orkinos balıkları yıllardır İstanbul kıyılarında görünmüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Eminönü sahillerinde beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktılar. 5 metreye varan boylarıyla Türkiye kıyılarında görülen en büyük balıklar arasında yer alan Orkinoslar beslenmek için Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. Peki Orkinoslar neden uzun bir aranın ardından yeniden Marmara'ya döndü? Profesör Doktor Saadet Karakulağa sorduk.
11: İlk defa görüyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı yani, insan gözünü alamıyor, evet.
12: Çok büyükler, ilk defa böyle görüyorum. Çok güzeller.
13: Sürü halinde yaklaştılar. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yüzeydeki balıkları kapmak için martılarla yarıştılar. Türkiye denizlerinde görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. İçlerinden biri hızını alamayıp kamerayı da yemeye çalıştı.
14: Biz orkinos besliyoruz hanımefendi şu an için. Bu ıskumru balığıdır. İçeride ayıklıyoruz işte, kemikler çöpe gitmesin. Balıklara veriyoruz işte günlük böyle.
13: Geçmişte İstanbul'da sık görülen türler arasında yer alan orkinoslar Marmara'daki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle yıllardır görülmüyordu.
15: Orkinos balığı İstanbul'un simge balığıdır. Yüzyıllardır bu bölgede avcılığı yapılmakta ve değerlendirilmekte. Bizans zamanında basılan sikkelerin üzerinde orkinos figürleri görülmekte. Marmara Denizi'nin çevre illerinde nüfusun artması, sanayinin yoğunlaşması sonucunda deniz kirliliği ortaya çıkmakta ve denizde oksijen seviyeleri düşmektedir. Orkinos oksijeni seven, oksijen ihtiyacı yüksek bir balıktır. Olumsuz durumdan ilk etkilenen ve bölgeyi terk eden balıklar olmuştur.
13: Halk arasında ton balığı olarak da bilinen, boyları 5 metreye kadar uzanan deniz canlıları Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. Dev orkinoslar drone kamerayla gökyüzünden, bir başka özel kamerayla da su altından görüntülendi. Orkinoslar son yıllarda çoğunlukla sadece açık denizlerde görülüyordu. Özellikle Japon mutfağında çok sık kullanılan orkinosun aşırı avlanma nedeniyle dünya denizlerinde de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar sayılarında artış gözlemlenen orkinosların İstanbul kıyılarında görülmesini Marmara'daki deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge niteliği taşıdığını belirtiyor.
16: NTV Radyo
17: İstanbul Yol Durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %44'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Cennet Mahallesi arasında. TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
17: İstanbul yol durumu.
18: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. Kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
4: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara...
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Akdeniz'de Toroslar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vietnam asıllı Alman bilim iletişimcisi ve kimyager Mai Thi Nguyen Kim'in Kahvaltıda Kimya, Gündelik Hayatın Şaşırtıcı Bilimi isimli çalışması Metis yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Duygu Dölek çevirmiş. Mai Thi Nguyen Kim, Vietnamlı bir anne babanın çocuğu olarak 1987'de Almanya'da doğmuş. Babası da kimyagermiş. Nguyen Kim, kimya eğitimini ve akademik çalışmalarını dünyanın kalbur üstü üniversitelerinde yapmış. Gutenberg Üniversitesi, MIT, Harvard falan. Nguyen Kim, geniş kitleler tarafından tanınır olmasını YouTube'da açtığı kanala borçlu. Bu kanalda kimyayı ve bilimi anlaşılır bir dille anlatıyor. Kariyerine bilim iletişimcisi ve gazeteci olarak devam etmeyi tercih eden Nguyen Kim, birçok ödüle layık görülüyor. Gelelim kitabımıza, Kahvaltıda Kimya'ya. Efendim, kimya birçoğumuzun mesafeli olduğu bilimlerden biridir. Aklımıza hemen laboratuvarda deney yapan beyaz önlüklü bilim insanları gelir. Ya da baş belası redox denklemleri. Hatta kimyanın hayattan kopuk bir bilim olduğunu, kimyasalların da çoğunlukla bize zarar verdiğini düşünürüz. İşte yazarımız Nguyen Kim kitabıyla bu ön yargılara savaş açıyor. Sanıldığının aksine kimyanın aslında her daim hayatın içinde olan heyecan verici bir bilim olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu sıradan bir insanın tipik bir gününü anlatarak yapıyor. Sabahları kahve içmek için en doğru zaman nedir? Metal bir kaşık bize neden aynı sıcaklıktaki ahşap masadan daha soğuk gelir? Diş macunlarındaki flörür zararlı mıdır? Nahoş vücut kokuları nereden gelir? Sarhoşlar neden genellikle saçmalar? Dillerden düşmeyen, doymuş, doymamış ve bil umum yağ asitleri tam olarak nedir? Kimya bilgisi, lezzetli hamur işleri pişirmemize nasıl katkıda bulunur? Bunlar gibi daha pek çok soruyu eğlenceli bir dille cevaplıyor Nguyen Kim. Öte yandan bize temel bir kimya kavrayışı kazandırırken, en temel meselelere dair bilgimizdeki boşlukları doldurup, dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Lenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi.
8: Son Avrupa Şampiyonu Lenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. Türkiye Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu müsabakasında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 kazanan Slovenya durumu eşitledi. Sultanlar 3. sette etkili oyunla 25-17 kazandı ve maç da öne geçti. Son seti de 25-16 kazanan Türkiye Slovanya'yı 3-1 mağlup etti.
9: Yavaş yavaş tekrardan maç temposuna geri dönüp üstüne koyarak umarım ilerleyeceğiz. Burada seyircimizle, insanımızla, milletimizle birlikte kupayı evimize tutmamız gerektiğini biliyoruz.
8: Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Daniele Santrelli'nin ekibi bir sonraki maçında Macaristan'la saat 19'da karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk 4'e giren takımlar son 16 turunda mücadele edecek.
3: Beşiktaş yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Anuno Lima'dan geldi. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında 3-0'ın rövanşında Kauno Jalgiris'e karşı skoru koruması yeterli olacak. Siyah beyazlılar haftaya ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Alanyaspor'sa Eyüp Spor'a konuk olacak. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Kaleci Muhammed'in hatasında Salah topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 8. dakikada öne geçirdi. Başakşehir Şomurodov'la penaltıdan skoru dengeledi. İkinci yarının başında Salah tekrar sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Trabzonspor bir eski Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer Fabinho transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın. Brezilyalı futbolcu bugün Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Bordo Mavililerle resmi sözleşmeye imza atacak. Formula 1'de sezonun 12. ayağı geride kaldı. Hollanda Grand Prix'sinde podyumun ilk basamağına son şampiyon Norris çıktı. Lando Norris, pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Podyumu Mercedes sürücüleri Antonelli ve Russell tamamladı. Ferrari'lerde Hamilton ve Leclerc 4 ve 5. sırada finiş görürken ev sahibi Max Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya'da koşulacak. Monza'daki hız tapınağında heyecan 6 Eylül tarihinde yaşanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
10: Sağlıklı, doğayla uyumlu yaşam için güne nasıl başlamalı? Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e sorduk.
11: Bir kere ideal olan güneş doğduktan sonra bizim de uyanmamız. Ama tabii biz hani ışığın icadıyla, ampulün icadıyla diyeyim, mertlik bozuldu misali biraz böyle bu ritimleri kaçırmış durumdayız. Yani akşamları geç saatlerde yatınca sabahta güneşin doğuşuyla, güneş ışınlarıyla kalkamıyoruz. Akşamdan başlamak daha doğru. Bu yüzden güneş battıktan sonraki hani birkaç saat içinde bir an önce benim hedefim saat 11'i geçirme. Hani mümkünse 10-10.30'larda yatakta ol en geç şeklinde ki sabah hani 7-8 saat kesintisiz bir uykuyu hedeflersek sabah uygun bir şekilde en azından 8'den önce uyanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer hava açıksa hani bir 10-15 dakika açık havaya çık. Hani burada güneşe bak cümlesini doğru bulmuyorum. Güneşe kimse bakmasın lütfen. Çünkü güneşe baktığınızda, o parlak ışığa baktığınızda aynı o kaynak işçilerinde olduğu gibi gözün en iyi gördüğü makule dediğimiz bir bölgesi var. Görme hücrelerinin en yoğun olduğu. Buradaki hücreler ölüyor. Maküler delik, maküler hol oluyor ve asla ondan sonra net göremiyorsunuz ne yaparsanız yapın. O yüzden güneşe bakmıyoruz ama gün ışığına çıkıyoruz. Hava açıksa bir 10 dakika, 15 dakika yeterli ama hava kapalıysa bunu birazcık 20-30 dakikaya öğleden önce en azından hani hemen ben dışarıya çıkayım gibi düşünmemek lazım. Evet, bir koşuşturmanın içindeyiz günlük yaşantımızda ama pencereleri, panjurları, perdeleri açabiliriz. Öğleden önce de bir dışarıya, dış ortama çıkabiliriz. İlk yapacağımız şey bu olacak.
0: Doğa konuşmaları.
12: dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
14: Mobile Systems.
15: Reklam.
16: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
19: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Barajlardaki doluluk oranı son verilere göre İstanbul'da %47, İzmir'de %51, Ankara'da ise %42 seviyesinde, Bursa'da ise %75 civarında. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Tek
2: reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 8.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Mobile Systems.
6: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Güralp. Bugün gözler başkent Ankara'da olacak. Terörsüz Türkiye süreci için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı değerlendirdi. Uçum, devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada bugün karar duruşmasına çıkılacak. Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytu ve eşi Semra Kuytu da var. Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yeni bir gelişme var. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi. Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangında 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Ankara'da, Mamak'ta, ağaçlık alanda da yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Kocaeli'de çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı. Suriye ve İsrail Ürdün'de masaya oturdu. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile İsrail İstihbaratı Mossad'ın başkanı Roman Goffman Amerika arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye resmi ajansı Sana'ya göre taraflar Türkiye ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı ele aldı. Şam yönetimi İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görülmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. İran'dan Amerika'nın yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Konseyi Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. Trump'ın yeni yaptırımları bugün duyurması bekleniyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlılar Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor'sa Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 yendi.
0: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
7: Zeynep Gül Hanım, günaydın, hoş geldiniz. İyi
6: teşekkür
7: bir gün,
6: ederim.
7: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Dün itibariyle Merkez Bankası kaynaklı iki önemli gelişme, belki de ilk ağızda ifade edilmesi gereken gelişmeleri veya güncel dinamikleri oluşturuyor. Ama aynı zamanda küresel planda da bazı sıcak gelişmeler var. İsterseniz önce içerideki gelişmelere bakalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan iki açıklama aslında oldukça ilgi uyandırdı ve piyasanın hakikaten antenlerinin tabiri caizse yükselmesine sebep oldu. Bunlardan bir tanesi dün gece itibariyle henüz sıcak bir gelişme. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk ağızda yapılabilecek bir değerlendirmeyle örtülü faiz indirimi geldi. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayından bu yana haftalık vadeli repo ihalelerine ara vermişti. Gecelik borçlanma veya repo oranı kullanıyordu. Burada da cari %37 yani gösterge faiz yerine %40'lık bir orandan hareket ediliyordu. Aslında bu göstermeden veya açıkça deklare etmeden bir faiz artışı anlamına gelebiliyordu. Aslında bankanın bu tür bir harekete gitmesi beklenilen bir gelişmeydi. Şimdi tekrar 40 yerine %37 fonlamasının önü açılmış oluyor. Bu da örtülü bir faiz indirimi. 10 Eylül'deki beklenen faiz kararı öncesinde böyle bir adım atılarak Merkez Bankası'nın bir parça mıntıka temizliği yaptığı ve önünü açmaya çalıştığı ifade edilebilir. Nitekim 13 Ağustos'taki enflasyon raporu sunumunda da bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüş gündeme gelmiş ve sorulan sorular karşısında Merkez Bankası Başkanı da bunun önünü kapatmamıştı. Şimdi bu yönde bir karar alındığı görülüyor. Daha önemli, belki de daha farklı bir gelişme, daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Altın üzerinde çünkü özellikle bazı kesimler tarafından yastık altındaki altının sisteme kazandırılması konusunda kamu pes etti tırnak içinde gibi bence gersiz ve dayanaksız değerlendirmelerle karşılandı. Neden bahsediyoruz? Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 14 Mart 2022 tarihinde çıkartılan altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması hakkındaki tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Malum olduğu üzere bu tebliğ ile birlikte yastık altındaki birikimini, kayıt dışı birikimini kendisi veya kuyumcular vasıtasıyla bankalara getirenlere tıpkı kur korumalı mevduat hesabında olduğu gibi altın üzerinden, eğer altın faiz giderlerinin, gelirlerinin, daha doğrusu vatandaşın faiz gelirlerinin altında kalırsa aradaki farkı tıpkı kur korumalı mevduatta dolar için geçerli olduğu üzere hazinenin tefekkül edeceği ve ödeyeceği bir sisteme, yani herhangi bir kaybınız olmayacak. Yastık altında tuttuğunuz altını sisteme getirdiğinizde altın hareketlerinde eğer bir kayıp sizin açınızdan ortaya çıkıyorsa hazine bunu diğer vatandaşlardan topladığı vergilerle ödeyecek taahhüdü ortadaydı. Tabii resmi rakamlar açıklanmadı ama hani yastık altındaki 600 milyar dolar civarında tahmin edilen altının sadece 1 milyar dolarının bu kur korumalı mevduat hesabının altın versiyonuyla elde edildiği söyleniyor. Aslında burada bir ortadan kaldırma vesaire yok. Çünkü 23 Ağustos 2025 tarihinde, yani tam bir yıl evveli zaten bu mekanizmanın işlemesi durdurulmuş, yeni hesap açılmasına son verilmiş ve mevcut hesaplar tahliye edilene kadar, vadeleri bitene kadar yeni bir açılım gerçekleştirilmemişti. Tıpkı KKM'de olduğu gibi. O bakımdan evet, altında geri adım, yani altında geri alım bakımından bir geri adım atıldı. Ama bu kayıt dışı veya yastık altı altınlar bakımından devletin tamamen işin ucunu bıraktığı anlamına gelmiyor. Bunu da bir tarafa yazmakta fayda var. O zaman şimdi artık 10 Eylül'ü görüyoruz. Tabii izliyoruz. Bu örtülü faiz indirimi vesaire denildiğinde hep iş dünyası başta olmak üzere ticari kesimin tabii beklentileri var. Özellikle ticari kredi faizleri düşsün diye. Bankaların şöyle bir huyu var biliyorsunuz. Bu tür Merkez Bankası gösterge faizlerinde indirim olduğunda önce tasarruf sahibine verdikleri mevduat faizini hemen ve anında, hatta önceden haber aldıklarında indiriyorlar. Ama plase etmek veya dağıtmak durumunda kaldıkları, yeniden paketledikleri ve kar ve risk marjını ekledikleri ticari krediler için bir parça bekle ve gör moduna giriyorlar. Bakalım bu örtülü indirim daha sonra 10 Eylül'de sonraki toplantılarda reel bakımdan tabloda da ortaya çıkacak mı? Gösterge reposunda ne gibi, gösterge faizinde ne gibi gelişmeler olacak? Dünyada da sıcak gelişmeler var. Takip altında kalacağız. Bu hafta önemli gelişmeler olabilir. Bir kere Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı risk çektiler. Özellikle gümrük vergilerindeki yeni müzakere süreci şu an itibariyle ticaret savaşlarının yeni bir perdesini açma yönünde veya başlatma yönünde devam ediyor. Ekonomik savaş denilen bir mesele de var biliyorsunuz. Bugün itibariyle Trump'ın nasıl el yükselttiği görülecek. Evet, bir tarafta sıcak savaşlar, öbür tarafta ticaret savaşları, elektronik savaşlar, ekonomik savaşlar. Bir türlü şu savaş sendromundan bu sene kurtulamadık gitti. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. NTV Radyo. Finans Bülteni.
6: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 14.514 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.08, Euro 56.24'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.638 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 7.173, çeyrek altın 12.165 liradan satılıyor. Ve Brent petrolün varil fiyatı ise 91 dolar.
0: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. Marmara'da Poyraz daha sert esecek. İstanbul'da da Poyraz'ın hızı artıyor. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece, Bursa'da 35 derece olacak. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Ankara güneşli 33 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. İzmir'de de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu'da da lodosla hava yine çok sıcak.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
8: Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
9: Bu ya
8: beyaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Turkcell'le bağlan hayata.
18: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün başkentte önemli bir toplantı var. Terörsüz Türkiye süreci için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Peki hangi başlıklar gündemde olacak, anlatalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
1: Sürece dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da mesajlar geldi. Uçum, süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini de kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı değerlendirdi. Uçum, devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi.
3: Kanunda yer alan terör örgütünün fiilen sona ermesi, örgütün tamamen tasfiyesi gibi ifadeler hukuksal bir sona erme ya da hukuksal tasfiye anlamında değildir. Bunlar pratik süreçler olarak yürüyecek ve tamamlanacaktır. Tamamlandığı zaman muhataplarla ilgili kişisel şartlar da gerçekleşmişse kanundan kaynaklı bazı pozitif hukuki sonuçlar doğacaktır. Kişisel şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğacaktır.
2: Uçum, çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır ifadesini kullandı.
3: Kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir raf olmayacaktır.
2: Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Mehmet Uçum, rutin dışı dönemlerin rutin dışı yöntemlerle yönetildiğini söyledi. Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci Cumhuriyet tarihimizin en önemli rutin dışı dönemlerinden biridir dedi.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada da bugün kritik bir gün. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.
4: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Cener Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
5: Özgürlüğümüze kavuştuk.
4: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
1: Adana'da Alparslan Kuytu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytu ve eşi Semra Kuytu da var.
2: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytu ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytu Suç Örgütü'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytu ve eşi Semra Kuytu da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytu çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
1: Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında da yeni bir gelişme var. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar da vardı.
2: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon, şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyondaysa 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
1: Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi gece saatlerinde. Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangında 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ankara'da da Mamak'ta ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bir kişi gözaltına alındı. Kocaeli'de çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. BOTAŞ, doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Bu arada Ankara'da Sincan'da iki kişi kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Edinilen bilgiye göre iki kişi kimyasal zehirlenme sonucu dün akşam saatlerinde Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Hastaların girişinden kısa süre sonra acil servis geçici olarak hizmete kapatıldı. Acil servisteki hastalar ve yakınları bina dışına çıkarıldı. Olayla ilgili hastaneden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

0: İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı ele aldı. İki ülke arasındaki mevcut gerilimin Suriye topraklarına yansımamasını sağlamaya yönelik çabalar da masaya yatırıldı. Toplantıdaki öncelikli başlıklardan biri de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması oldu. İsrail ile Suriye arasındaki güvenlik görüşmelerinin yeniden başlatılması ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin canlandırılması ele alındı. AFP'nin iddiasına göre ise Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde kurulacak özel bir operasyon odası oluşturulması da görüşmede gündeme geldi. Bu mekanizmanın Suriye'de Türkiye'nin dahil olabileceği olası çatışmaları önlemeyi amaçladığı savunuldu. Görüşmeden önce Reuters'a konuşan Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini belirtmişti. Şeybani, 18 Ağustos'taki Ebu Zuhur hava üssü saldırısından önce İsrail'e tesisin Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini ancak İsrail'in üssü vurduğunu söylemişti. Görüşmede Suriye taleplerini de ortaya koydu. Şam yönetimi İsrail güçlerinin Esad'ın devrilmesinden öncesindeki hatta geri çekilmesini istedi. 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanması talebi de gündeme getirildi. Şeybani ülkesinin egemenliğini vurguladı. Suriye'nin ordusunu yeniden kurma, ittifaklarını ve ortaklarını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görünmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını belirtmişti. Yeni yaptırımların bugün duyurulması bekleniyor. İran'dansa Amerika'nın yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. İranlı yetkili Amerika Amerika'nın ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Rızai önce bu ülkelerle görüşeceklerini ve Amerika'dan uzak durmalarını isteyeceklerini belirtti. Ancak taleplerinin karşılanmaması halinde o ülkelerin çıkarlarını vuracaklarını söyledi. Rızai ayrıca Amerika'nın deniz ablukasına karşın son 1-2 ayda 70 milyon varil petrol sattıklarını da öne sürdü. Suriye'nin Amerika'nın terör listesinden çıkarılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Suriye'nin ekonomisinin gelişmesi için yaptırımların kaldırılması önemli bir adım olacak.
2: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye, 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
1: Bir de Ukrayna'ya bakalım. Ukrayna 24 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. O günün üzerinden de 35 yıl geçti. Savaştaysa 5. yıla girildi. Bu bağımsızlık gününde Ukrayna'da neler konuşuluyor? Ukraynalılar geleceğe nasıl bakıyor? Şimdi Kiev'e gideceğiz. Deniz Berktay'dan dinleyeceğiz.
3: Ukrayna 35 yıl önce bağımsızlığını ilan etmişti ve 1 Aralık 1991'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum sonucunda da bu bağımsızlık onaylanmıştı. Dolayısıyla bağımsızlığın 35. yıl dönümü bugünler ve ben de 2007'den beri Ukrayna'da bulunan biri olarak Ukrayna'nın bağımsızlık döneminin büyük çoğunluğuna

0: 19 yılına tanıklık etmiş durumdayım. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi evet, Ukrayna 4,5 yıldır savaş halinde ve bugün bu arada Kiev'e İngiltere Başbakanı, Almanya Başbakanı gibi bazı önemli liderler geliyor. Gönüllüler Koalisyonu'nun Kiev'de toplantısı yapılacak bugün. Fakat tabii Ukrayna savaş halinde olduğu için ve Kiev hava sahası savunmasız durumda olduğu için Kiev'de büyük askeri törenler öngörülmüyor. Diğer taraftan eski yıllarda Ukrayna bağımsızlığını bir savaş olmadan elde ettiği için eski yıllarda Ukrayna'da bağımsızlık günü coşkusu düşüktü. Fakat savaşla birlikte bu coşkunun arttığını söyleyebiliriz. Doğrudan doğruya Rusya ile bir savaş haline girilmesinin sonucunda. Fakat şu anda gelinen noktaya baktığımızda 4,5 yıllık savaş sonucunda bu savaşın Ukrayna açısından her bakımdan bir felaket olduğunu görüyoruz. Çünkü bir taraftan Rusya Ukrayna'nın topraklarının %20'sini işgal etmiş durumda. Diğer taraftansa Ukraynalıların büyük kısmı, milyonlarca Ukraynalı Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kaldı. Ukrayna insan kaynaklarını kaybediyor. Diğer taraftan Ukrayna batılı ülkelere de epey borçlandı ve bunu biraz da sert bir şekilde dile getiren kişi Amerikan Başkanı Donald Trump. Biz Ukrayna'ya milyarlarca doları boşuna vermedik dedi ve bildiğimiz üzere bir kıymetli madenler anlaşması yapılmıştı Ukrayna'yla. Ve şu anda Ukrayna'nın tabii Avrupa Birliği perspektifi de çok netleşmiş değil. Dolayısıyla şu anda Ukrayna bağımsızlığını tabii savunma çabası içerisinde. Fakat önümüzde tabii kritik bir sonbahar ve kış dönemi var. Ve dolayısıyla bağımsızlığın 35. yıl dönümünde bir taraftan Ukrayna'da milli bilinç eskiye göre artmış durumda, epey artmış durumda. Diğer taraftansa Ukrayna bağımsızlığın 35. yıl dönümünü bu tarz böyle bir tabloyla bu şartlar altında kutluyor.
1: Deniz Berktay Kiev'den aktardı.
2: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Milden projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden başarıyla geçti. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
3: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen milli denizaltı Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli denizaltının özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA bağlı Milux tarafından üretiliyor.
4: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
3: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
4: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz yani Milli Uçak Gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
3: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
1: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından kabine toplantısının da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılması bekleniyor.
5: Pehlivanlar meydana çıkacak, okçuluk ve cirit atma gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları yapılacak. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı.
6: Çok güzel faaliyetler düzenleyeceğiz. Çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Gastronomi şenliklerimiz olacak. Burada çeşitli gösterilerimiz olacak. Solo Türk gösterilerimiz, çelik kanat gösterilerimiz olacak. Ve kök pörü finali Ahlat'ta yapılacak.
5: Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nde Sultan Alparslan Otağı ve 50 tematik çadırın bulunduğu alanda kutlama programı düzenlendi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte gösteri yapan jandarma ve polis motorlu timleri Türk bayrağı açtı. Alanda kurulan çadırları ve standları gezen vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikleri takip etti, hatıra fotoğrafı çekti. Atlı cirit ve atlı birlik gösterileri beğeni topladı. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler de kuruldu. Solo Türk'ün gösterisi ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. 3 gün sürecek programın ardından kabine toplantısı da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılacak.
6: Yine bu sene de inşallah kabineyi Ahlat'ta toplayıp önemli kararların alınmasına inşallah vesile olacağız. Ve 26'sında da inşallah Cumhurbaşkanımızı fethin gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos'ta Malazgirt'e yolcu edeceğiz.
5: Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.
1: Türkiye bir kez daha yüksek sıcaklığın etkisi altında. İstanbul'da termometreler 30 dereceyi aştı ancak kent halkı yalnız sıcakla değil nemle de mücadele ediyor. Gün boyu %50'nin üstünde seyretti dün nem oranı, gece saatlerinde de %90'ı aştı. Dışarı çıkar çıkmaz hissedilen ağır ve terleten havadan kaçmak isteyenler de kendini sahile attı.
7: Sıcaktan kaçtık buraya gölgeye. Sabahtan beri pişiyoruz.
8: Bunaltıcı bir nem var.
5: Güneşten kaçıp gölgeye geçmek yetmiyor. İstanbul'da artan sıcaklıklara bunaltıcı nem de eklendi.
9: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da şu anda termometreler 33 dereceyi gösteriyor. Ancak bunaltıcı nemin etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık 35-36 dereceyi bulmuş vaziyette.
10: Nem kötü, terli. Evde oturulmuyor tabii ki, dışarı, sahile, parka, pikniğe.
5: Özellikle güneşin etkisini artırdığı saatlerde uzun süre dışarıda kalmamak, bol su tüketmek ve mümkün olduğunca gölge alanları tercih etmek gerekiyor. Çarşamba gününe kadar bunaltıcı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
11: Deniz keyfi ise Ravşan altında yüzüyoruz.
12: Spor da var tabii, sıcaklardan da kaçıyoruz.
13: Hava sıcak diye geldik, ev çok sıcak.
14: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim. İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak.
5: İstanbul'da 3 gün daha geceleri nem oranındaki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor.
1: Hazır ve işlenmiş gıdalarda özellikle çabuk bozulmayı önlemek için kullanılan katkı maddelerine yönelik bir haber var sırada. Bu maddeler sağlık için ciddi risk taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tip gıdaların kanser riskinin arttırdığını ortaya koyuyor. Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Erkan Doğan'ın uyarılarına kulak verelim şimdi.
15: Ketçap, mayonez gibi sosları tüketiyor musun?
16: Ben kullanmıyorum da, benim ufak çocuk var, o bazen böyle dışarıdan söylediğimiz zaman kullanıyor.
17: Ketçap, salam, sucuk, soslar, reçeller. Her gün soframıza giren bu ürünler içerdikleri koruyucular nedeniyle kansere davetiye çıkartıyor.
16: Oğlum var 12 yaşında. Ayda bir olmasına dikkat ediyorum. Hani çok nadir söylemeye çalışıyorum ama hani çocuklar durmuyor.
17: Fransa'da 100 binden fazla kişinin 7 yılı aşkın süreyle takip edildiği bir çalışmada hazır ve işlenmiş gıdalarda kullanılan katkı maddeleriyle kanser riski arasındaki ilişki araştırıldı.
18: Kullandıklarımızın çok ciddi anlamda bir işte potasyum sorbatla ilgili verilmiş bazı şeyler meme kanser riskini arttırdığını görüyoruz. Nitritlerin prostat kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Genel kanser riskini arttırdığını biliyoruz.
17: Sağlığı tehdit eden maddelerden korunmak için satın alınan ürünün üstündeki içindekiler kısmının kontrol edilmesi gerekiyor.
18: Lütfen daha az tatlandırıcılı, daha az aşırı proses edilmiş, ultra proses dediğimiz işlemden geçirilmiş, ısıl işlemden geçirilmiş maddeler tüketmelerinizi, içecekler tüketmenizi öneriyoruz biz. Fazla tüketmek aynı zamanda bedeniniz içinde büyük olabilir ve kanser riskinizi arttırabilir. Lütfen bunlara dikkat edin.
17: Çalışmada bu tip ürünleri çok tüketen kişilerde hareketin de az olduğu tespit edildi. Uzmanlar genç yaşlarda bile görülen kanserden korunmanın en etkili yolunun doğal beslenmekten geçtiğini belirtiyor.
1: Bir sanat haberiyle bitirelim. Limak Filarmoni Orkestrası geleneksel yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu. Üçüncüsü düzenlenen yaz konserine ilgi yoğundu. Geceler boyu
5: opera repertuarının klasikleşmiş eserleri, Türk ve Dünya Müziği'nin sevilen şarkıları. Limak Filarmoni Orkestrası, Bodrum Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.
8: Bekliyorum bahar gelmeden, usanmam seni beklemekten.
5: Limak Vakfı'nın 50. yılı kapsamında düzenlenen geleneksel yaz konserlerinin durağı bu kez Bodrum oldu. Şef Darko Butaraç yönetimindeki orkestraya dünyaca ünlü tenor Murat Karaan ve soprano Tamara Radyanovic eşlik etti.

Konsere AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de aralarında olduğu siyaset, bürokrasi ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. Bilet satışlarından elde edilen gelir, Türkiye'nin Mühendis Kızları programından yararlanan kadın mühendislik öğrencilerin eğitimine destek olmak için kullanılacak. Tenor Murat Karahan ve soprano Tamara Radyanoviç sonbaharda New York'ta, 2022'de ise Viyana'da birlikte sahne alacaklar.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetler-Cevizli Bağ arasında, Tem'de ise Esenyurt-Alkalı arasında yine sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
0: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anahtar teslim.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Anahtar teslim mutluluk.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Dünya radyolarında zapping.
2: Podía comer su carne favorita.
3: Ben bir zehen ki derece kol rağmen ki
4: böyle.
5: یک سر تو همه ی ناکامی ها بریم فقط داور
6: Assalamu alaikum kazakıyla Alda Virginov asıl
7: Burası Davao City Radyosu.

0: Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Yaz sonu gelmiş, yaz sonu derken yaz bitmedi tabii, devam ediyor ama Ağustos'un sonu gelmiş. O zaman başlasın kış hazırlıkları. Şimdi Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftası aslında pek çok kış hazırlığı için en ideal zaman. Şimdi kış hazırlığı derken nelerden bahsediyoruz? Tabii aslında tam Ağustos sıcaklarında domates salçaları. Domates hem güneşin tadını almış oluyor, o güneşin ağzıyla iyice ne sanki güneşte pişmiş gibi oluyor. Onunla hazırlanan ve güneşte çektirilen salçalarda bambaşka oluyor. Şimdi benzeri de bizim Güneydoğu Anadolu'da, elbette ki Urfa'da, Antep'te, Kilis'te, her yerde domates salçasının alası yapılıyor. Biber salçası da çok güzel yapılıyor. Ama mesela domates salçasını, zaten salça kelimesini biz salsa, yani aslında gene hepsinin temelinde bir gene bir tuz var. Salsa kelimesi bize salça olarak geçmiş. Hatta Urfa'da eski kayıtlarda domates salçasına frenk suyu derler. Çünkü frenk domatese işaret eder. Yani zamanında domatesi domates denmemiş, yabancı batıdan gelen bir malzeme olarak frank denmiş. Frank işi, Fransız işi gibi, yani modern, batıdan gelen falan anlamında. Şimdi salsa kelimesi bizde gelmiş, salça olmuş. O zaman bir de İtalya'ya bakalım. Mesela İtalyanlar da özellikle Sicilya'da estratto di pomodoro hazırlıyorlar. Pomodoro domates, estratto da işte ekstra, yani bir şeyin özütü, özü gibi. Şimdi orada aslında ahşaptan tezgahlar kuruyorlar. Domates kurularını bir kere yarım yarım kurutuyorlar ama aynı zamanda da domates salçasını bizdeki gibi önce böyle bir domates püre haline getiriliyor. Bir taşım kaynatılıyor, biraz suyu çektiriliyor. Fakat ondan sonra ahşap masalara seriliyor. Ama masaların kenarında hafif böyle akmasını durduran bir düzenek var. Ufak kenarları yukarı doğru kıvrık gibi. Bir köşeden de suyu akıtılabiliyor. Dolayısıyla güneş de böyle iyicene güneşin sıcağını alıp o domates salçası kendini iyicene çekiyor. Bir anlamda pestil hazırlıyor gibi düşünün. Bir domates püresi haline geliyor. Tamamen güneş de kendine çekmiş. Sonra işte o kavanozlara macun gibi dolduruluyor. Gerçekten de macun gibi oluyor. Ama lezzet nasıl, anlatamam. Şimdi tamam, bütün bu hazırlıkları yapıyoruz. Bizim tabii kış hazırlığı deyince turşular işin içine girecek. İçine bol sarımsak girecek. Mesela Balkanlara gidersek orada da çok enteresan aslında, tam böyle bostanların en son malzemelerinin birlikte sos salça haline getirildiği Balkan sosları var. Ayvar gibi, lutanitsa gibi. Bizde de mesela Bulgar göçmenleri böyle şeyleri yaparlar. Ekmek üstüne sürmelik, yemelik, kahvaltılık, harika. Biz de zaten menemen için mesela menemen karışımı yapıyoruz veyahut da domates rendesini veya püresini gene kışlık konserve gibi saklıyoruz. Bu hafta bütün bunların püf noktalarına bakacağız. Ama tabii ortaya büyük bir miktarda çöp çıkıyor. Halbuki o çöpe giden artıkların içinde büyük lezzet var. Onları niye değerlendirmeyelim? Evet, közlenmiş biberlerin olsun, domates sosuna giren, menemen sosuna giren domateslerin kabukları olsun, hatta turşulara giren sarımsakların kabukları olsun. Hepsini mutfakta değerlendirmek mümkün. Kimisi kuruyacak, kimisi közlenecek, kimisi başka bir şeye dönüşecek ama kış hazırlıklarını atıksız olarak yapmak mümkün. Hem de soframıza kış aylarında olmadık lezzetler katmak üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde ve Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Orman yangını normal koşullarda aslında doğal yapının bir parçası. Bazı bitkiler yangınlar sayesinde canlanır, tohumları dağılır. O bitkiler yangın sırasında yanmaz. Çünkü yer altındaki odunsu organları ya da gövdelerinin etrafındaki ölü yalıtım dokusu veya yükseklere uzanan tepeleri sayesinde kendilerini alevlerden koruyabilirler. Benzer şekilde pek çok hayvan da orman yangınlarına karşı hayatta kalmak için doğayla uyumludur. Yangını bulunduğu yere ulaşmadan çok önce fark edenler yer altındaki yuvalara, kaya yarıklarına, mağaralara sığınırlar. Buralara giremeyecek hayvanlarınsa normal koşullarda sulak alanlara, dere yataklarına kaçacak kadar zamanı olur. Ancak son dönemde çoğu insan kaynaklı ve iklim değişikliğinin etkisiyle yıkıcı olan orman yangınları, aşırı ve çoklu hava olayları işte doğadaki bu düzeni bozuyor. Sonuç olarak yangından kurtarılan ya da kendi imkanlarıyla kurtulan hayvanlar için de yangından sonra zorlu bir dönem başlıyor. Yanan bölgede yiyecek bulamıyorlar, barınamıyorlar. Doğal ortamları bozulduğu için yerleşim yerlerine inmek zorunda kalan hayvanlarsa mesela motorlu taşıt çarpması sonucu ölebiliyor.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeniz sundu. Arvento, Arvento.
2: Reklam. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aa, anne dedi.
10: Hadi canım, baba dedi.
9: Bez dedi.
10: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
11: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
12: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
14: Her mevsimde, her havada.
15: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
17: Barajlardaki doluluk oranı son verilere göre İstanbul'da %47, İzmir'de %51, Ankara'daysa %42 seviyesinde, Bursa'daysa %75 civarında.
15: Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
18: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bugün Ankara'da önemli bir toplantı var. Terörsüz Türkiye süreci için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Peki hangi başlıklar gündemde olacak, anlatalım.
19: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. mini dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
18: Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin davada da bugün kritik bir gün. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.
20: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
21: Özgürlüğümüze kavuştuk.
20: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
18: Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytu ve eşi Semra Kuytu da var.
19: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik 6-7 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
18: Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında da yeni bir gelişme var. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriç'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. İran'dan Amerika'nın yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görülmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını belirtmişti. Yeni yaptırımların bugün duyurulması bekleniyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rıza'yı ise devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. İranlı yetkili Amerika'nın ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Rıza'yı önce bu ülkelerle görüşeceklerini ve Amerika'dan uzak durmalarını isteyeceklerini belirtti. Ancak taleplerinin karşılanmaması halinde o ülkelerin çıkarlarını vuracaklarını söyledi. Rıza'yı ayrıca Amerika'nın deniz ablukasına karşın son 1-2 ayda 70 milyon varil petrol sattıklarını da öne sürdü. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv Ürdün'de masaya oturdu. Görüşmede İsrail-Türkiye geriliminin Suriye'ye yansımaması için atılabilecek adımlar ele alındı. Şam, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi. Altın 3 ayın zirvesini gördü, İbre yeniden yukarı döndü. Altın ons başına yaklaşık 4650 dolara yükselerek geçen haftaki kazanımlarını genişletti ve Mayıs ortalamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş Amerikan Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli borç geri alımlarını beklenmedik bir şekilde artırmasının ardından Amerikan borç yönetimi ve mali sürdürülebilirlik konusundaki endişelerin devam etmesiyle gerçekleşti. Ons altın güne 4623 dolardan başladı, gün içinde de en düşük 4594 dolar, en yüksekte 4656 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda 4636 dolardan işlem geçiyor. Gram altın güne 7115 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7103 lira, en yüksekte 7196 lira seviyesini gördü. Şu sıralarda 7169 liradan alıcı buluyor. Yurdun birçok noktasından yangın haberleri geldi. Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangında 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ankara'da Mamak'ta ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bir kişi gözaltına alındı. Kocaeli'de de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangını sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildirdi.
0: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
19: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
0: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
19: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
21: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
19: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, kastıyla ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
18: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
19: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
21: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
19: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyle temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
21: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümet ise burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
19: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
18: Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde yine büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi ve gösterileri izledi.
1: Uçakları görmek istiyorum. Geminin içinde çok güzel şeyler var, onları görmek istiyorum.
3: Gemiler, uçaklar, hatta denizaltılar gezildi. Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sanayi'nin teknolojik atılımı vatandaşlara gösterildi. İkincisi Kocaeli Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan son gününde de binlerce ziyaretçi ağırladı.
22: Ben Kayseri'den katılıyorum. Gerçekten de muhteşem, tam bir saati aştı TCG Anadolu'ya girebilmek için. Hala bu sıcakta bekliyoruz. Bütün festivallerine katılmaya çalışıyorum.
3: Teknofest'in son günü yarışmalarla başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle devam etti. Deniz Hava Komutanlığı'na ait hava araçlarıyla insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği gösteri ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
23: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
24: Karadaki bir karış toprağımız neyse, mavi vatandaki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
3: Gölcük'teki Teknofest'i toplam 343 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
25: NTV Radyo.
26: Finans Bülteni.
18: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 14.514 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.08, Euro 56.21'den işlem görüyor. Altının onzu 4.651 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 7.190, çeyrek altın 12.192 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 91 dolar.
27: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
28: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
29: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Brevo Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Deniz Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi.
3: Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. Türkiye Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu müsabakasında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 kazanan Slovenya durumu eşitledi. Sultanlar üçüncü sette etkili oyunla 25-17 kazandı ve maç da öne geçti. Son seti de 25-16 kazanan Türkiye Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
4: Yavaş yavaş tekrardan maç temposuna geri dönüp üstüne koyarak umarım ilerleyeceğiz. Burada seyircimizle, insanımızla, milletimizle birlikte kupayı evimize tutmamız gerektiğini biliyoruz.
3: Melissa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Daniele Santrelli'nin ekibi bir sonraki maçında Macaristan'la saat 19'da karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk 4'e giren takımlar son 16 turunda mücadele edecek.
2: Trabzonspor Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 yendi.
3: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
5: Lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu ikinci hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin.
3: Kaleci Muhammed'in hatasında Salah topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 8. dakikada öne geçirdi. Başakşehir Şomurodov'la penaltıdan skoru dengeledi. İkinci yarının başında Salah tekrar sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi.
6: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak.
3: Mısırlı oyuncu bordo mavili formayla çıktığı 3. resmi maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Trabzonspor Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a karşı mutlak galibiyet için sahada olacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi haftaya Ahmetspor'a konuk olurken Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
2: Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlar Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu.
3: Beşiktaş yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Nuno Lima'dan geldi. Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
7: İlk yarıda iyiydik. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Daha sonra yorgunluk ve sıcak ağır bastı. Evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Daha akıllı ve daha bitirici olmalıyız.
3: Siyah beyazların Alanya deplasmanındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sezon çıktığı ilk 5 resmi maçta kazanan ve gol yemeyen Beşiktaş, kalesinde gördüğü tek golle seriyi bozdu. Yeni transfer Dušan Vlahović 57. dakikada oyuna Oh'un yerine dahil oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi playofflarında 3-0'ın rövanşında Kauna Jalgires'e karşı skoru koruması yeterli olacak. Siyah beyazlar haftaya ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Alanyaspor ise Eyüpspor'a konuk olacak.
2: Avrupa ve Asya'nın buluştuğu şehir İstanbul'da kıtalar arası yüzme yarışı vardı. 38. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına katılan yüzücüler Kanlıca Vapur İskelesi'nden yarışa başladı. 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katıldığı yarış Kuruçeşme'de sona erdi.
0: En yakın arkadaşımızı bekliyoruz. Who are you waiting for you?
8: Nana.
9: Oğlumu bekliyorum.
10: Abimi bekliyorum.
11: Yüzlerce kişi heyecanla sevdiklerini bekledi, karşı kıtadan yüzüp gelmesini izledi.
12: Tam destek, evet. Hep beraber ailece buradayız.
11: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için gemi trafiği durduruldu. Yarış sabah Kanlıca Vapur İskelesi'nden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yarışın başlama işaretini verdi. Yüzücüler Beşiktaş'taki Kuruçeşme Parkı'na kadar olan 6,5 kilometrelik parkurda kulaç attı.
13: Daha önce 3 kez denedim elemeleri. Bu sene geçtim seçmeleri yaş kategorimde. İlk defa katılacağım. Çok heyecanlıyım.
14: Moldova'dan geldim. 23. defa katılıyorum.
12: Bizim bir hayalimiz vardı. Bu sene birlikte girelim Boğaziçi yarışına ve bitirelim bu yarışı diye. Bunun için geldik bugün.
11: Yarış 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Geçen sene bir Rus yüzücünün hayatını kaybettiği yarışta bu yıl güvenlik tedbirleri artırıldı. Sporculara izleme çipinin yanı sıra şamandıra da takıldı. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için başta sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi olmak üzere 350 görevli tarafından geniş kapsamlı tedbirler alındı. Yarışta 54 dakika 54 saniyelik derecesiyle Su İnal kadınlar kategorisinde birinci oldu.
15: En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları.
11: Erkeklerde ise 51 dakika 13 saniye ile Selim Oğuz altın madalyaya ulaştı.
16: Boğaz'da birinci olmak, birinci bitirmek, akıntıya karşı da yüzmek nasıl hesaplanacak? Baştan sona kadar mücadele bırakmamak gerçekten çok güzel bir duygu. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
17: Reklam. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
18: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
19: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
21: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftaya başlarken geri sayım programımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Seltem Hanım'la ekonomiyi, makroekonomik verileri ve değerlendirmesini konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hafta sonu bir duyuru yaparak haftalık gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya döneceğini açıkladı. Acaba gelişmeler ne sinyal veriyor geleceğe dönük, acaba Seltem Hanım nasıl okudu, beraberce konuşacağız. Sonrasında Trav Yatırım Araştırma

0: %2,23'lük yükselişle tamamladı. Gelelim altın fiyatlarına. Bütün bu gelişmeler yaşanırken elbette geride bıraktığımız haftanın flash haberlerinden bir tanesi Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım planında projesinde geri alımı iki katına çıkaracağını açıklamasıydı. Etkisinin bir gün sürdüğünü gördük ama emtia tarafında hem doları geriletti hem de tahvil bu geri alımının iki katına çıkması piyasaya bir miktar likidite artışı sağlayacağı için emtia tarafında güçlü yükselişler gözlemledik. Altının ons fiyatı bu sabah 4642 lira, geride bıraktığımız hafta 4508, yukarıda 4632 dolar aralığındaydı. Kapanışını 4600 dolardan yapmıştı. Bu sabah yine üstüne koymuş. 4642 dolar seviyesinde %0,85 yukarıda. Altının ons fiyatı geride bıraktığımız hafta 5 işlem gününde %5,18 yükseldi. Mayıs ayından beri, 13 Mayıs, 12 Mayıs o tarihlerden beri en yüksek seviyelere çıkmış durumda. Brent petrolün varil fiyatı %1,22 aşağıda. Uluslararası piyasalara baktığımız zaman bugün Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran için bir ekonomik yaptırım planı açıklaması bekleniyor. O plan öncesinde bir miktar hani askeri operasyondan ziyade, askeri opsiyondan ziyade bir miktar daha işlerin farklı çerçevede ele alınacak beklentisi petrol fiyatını bir miktar aşağıya çekmiş durumda. %1,22 gerileyerek $91.25'e kadar geri çekilmiş durumda. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Dışarıya paralel olarak elbette altının gramı yeni haftaya %0,98, %1 yükselişte 7180 liradan başlıyor ki gram altın geride bıraktığımız haftayı yine onsta olduğu gibi %5,5'luk yükselişte tamamladı. Çeyrek altında yine bankalar arası piyasada 11.752 lira seviyesinden işlem görüyor. Asya borsalarında bu sabah kayıplar var. Japonya yarım puan kadar ekside. Çin'de %1'in üzerinde bir kayıp var. Hong Kong %2 aşağıda. Güney Kore'de %3 kayıp var. Amerikan vadeli işlemlerinde, Amerikan borsalarında vadeli işlemlerde %0,6'lara varan kayıplar var. Orada da yatay negatif diyebileceğimiz bir seyirden bahsedebiliriz. Kripto para evreninde Bitcoin 77 bin dolar bu sabah, 77 bin 100 dolar ve %1 yukarıda. Ethereum 2450 dolara geldi. Orada da %3'lük bir yükseliş var. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine %1 ile %2,5 arasında yükselişte. En büyük kripto para birimi Bitcoin geride bıraktığımız haftayı neredeyse %25'lik bir artışla tamamladı. 60 binlerden 75 bin, 77 bin lira kadar yükselmiş durumda değerli izleyenler. Piyasalarda durum böyle. Hemen dönelim şimdi Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'e. Seltem Hanım günaydın, hoş geldiniz diyelim.
1: Günaydın Murat Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Seltem Hanım, Merkez Bankası hani aslında bir noktada bekleniyordu. Merkez Bankası'nın belki gevşeme hareketi değil, normalleşme hareketi olarak daha önce Başkan Fatih Karahan da bu konunun altını çizmişti. Bir normalleşme adımı olarak nasıl buldunuz Merkez Bankası'nın gecelik %40'tan haftalık %37'ye geri dönmesini? Sizce makroekonomik dengeler açısından zamanlama nasıl, bundan sonrasını nasıl etkiler?
1: Zaten beklenen bir gelişmeydi biliyorsunuz. Üçüncü enflasyon raporu toplantısında konu gündeme gelmişti ve başkan konunun gündemde olduğunu, tartışıldığını, özellikle savaşla ilgili en kötü kısmın geride kaldığını değerlendirdiklerini ifade etmişti ve tekrardan bir uç bir gelişme beklenmediğini ifade etmişti. Dolayısıyla piyasada Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizi olan %37'ye geri dönülmesi ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu ve demek ki enflasyondaki gidişatın da izin verdiğine, bu normalleşmeye aslında para politikası tarafında Merkez Bankası yetkilileri değerlendirdiği için böyle bir geçiş olmuş oldu. Aslında bu zaten bir normalleşme, teknik bir düzeltme diyebiliriz. Savaşın başlamasıyla beraber örtük bir faiz artırımı yapmıştı Merkez Bankası. Bunun geri alındığını görüyoruz. Özellikle savaş kaynaklı enerji grubundan gelen fiyat baskısı dışarıda bırakıldığında enflasyon tarafında trendde çok ciddi bir bozulma olduğu görülmüyor. Zaten bunu enflasyon raporu toplantısında da konuşulmuştu. Bu konu gündeme gelmişti. Trend enflasyonla manşet enflasyonu arasında bir fark olduğundan ve manşet enflasyona ilişkin beklentilerin yukarı çekilmesinin trend enflasyondaki bozulmayla alakalı olmadığı ifade edilmişti. Dolayısıyla enflasyon görünümünde bir bozulma olmadığı için

0: trend tarafında. Merkez Bankası da %37 para politikası faizine geri dönmüş oldu. Bu normal, beklenen bir aslında gelişmeydi. Bakalım kredi tarafına yansıyacak mı? Aslında bunu takip edeceğiz. Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Acaba kredi faizlerinde bir düşüşe, bir ya da işte 1,5 puanlık düşüşler olduğunu görüyoruz mevduat tarafında. Buna benzer düşüşler olacak mı? Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
1: Aslında tam da sözü getirdiğiniz noktadan devam edelim, kredi tarafına yansıyacak mı? Bir vade biraz daha geriden takip ediyor dediniz ama şunu biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi tarafını da ayrı bir hassasiyette ve dikkatle takip ediyor. Hani bir vade, kabaca bir tahminde bulunacak olsak, bir ay, iki ay, üç ay, yılbaşı, 2027 yılbaşı kredi faizlerinde normalleşme demiyorum, yansımasını belki biraz daha gevşemeyi bir vadeye bağlasak kabaca bir tahmininiz olur mu?
0: Şöyle, sene sonuna kadar eğer kalan Eylül ayından sonraki toplantılarda da eğer Merkez Bankası yüzer bas puanlık faiz indirim yaparsa bizim beklentimize göre tabii, o zaman kredi faizleri tarafında daha belirgin bir yansıma olduğunu görebiliriz. Fakat biliyorsunuz kredi tarafını Merkez Bankası sadece faizle değil makro ihtiyati önlemlerle de aslında kontrol ediyor. Bunların en başında gelen de bu kredi büyümesi üzerindeki kısıtlar, büyüme limitleri. Bu tarafta ciddi bir gevşeme olmadan kredi tarafında çok ciddi bir artış olmasını açıkçası biz beklemiyoruz. Ticari krediler tarafında da yani krediye ulaşımı maliyeti sene sonuna kadar evet azalabilir. Fakat çok ciddi bir gevşeme kredi tarafında biz beklemiyoruz. Yani krediye erişim yine biraz daha düşük maliyette olsa da zor bir şekilde kalmaya devam edecektir. Çok kolay olmayacaktır diye değerlendiriyoruz.
1: Peki Seltem Hanım, bir sonra soracağım, yani şimdi soracağım sorunun aslında ipuçlarını da değerlendirmeniz içerisinde verdiğiniz Merkez Bankası'nın kalan toplantılarında da 100 bas puanlık indirim olabilir beklentiler doğrultusunda dediniz. Şimdi henüz bugün ayın 24'ü, tabii daha erken ama yavaş yavaş ayın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Enflasyon rakamlarını görmeye, Ağustos ayı enflasyonunu almaya doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Ağustos ayı yazın bittiği, sonbaharın yavaş yavaş başladığı bir dönem. Dolayısıyla geçiş etkileri var. Merkez Bankası'nın geçen önceki hafta enflasyon raporunda da, enflasyon sunumu raporunda da altını çizdiği üzere yönetilen, yönlendirilen fiyatların etkisi var. Petrol fiyatlarının etkisi var. Yani savaşın etkisi var. Dolayısıyla evet, daha erken ama Ağustos ayı tahmininiz nerelerde? Eylül ayı malum okullar açılacak. Tahmininiz nerelerde? Ekim'de yine sürpriz görecek miyiz? Yani yıl sonu hedefine doğru giderken enflasyona ilişkin görüşleriniz nedir acaba?
0: Normalde Ağustos ayında sizin de söylediğiniz gibi hem çeşitli gruplardaki özellikle tekstil, giyim, ayakkabı grubundaki fiyat indirimleri nedeniyle mevsimsel olarak daha düşük bir enflasyon görmeye alışığız. Burada piyasa genelinde tahmin %2'ler civarında ama eğer sebze, meyve tarafında, gıda tarafında da olumlu bir sürprizle karşılaşırsak %2'lik beklentinin daha altında kalma ihtimali olduğunu ben değerlendiriyorum aylık enflasyonun. Eylül ayı bence Eylül ve Ekim ayları daha belirleyici olacaktır manşet enflasyon üzerinde. Burada çünkü hem yeni sezonun açılmasıyla beraber yine aynı gruplarda yani tekstil, giyim, ayakkabı gruplarında bir fiyat artışı oluyor. Artı okullar başladığı için sizin de söylediğiniz gibi şehre dönüş oluyor. Bu şehirde verilen hizmetlerin fiyatlarının tekrardan yukarı doğru güncellenmesini beraberinde getiriyor. Yani hizmetler sektöründe de bu anlamda bir fiyat artışı görülebiliyor. Sonbaharın başlangıcı ile birlikte ve tabii ki hem eğitim ücretlerinde, ulaştırma ücretlerinde, servis ücretleriyle beraber fiyat artışları görülebiliyor. Dolayısıyla Eylül ayında bizim beklentimiz %2'nin üzerinde bir enflasyon gelebileceğine ilişkin. Fakat burada da belki olumlu bir gelişme olursa daha düşük, bizim beklentimizin daha da altında bir aylık enflasyon görebiliriz. Ama bunun için de tabii özellikle jeopolitik tarafındaki risklerin biraz daha sönümlenmesi ve enerji fiyatlarının daha destek verir yerde oluşması lazım. Bunun için de biraz beklemek gerekiyor. Jeopolitik gerginliklerin nereye doğru evrileceğini kestirebilmek için. Ama saydığım grupların hemen hemen hepsinde, yani hizmet gruplarında, eğitimde, ulaştırmada hizmetin altındaki ve diğer başlıca mal gruplarında fiyat güncellemeleri olduğu için yeni sezonla beraber Eylül ayında enflasyon biraz daha yukarı yönlü baskı yapacak gibi görünüyor.
1: deyip göreceğiz dediğiniz gibi en önemli baskı unsurlarından bir tanesi savaşın sağlıklı bir şekilde, insani bir şekilde tatlıya bağlanıp bir barış anlaşmasıyla bitmesi elbette ve elbette sonrasında da rafinerilerin ve de yolların tamir edilerek eski performansına ulaşması. Peki Seltem Hanım, şimdi bir de sadece bizi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir konuda Amerikan Hazine Bakanlığı'nın geride bıraktığımız hafta tahvil geri alımını iki katına çıkardığını açıklaması. Şimdi bu sadece bir açıklama değil, çok daha fazlası var. Hani geri alımları arttırıyor. Bir yandan piyasaya bir mesaj veriyorsunuz, bir yandan piyasaya likidite arttırma sinyali veriyorsunuz. Daha da etkisi azalınca daha da yükseltebiliriz bunu dedi geride bıraktığımız hafta Cuma günü Scott Bessent. Ama bir taraftan da işin Amerikan Merkez Bankası Fed ayağı var. Göreve geldiği zaman Kevin Warsh bilanço küçültme planı olduğunu söylemişti. Göreve geldikten sonra Kevin Warsh ben piyasaya sözlü yönlendirme yapmayacağım, biraz parmaklarının üstünde tutmak istiyorum demişti. Ama hani hem Scott Bessent'ın yaptıkları hem Bessent'ın yaptıkları, özür dilerim, Kevin Warsh'un yaptıkları biraz çelişiyor mu acaba? Ben Merkez Bankası olarak faiz arttırmayacağım, piyasa benim adıma yaptı dedi. Sonra Scott Bessent'tan başka bir hamle geldi. Bilanço küçülteceğim dedi, diğer taraftan mecbur kalır mı acaba bundan sonra? Bilmiyorum, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir baktığım zaman biraz karışık bir durum mu var, yoksa her şey net mi, ne dersiniz?
0: Şöyle, biliyorsunuz son dönemlerde uzun vadeli tarafta Amerikan tahvillerini faizleri artıyor. Buna paralel olarak Amerikan dolarında bir değerlenme görmüyoruz. Yani DXY endeksi, DXY endeksi olarak da geçiyor, dolar endeksi diyelim biz ona. Bir miktar geriledi. Dolayısıyla aslında bu iki hareketten şunu okuyabiliyoruz biz. Piyasalar Amerikan borcunun sürdürülebilirliğine, daha doğrusu riskini tekrardan fiyatlama ihtiyacı hissediyorlar. Burada Fed'le Amerikan hazinesini ayırmak lazım. Fed konusunda, yani Fed tarafından bir bilanço artışı, bilanço genişlemesi yapılması şu anda söz konusu değil. Buna ihtiyaç olduğunda değerlendirmiyor başkan. Öte taraftan tabii tahvil faizlerinde böyle bir hareket olunca hazinenin devreye girmesi oldukça doğal karşılanabilir. Demek ki bu seviyeler Amerikan hazinesine rahatsız eden seviyeler. Bu sinyali de piyasa almış oldu ama sizin dediğiniz gibi bunun etkisi çok kısa sürdü. Çünkü öte taraftan şunu görüyor piyasa. Amerika'da ciddi anlamda bir borç yükü var hali hazırda. Ve Amerikan hazinesi faiz harcamalarını dışarıda tuttuğumuzda da ciddi anlamda bütçede açık veriyor. Ve önümüzdeki dönemde şu anda her ne kadar borcun seviyesi, borcun artış hızı, daha doğrusu borç faizi nominal büyümeyle denklik de sağlasa, önümüzdeki dönemde olur da büyüme tarafında bir gevşeme görülürse, daha doğrusu bir düşüş görülürse, bu sefer borcun sürdürülebilirliği, daha doğrusu çevrilmesi biraz daha gündemde olacak bir konu. Bu Amerika tabii ki biliyorsunuz rezerv paraya sahip bir ülke, uluslararası paraya sahip. Dolayısıyla riskler daha sınırlı, kendi parasıyla borçlanıyor. Burada faizlerin yükselmesi aslında şunu bize gösteriyor. Yatırımcı hali hazırda bu kadar borç yükünün olması, yani bütçe açığının milli geliri oranının %6'larda olması, önümüzdeki dönemde borç stokunun milli gelirinin %120'lerine çıkacağının beklenmesi karşılığında Amerikan tahvili tutmak için daha yüksek bir getiri talep ediyor. Aslında olan olay bu. Bunun Fed'le şu anda çok yakından bir alakası yok. Fed'in kendi bilançosu biliyorsunuz 9 trilyon dolarlardan 6 trilyon dolarlara geldi. Ve şu anki yönetim çok da fazla bilançoyla oynamak isteyen bir yönetim değil. Tam tersi. Piyasanın kendi dinamiklerini, kendi fiyatlamalarını Fed'in haricinde yapması gerektiğini, bunun daha sağlıklı olacağını, dolayısıyla bilançonun büyümesinin Fed'in daha çok işin içine karışması anlamına geldiğini, bundan çok yana olmadığını ifade eden bir yönetim. Dolayısıyla bu ikisini ayırmak lazım. Şu anda olan bu döngü, yani uzun vadeli faizlerin yükselmesi ve doların buna eşlik etmemesi aslında piyasada sonraki tahvil ihraçları için biraz daha fazla risk primi olduğunu, risk primi talep ettiğini aslında yatırımcıların gösteriyor. Hazinenin açıkladığı 4 milyar dolara kadar çıkabilirim ifadesi, daha doğrusu bu eylem ise çok yeterli gelmedi piyasaya. Tabii 40 trilyon dolarlık bir borç yükünün olduğunu değerlendirirsek çok cüzi bir rakam olmuş oluyor. Bir de tabii bu daha geçmiş tarihte açıklanan, yapılan, ihalesi yapılan kağıtların, daha az likit olan kağıtların yenileriyle değiştirilmesine ilişkin de aslında bir likitte yönetimi aracı. Dolayısıyla ciddi bir müdahale ihale olarak da değerlendirmemek lazım. Ama piyasaya bir sinyal verdi. Fakat hali hazırda Amerika'nın önümüzdeki döneme ilişkin borç stokunun artacağına yönelik beklentiler uzun vadeli faizlerin gerilemesine sebep oluyor. Bu FED'le çok alakalı bir durum değil. İkisini biraz ayırmak gerekli.
1: Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte olduğunuz, bizleri bilgilendirdiğiniz için mutlu günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, şimdi Seltem Hanım'ın bize çizdiği çerçevenin acaba piyasalarda etkisi nasıl olacak onu konuşacağız. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut bizimle birlikte. Eren Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hemen yurt içiyle başlayalım. Merkez Bankası daha önce Başkan Fatih Karahan'ın da ifade ettiği gibi bir normalleşme adımı olarak %40'tan gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya %37'ye, yani gösterge faize geri dönüldüğünü açıkladı, dönüleceğini açıkladı. Bu zaten piyasada özellikle bizim borsamız açısından rakamlara yansımış mıydı? Bir etkisini görür müyüz?
2: Geçen hafta bir miktar yansımaya başlamıştı, yani tam olarak yansıdığından bahsedemeyiz. Çünkü biz daha çok hani Eylül ve Ekim ayı itibariyle hani bu tarz bir adım bekliyorduk. Ama sizin de dediğiniz gibi geçen hafta özellikle de enflasyon raporu toplantısında çok net bir şekilde artık gecelikten ziyade haftalık ihalelere başlanabileceğini ya da bu başlangıcın yapılacağına dair bir düşünceleri olduğunu dile getiren bir Merkez Bankası vardı. Ama bunu beklentilerden çok daha erken bir tarihte başlamaya karar aldıklarını da gördük. O bakımdan dolayı bu tabii ki önemlidir. Ve bu durum dolayısıyla Borsa İstanbul'a da pozitif olarak yansıyacaktır. Zaten bu sabah New York cephesine baktığımız zaman, yani vadeli tarafa baktığımız zaman, özellikle de bankacılık sektör hisselerinde hani %4'leri aşkın bir açılış olduğunu görüyoruz. Zaten bankacılık endeksi de özellikle de teknik olarak çok kritik bir teknik destek bölgelerine ulaştıktan sonra bu adımda, yani Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adımda ciddi bir katalizör olacaktır fiyatlamalar noktasında. Ama tamamıyla sinyal ve fiyatlamalar noktasında bir katalizör olacaktır. Diğer taraftan özellikle de işte bankaların net kar marjlarını ciddi anlamda destekleyecek, İşte mevduat getirilerinin ve kredi faizlerini çok ciddi anlamda aşağı doğru çekecek ölçüde bir adım mıdır? Orası bence tartışılması gereken en önemli konu.
1: Pekala, şöyle devam edelim. Geride bıraktığımız hafta yine 14.200 seviyesinin geçildiği, hani borsa için, BIST 100 için söylüyorum, 14.200 seviyesi önemli bir direnç seviyesiydi. Orası geçildi ama hani sağlıklı bir şekilde mi geçildi, kalıcı bir şekilde mi geçildi, üstünde kapanış da yapıldı ama geri dönüş ihtimali, hani nasıl diyelim, güçlü müydü bu hareket? Beklenen haberlerden bir tanesi de buydu. Bu haftaya ilişkin teknik olarak da değerlendirecek olursak eğer, hani tekrar geri dönüşler bekler miyiz, sağlaması yapılır mı, yoksa biraz daha yukarı mı, ne dersiniz?
2: Bir kere zaten teknik olarak 14.200'lerin üzerine doğru çıkınca ve haftalık kapanışta bu seviyelerin üzerinde yapınca artık biraz daha pozitif okumak gerekiyordu. Ama bize bir katalizör lazımdı. Yani özellikle de bankacılık sektörünü yukarı doğru tetikleyip işte bankacılığın liderliğinde Borsa İstanbul'u hani alacak ve artık yukarı doğru götürecek bir katalizör lazımdı. O katalizör de aslına bakarsak geldi. O bakımdan dolayı hem 14.200'ü aşan, hem 14.200'ün teknik olarak tabii anlatıyorum, 14.200'ün üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiren bir Borsa İstanbul 100 endeksi var. Bir de bankacılık sektörünü yukarı doğru tetiklemesi kuvvetle muhtemel olan bir katalizör de gelince, o zaman artık yönü biraz daha yukarı doğru okumakta fayda var. 14.200 dediğimiz gibi buranın üzerinde kaldığımız sürece zaten 14.500'ler tarihi zirvedir, ama hani ben hani buraların özellikle de 15.200'ler tarihi zirvedir, ama ben hani 15.200'e doğru gider ve oralardan döner gibi hani çok birazcık daha negatif taraftan konuya bakmıyorum. Yani ben Borsa İstanbul'da yeni bir rekor seviyelerin test edilebileceğini düşünüyorum. An itibariyle de görünen odur ki 15.800'ler potaya girmiş durumda. Yeter ki Amerika-İran meselesinde petrol fiyatlarını 100 doların üzerine doğru çıkartıp oralarda kalıcılık sağlamasına sebebiyet verecek bir gelişme olmasın. Ama orası da tabii ki keskin bir bıçak. Yani bugün D-Day dediğimiz Amerika'nın İran'a karşı tarihin belki de en büyük, hani Scott Bessent'in yapmış olduğu ifadeler üzerinden bu yorumu yapıyorum. Tarihin en büyük ekonomik yaptırımlarının açıklanacağını da göreceğiz. İran'ın da bu konuda ciddi anlamda bir cevap vereceğine ilişkin ifadeleri ve açıklamaları da var. Yani o tarafı da yakın markajı alarak en nihayetinde mevcut konjonktür itibariyle 15.800'ler potada mıdır diye soracak olursanız Borsa İstanbul'da, evet potadadır. Bu da bir yeni rekor mudur? Evet, yeni rekordur.
1: Bir de işin siz de altını çizdiniz. Yurt dışı ayağına bakalım. Savaş bir tarafa, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım planı etkisi uluslararası piyasalarda kısa sürdü. Scott Bess'in tekrar açıklamalar yaptı. Biz bunu daha da arttırabiliriz, 4 milyar dolara çıkarabiliriz diye. Az önce Seltem Hanım bize bunun genel çerçeve içerisinde makro olarak ayrımını yaptı. Peki piyasalara etkisini soracağım. Hem risk iştahına hem de altın fiyatları özelinde, çünkü ciddi manada bir etki yapmış görünüyor.
2: Bir kere uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş hareketi yapısal sebeplerle açıklanması gerekiyor. Yani 40 tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. Yani bundan 1-2 ay önce 39 trilyondu, şimdi 40 trilyon. Hani afaki konuşuyorum. Yani bu da çok ciddi bir şey değil. Yani bir oyun değiştiren bir unsur değil. Yani 39'dan 40'a çıkması. Ama en nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönlü. Diğer tarafta yapay zeka şirketleri, ciddi anlamda bir CAPEX dediğimiz sermaye harcamalarına giden bir şirketler grubu, bir sektör var. Bunun içinde tahvil ihraç ederek piyasadan fon toplamaya çalışan bir sektörden bahsediyoruz ki bunlar da az buz rakamlar değil. Yani 2027 yılında 1 trilyon dolarlık sektörden, ya daha doğrusu piyasadan fon toplama çabası olduğuna ilişkinde tahminler var ve beklentiler bu şekilde. Yani bunlar çok ciddi rakamlar. Şimdi tüm bu gelişmeler bir araya getirdiğimiz zaman, ki tabii ki bu tahvil getirilerinin yükselme sebebi bu iki unsura sadece bağlanamaz. Hani diğer tarafta tahvillere olan talep daha öncesinde merkez bankalarıydı, daha çok kurumsal cepheydi. Şimdi daha fazla getiri elde etmek isteyen bireysel yatırımcılar var. Yani spekülatörler var. Yani bu da tabii ki tahvillerde özellikle de verim eğrisinin uzun ucunu yukarı doğru iten unsurlar. Yani burada çok net bir yapısal dönüşüm var. Şimdi bu yapısal dönüşümü işte tahvil geri alımı önceden 2 trilyondu, şimdi 4 trilyon. Hayır, 4'ten ziyade daha da fazla arttırabiliriz diyerek hani çok kısa vadede sadece kontrol altına alabilirsiniz. Hani diğer tarafta bir de piyasaların da ciddi bir karın ağrısı olan bir Kevin Warsh var.
3: NTV Radyo.
1: Seste bir problemimiz var. Tam olarak şu noktada kalmıştık. Tekrar bağlantıyı sağladığımız zaman ya da sağlayabilirsek eğer, arkadaşlarım hemen bakacak şimdi. Eren Bey'in en son altını çizdiği nokta, piyasaların gerçekten Kevin Warsh gibi bir sıkıntısı, bir problemi vardı. Buyurunuz tekrar tam kal... Peki gelmiyor. Kesin gelmiyor değil mi? Peki bağlantımız... Bağlantımız burada, kesiyoruz değerli izleyenler. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim madem öyle. Kamuda tasarruf uygulaması devam ediyor değerli izleyenler. 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
4: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
5: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
4: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesini geçiyor.
3: NTV Radyo.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Süpürge deyince vatan.
14: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
15: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Müzik arası.

0: Saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Ayrıntılar az sonra. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Ayrıntılar birazdan efendim. Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine canlı bağlantımız olacak. Bursa'da 3 noktada orman yangını çıktı. Uludağ'ın eteklerindeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıntıları İHA Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'ten alacağız. İhsan.
1: Evet Burcu, kara saat 8.30 sularında başladı. 3 farklı noktada Bursa'nın Kestel ilçesinde Derekızık köyü, Aktaştepe ve Karapınar bölgelerinde tabi Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen müdahale ettiler. Yangının birbirine yakın 3 farklı noktada çıkması, Uludağ'ın eteklerinde olması ve çamla kaplı ormanlık alanların yanması soru işaretlerini beraberine getirdi. Tabi bu konuda hem İl Jandarma Komutanlığı'nın hem de Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması devam ediyor. Yangına şu anda 4 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 aracımız, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve 4 dozerin yanı sıra 20 civarında da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi karadan müdahale ediyor. Tabi bölgede rüzgarın etkili olması ekiplerin işini güçleştiriyor. Yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki Saitabat, Derekızık ve Uludağ'ın eteklerindeki diğer köy sakinleri de destek veriyor. Burası çok önemli bir bölge çünkü hemen üst Derekızık'ın hemen üst tarafı Saitabat şelalesiyle ve turizm bölgesi olmasıyla meşhur. Derekızık'ta Türkiye'nin içme suyu ihtiyacının, paketli içme suyu ihtiyacının karşılandığı çok sayıda fabrikanın bulunduğu Uludağ'ın eteklerindeki çamla bezeli bir köy. Tabii dileriz kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Az önce Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüm. Büyük ölçüde yangını çevrelediklerini ifade ettiler. Tabii hava taşıtlarının Bursa'da 4 helikopter ve 2 uçağın çok kısa sürede faaliyete başlaması yamaçlardaki yangına müdahalede çok önemli, etkili rol oynuyor. Hemen yakındaki Kestel Gölbaşı göletinden su alıyor hava taşıtları. Şu anda hava taşıt sayısının 6 olduğunu ifade edelim ve ilerleyen dakikalarda bu sayının da artacağını söyleyebiliriz Burcu Kara.
0: İhsan Altıkardeş aktardı ayrıntıları ve dün gece Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. NTV bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan şu anda olay yerinde ve yangının sonrasındaki son durumu bize aktaracak. Nizamettin, yangının çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi var mı?
2: Burcu, o konuda şu an için yetkililer net bir şey söyleyemiyor. Çeşitli iddialar var ancak kesin nedeni itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrasında ortaya çıkacak. Dün farklı iddialar vardı. Bir iddia doğal gaz patlaması olduğu yönündeydi. Ancak site yöneticisi Sercan Öge burada bize yaptığı açıklamada plazada doğal gaz sisteminin olmadığını söyledi. Dolayısıyla bu iddia da böylece çürütülmüş oldu. Bir başka iddia da yine bir iş yerinin önündeki kartonların tutuştuğu ve sonrasında da yangının çıktığı yönündeydi. Ancak o da iddiadan ibaret. Dediğim gibi bugün öğlen saatlerinde itfaiye burada bir uzman ekiple incelemelerde bulunacak ve sonrasında da yangının çıkış nedeni netleşmiş olacak. Dün akşam saat 23 sıralarında çıktı yangın. Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan Bu plazada şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay yangın sonrası yani dün gece yanan bölgeleri gündüz gözüyle ekranlara getiriyor. Görüyorsunuz bazı noktalarda çok ciddi hasar olduğu görülüyor. Ve 48 iş yeri vardı burada. Saat 23 sıralarında başladı yangın. Hemen akabinde buraya itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Onlar hızlı bir şekilde yangına müdahale ettiler. Ve 1,5-2 saate yakın süren bir mücadelenin ardından da yangın kontrol altına alındı. Tabii şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay'ı gösterirse, evet, polis memurları da burada. İçeride hala incelemenin de sürdüğünü bir kez daha belirtelim. Müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı. Tabii söndürme ve tahliye çalışmaları sonucunda 8 kişi akşam güvenli bir şekilde plazadan tahliye edildi. Yine dumandan etkilenen 3 itfaiye personeli ile 2 vatandaş hastanelere sevk edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da yangın boyunca buradaydılar ve yetkililerden bilgi alıyorlardı. Evet, şu anda genel hatlarıyla durum böyle. Öğlen saatlerinde itfaiye ekiplerinin yapacağı inceleme sonrasında hazırlayacakları rapor yangının çıkış sebebine de ışık tutacak. Burcu.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. Özetimizde de aktarmıştık. Bugün terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir gün. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını yapacak. Peki ilk gün masada hangi konular ele alınacak? Şimdi bu soruların yanıtını Ahmet Örsoğlu aktaracak bizlere. Ahmet, hemen soralım. Bugün toplanacak kurul öncelikle kimlerden oluşacak ve tabii ki sürece etkisi ne olacak?
3: Burcu, terörsüz Türkiye sürecinde süreç yasasının kabul edilmesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçilmişti. O aşamada bugün önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Sen de ifade ettin. Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. O soruna da yanıt vereyim. Cevdet Yılmaz'ın dışında Adalet Bakanı kurul üyelerinden biri, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı yine kurulun üyeleri arasında. Ama bunlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu kurulu oluşturan üyelerden bazıları. Elbette silahların nerede, ne zaman, nasıl, hangi koordinasyon içinde bırakılacağı bu kurul tarafından belirlenecek. Tüm bu çalışmaları tespit komisyonu gerçekleştirecek. Bugünkü ilk toplantı saat 15'te başlayacak ve alt kurulların kurulması için bir ilk değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bununla beraber kurulun önemli görevleri arasında şunlar var Burcu. Kurumlar arasında koordinasyon, eşgüdüm, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi, ilgili bakanlıkların sürece dahil edilmesi ve bakanlıkların alt birimlerinin yine süreçte çalıştırılması, dönemsel değerlendirme yapılması, ihtiyaç halinde alt komisyonların kurulması, adli, idari ve yasal düzenlemelerin yapılması için sürece katkıda bulunulması Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun görevleri arasında olacak. Yine bununla beraber alt komisyonlardan bir tanesi adli işlemler sürecine ilişkin olacak. Zira Adalet Bakanlığı yetkilileriyle işleyecek bu alt kurul teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandıracak. Bunun çalışması gerçekleştirilecek. Son olarak sosyal ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi için de bir alt komisyon kurulması, planlaması söz konusu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Bu konuyla ilgili ilerleyen saatlerde Kemal Öztürk bizlerle olacak, NTV siyaset yorumcusu. Bu konuya tekrar döneceğiz. Devam edelim. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında bugün duruşma günü. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davaya ilişkin ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek, hemen soralım. Bugün karar çıkması bekleniyor mu davada?
4: Karar çıkması bekleniyor Burcu Kaya çünkü duruşmanın görüldüğü son gün 29 Temmuz günü tüm tutuklu sanıkların ve tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlandığı gün. Mahkeme başkanı 24 Ağustos günü yani bugün sabah saatlerinde tüm sanıkların mahkeme salonunda hazır olmasını, mahkeme salonunda hazır olacak avukatlarla birlikte alınacak son sözlerle birlikte, son beyanlarla birlikte artık nihai kararını açıklayacağını söyledi. İşte bu yüzden bugün karar çıkmasını bekliyoruz. 200 sanıklı davada şu sıralarda 5 tutuklu sanık var. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'la birlikte Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka. Toplamda 5 tutuklu sanık bulunuyor 200 sanıklı davada. Hepsine son sözler sorulacak. Son sözlerinin ardından Aziz İhsan Aktaş liderliğinde kurulduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin nihai karar açıklanmış olacak. Duruşma yeni kurulan Marmara Ceza İnfaz Kurumları içerisindeki duruşma salonunda başlayacak. Saat 10 sıralarında duruşma salonunun açılması bekleniyor. Tutuklu sanıklarla birlikte tutuksuz sanıklar gelecek. Sonra avukatlar, müdafiler yerini alacak ve son sözler sorulacak. Son sözlerin sorulmasıyla birlikte de suç örgütü üyeliğinden ihale, fesat karıştırma, dolandırıcılık suçundan rüşvet alma, rüşvet verme suçuna kadar birden fazla suça ilişkin yargılanan 200 sanık için artık karar açıklanacak. Kararın açıklanması için de mesai saatlerinin sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Çünkü 200 sanıklı davada herkes söz alacak. Herkesin söz almasıyla birlikte o zaman dilimi yaklaşık 7-8 saat sürecek ve ardından da mahkeme heyeti kararını açıklayacak. Orada olacağız, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Masa'nın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
5: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi istendi.
6: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
5: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyi de temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
6: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
5: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
0: Suriye Dışişleri Bakanı ve Mossad Başkanı Ürdün'de masaya oturdu. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasının ardından gerçekleşen görüşmede ana gündem başlığı Türkiye'ydi.
7: Suriye ve İsrail Ürdün'de masaya oturdu. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile İsrail İstihbaratı Mossad'ın başkanı Raman Goffman Amerikan arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye resmi ajansı Sana'ya göre taraflar Türkiye ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı ele aldı. İki ülke arasındaki mevcut gerilimin Suriye topraklarına yansımamasını sağlamaya yönelik çabalar da masaya yatırıldı. Toplantıdaki öncelikli başlıklar başlıklardan biri de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması oldu. İsrail ile Suriye arasındaki güvenlik görüşmelerinin yeniden başlatılması ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin canlandırılması ele alındı. AFP'nin iddiasına göre ise Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde kurulacak özel bir operasyon odası oluşturulması da görüşmede gündeme geldi. Bu mekanizmanın Suriye'de Türkiye'nin dahil olabileceği olası çatışmaları önlemeyi amaçladığı savunuldu. Görüşmeden önce Reuters'a konuşan Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini belirtmişti. Şeybani, 18 Ağustos'taki Ebu Zuhur hava üssü saldırısından önce İsrail'e tesisin Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini ancak İsrail'in üssü vurduğunu söylemişti. Görüşmede Suriye taleplerini de ortaya koydu. Şam yönetimi İsrail güçlerinin Esad'ın devrilmesinden öncesindeki hatta geri çekilmesini istedi. 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanması talebi de gündeme getirildi. Şeybani ülkesinin egemenliğini vurguladı. Suriye'nin ordusunu yeniden kurma, ittifaklarını ve ortaklarını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.
0: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Zevaide'deki hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Gazze'den uçurtma ve balon gönderildiğini öne sürerek saldırıları artırdı. Ancak İsrail ordusu sınır hattına düşen uçurtmalarda şüpheli madde bulamadı.
8: İsrail ordusu ateşkes tanımıyor. Görüntüler Gazze şeridinden. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nusayrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili, çocukların uçurtmaları, yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, denizlerin, boğazların, su yollarının küresel sistemde yüksek gerilim alanı olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü, dünyadaki gerilim alanlarına ve çatışma eksenlerine baktığımızda Mavi Vatan yaklaşımımızın ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kez daha görülüyor ifadesini kullandı. Çelik, Hürmüz merkezli gelişmeleri de dikkat çekti. Denizlerde egemenliği korumanın geçmişe göre stratejik önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi alanındaki bağımlılık vesayetini yıktığını da belirten AK Parti sözcüsü, özgüven devrimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Az önce aslında giriş yapmıştık terörsüz Türkiye süreci gündemine. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Sürecin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu bugün ilk toplantısına hazırlanırken bize gelinen son durumu değerlendireceğiz. Konuğumuz var, NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle birlikte. Sayın Öztürk, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın diyelim.
9: Hoş bulduk Burcu Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii öncelikle bu komisyonun önemiyle başlayalım. Hem de kimlerden oluşuyor? İlk toplantısı çünkü oldukça önemli. Buyurun.
9: Sürecin bana göre en önemli komisyonu, iki tane komisyon var biliyorsunuz. Bir tanesi mecliste kurulacak, bir tanesi Cumhurbaşkanlığında kuruluyor. Ben bu komisyonu çok önemsiyorum ve en önemli emniyet sübubu olarak görüyorum. Aşağı yukarı sürecin bundan sonraki, yani kanunlaşan bu yasayı uygulamak genişletmek, daraltmak, ertelemek, öne almak gibi bütün bu stratejik ve kritik kararları bu komisyon verecek. Dolayısıyla en önemli sübop görevi de görüyor. Ben bunları emniyet sübopu diyorum. Hani hem meclistekini hem buradaki komisyona. Son derece önemli bir komisyon olmasından dolayı da son derece önemli bir isim başına atandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu komisyona başkanlık edecek. Şimdi hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önemli ama aynı zamanda Cevdet Bey Bingöllü bir Zaza. Etnik kimlik olarak da önemsiyorum ayrıca. Komisyon içerisinde Kürt kökenli milletvekilleri var, Türk kökenli milletvekilleri var. Bu açıdan Türkiye'nin bir mozaiğini de oluşturacak bu komisyon üyeleri. Hem sembolik açıdan, hem hukuki açıdan, hem teknik açıdan son derece kritik bir komisyon. Şimdi bu süreci başından beri bir devlet projesi dediğimiz için bu sürecin sekreteryasını da devletin en önemli merkezi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürütecek. O genel sekreterliğin altında bir Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü var. Komisyonun bütün sekreteryasını burası tutacak. Bugün saat 15'te toplanacak. Alt komisyonlar belirlenecek. Çalışma usul ve esasları belirlenecek. Hangi periyotta toplanacakları belirlenecek. Ama sadece bu toplantıda değil, bundan sonraki toplantıda da ihtiyaç duyulan alt komisyonlar, ihtiyaç duyulan yönetmelikler, gerekli olan çalışmalar parça parça önümüze gelmiş olacak.
0: Alt komisyonların neler olmasını bekliyorsunuz Sayın Öztürk?
9: Şimdi en önemli konu tabii hukuki kısmı. Yani hapisten çıkacaklar, yurt dışından gelecekler. Bunların hukuki kısımlarının incelenmesi çok önemli bir konu. Yani zannediyorum en çok tartışma olacak konulardan birisi olabilir. O nedenle Adalet Bakanı zaten komisyonda temsil ediliyor. O komisyonun yani altında da bir adalet komisyonu kurulmasını bekliyorum. Silah bırakmanın tespiti kritik bir konu. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri yapacak ama bunun burayla bağlantısını kuracak bir güvenlik komisyonu da bekliyorum. Yani silahları bırakma, tespit gibi bir komisyon da bekliyorum. Sürecin iyi anlatılması, toplumla iyi bilgilendirilmesi konularında bir komisyon bekliyorum. Yani bir iletişim veya bir sosyopolitik komisyon gibi bir komisyon da bekliyorum. Siyasi bir komisyon da olabilir. Yani meclisle, meclisteki komisyonla bura arasında ya da siyasi partilerle burası arasında bir ilişki yönetmek gerekebilir. Bu yüzden bir siyasi komisyon olabilir. Çünkü bazen yeni kanunlara ihtiyaç duyulacaktır. O kanunların çıkartılması için meclisteki parlamento partilerle yeniden ilişki de kurma ihtiyacı olabilir. Ya da konuyu hani siyasi kısmını nasıl yönetelim, nasıl anlatalım şeklinde bir ihtiyaç olabilir. O nedenle bir siyasi komisyon kurulabilir. Taslaklar hazırlandı. Bugün o taslaklar komisyon üyelerine dağıtılacak. Ayrıca komisyon üyeleri de kendi alanlarıyla ilgili yapmayı düşündükleri planları açıklayacaklar. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı kanun çıkar çıkmaz hemen bir toplantı yaptı valilerle, kaymakamlarla. Onlara süreci anlattılar. Bu konuyla ilgili başka planladıkları konular varsa bunları dile getirecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, stratejik kritik kurumlar da orada. Onlar da bu süreçle ilgili nasıl bir çalışma yapmak istediklerini, neye ihtiyaç duyduklarını bu komisyonda dile getirecekler. O nedenle komisyon biraz kendi içerisinde konuşarak, tartışarak alt komisyonları, sürecin işleme şeklini, planlamayı, zamanlamayı orada planlayacaklar. Toplantıdan sonra bir yazılı açıklama bekliyoruz. Neler yapıldığını dair çok detaylı olmasa da bir yazılı açıklama olacaktır.
0: Evet, tabii şimdi katkı yapacağını biliyoruz. Kurulun sürece nasıl bir katkı yapmasını biraz daha açmak isteriz. Hem de ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde olması planlanıyor. Şimdi kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Tabii bu kurulun çalışmalarını biraz daha detaylandıracak olursak nasıl çalışacak ve nasıl bir doğrulama mekanizması oluşacak?
9: Şimdi yasanın iki kritik konusu silahların bırakıldığının tespiti Bu rapora binaen de Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'nın feshini ilan etmesi. Yani bu iki konu çok stratejik ve çok da kritik konular. Dolayısıyla yurt dışında, yurt içinde PKK'ya ait silah depoları, silah mevzileri ya da örgütün elindeki silahlar, bütün bunların hepsiyle ilgili hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Milli İstihbarat Teşkilatı bir çalışma zaten yapıyor. Bir gözlemi var. Yani Kuzey Irak'ta bir sürü üssümüz var. Bu gözlemler, bu izlenimler zaten devam ediyor. Şunu da söyleyebilirim. Yani örgüt Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kadar yüksek destekli bir kanun çıkmasını da bana göre beklemiyordu. Onun da biraz şokunu yaşıyorlar. Onlar bu sürecin siyasallaşacağını ve başarısız olacağını düşünenler vardı içlerinde. Şimdi onun biraz şokunu atlattıktan sonra şimdi görüyorum. Daha önce öldüğü duyurulmayan PKK militanlarının için taziye yerleri kuruluyor. Yani örgüt aslında kendi içindeki o tasfiye sürecini cenazelerle başlattı. Hani bu isimler öldü artık diye duyurmaya başladılar. Bunu da bir önemli adım olarak da görüyorum. Şimdi bu raporlamalar bu komisyona gelecek. Bu komisyonun altında kurulan alt komisyonda düzenlenecek ve üst kurula rapor sunulacak. Denilecek ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatları Kuzey Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye içerisinde varsa hala bu tespitleri yapmıştır. Tespitlerin raporlamaları bunlardır. Kayıtlar şunlardır. Biz örgütün silah bıraktığını tespit ettik. Bu raporu böyle yazmaları gerekiyor. Komisyon bu raporu alacak. Kendi içerisindeki o değerlendirecek ve sonra Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu örgüt artık yok hükmündedir dendikten sonra da kanun işlemeye başlayacak. O zaman da işte Adalet Komisyonu işleyecek. Hapisten kim çıkacak? Yurt dışından gelenler nasıl yargılanacak? Hangilerinin cezası ne kadar olacak? Bunların hepsi hem yargı sürecindeki hakimler ve savcılara hem de bu komisyonun içerisinde kurulacak Adalet Komisyonu'na o zaman çok iş düşmüş olacak.
0: Evet, o zaman tam da bu noktada şunu sormak isterim. Silahların nerede, hangi takvimle ve yöntemle teslim alınacağını tespiti yapılırken MİT ve MGK'nın da koordinasyonu oldukça önemli ve rolü ne olacaktır sizce?
9: SSK'nın.
0: Evet.
9: Şimdi sürecin planlaması ve yürütülmesi konusunda Türkiye açısından önemli bir şansımız var. Ben buna altın momentum diyorum. Yani hem uluslararası jeopolitik bizim çok lehimize oluştu. Hem de Burcu Hanım burasına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Devlet kurumları içerisindeki uyum son derece mükemmel düzeyde. Hı hı. Şimdi benim gazetecilikte 31. yılım ve ben Şırnak'ta, Hakkari'de terörle mücadelede, yani terör konularını takip eden bir gazeteciydim. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri başka bir politika izlerdi, Milli İstihbarat Teşkilatı başka bir politika izlerdi, jandarma, JITEM başka bir politika izlerdi, siyaset başka bir politika izlerdi. Şimdi bu terörle mücadeleyi çok zorlaştıran bir konudur. Şu anda en avantajlı olduğumuz konulardan biri devlet kurumları içerisindeki senkronizasyon ve uyum. O nedenle iki kurum, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı birlikte bu tespiti yapacaklar. Bir eş güdüm içerisinde çalışacaklar ve sonunda bu rapor oluşacak. Dolayısıyla bu kurumlarımız şimdi sahada izlemekteler, gözlemekteler ve örgütün silah bırakma çalışmaları başladığında da gidip tespitlerini yapacaklar.
0: Adli işlemlere tekrar dönmek isterim. Aslında biraz bahsettiniz ama adli işlemler içinde bir kurul oluşturulacağını konuştuk. Yasada yer alan 6 aylık ceza ve infaz erteleme hakkının pratikteki işleyişini biraz açsak. İnfazın ertelenmesine ait kurulun değil, infaz hakiminin karar vereceğine vurgu yapıldı. Ne söylersiniz bu konuda?
9: Şimdi bakın, süreç o kadar kolay bir süreç değil. Yani hani bugüne kadar çok şükür kazasız belasız geldik. Kanunu çıkarttık. Siyasi bir birliktelik var. Yani muhalefetle iktidar ilk defa bu kadar yoğun bir ittifak ettiler bir konu içinde. Şimdi bundan sonraki konular biraz daha detaylı, biraz daha uzmanlık isteyen konular. Yani 6 ay ceza almış birisinin infazı şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Şimdi bunlar biraz da süreç içerisinde belli olacak Burcu Hanım. Çünkü bu Teröristsiz Türkiye projesi başından beri karşı tarafın atacağı adımlar

0: en çok üzerinde duracağı konulardan bir tanesi bu af ediliyor mu? Af çıkıyor mu? Hepsi cezaevinden çıkacak mı? Bunların yani adam öldürenler nasıl aramıza karışacak gibi böyle kafalarda çok sorular var. Haklı sorular. Bu soruların hepsi teker teker cevaplanacak. Dolayısıyla kritik konumuz şu vatandaşımızın üzerinde duracağı. Bu güvenli bir şekilde ilerliyor mu? Yani devletin güvenliğine, bölünmesine, efendim parçalanmasına, terörün yeniden başlamasına acaba yeniden olur mu? O şüpheli sorular işte bu emniyet sübubu görevi yapan komisyonlar tarafından önlenecek, durdurulacak, izlenecek, gözlenecek. O nedenle bu komisyonları bir emniyet sübubu olarak görmek lazım. Şimdi bunun içerisinde uzmanlardan oluşan yani hakimlerden, hukuk insanlarından oluşan komisyon bu konulara karar verecek. O yüzden bizim aslında gazeteciler olarak bu kadar detay teknik sorulara da hukuki bilgi gerektiren sorulara da çok fazla cevap vermemiz doğru değil. Yani komisyon içerisinde kurulacak uzmanlık isteyen meseleleri o insanların karar vermesi daha doğru, onların analiz etmesi daha doğru olur. Ama ben bir siyasi gözlemci olarak şunu söyleyebilirim. Birinci çözüm sürecinde tam içerisinde bulunuyordum. 35-30 yıldır bu süreci takip ediyorum. Bu kadar güvenli adım adım yani her şeyi ince hesap ederek giden bir süreç hiç görmemiştim. Zaten bu kadar başarılı planlamanın sonuçlarını da parlamentoda gördük. Yani muhalefet de buna güvendiği için destek verdi. Önceki dönem birinci süreci biliyorsunuz muhalefetin önemli bir kısmı destek vermemişti. Şimdi bu planlamanın sağlıklı bir şekilde ilerlediğini gördükçe adımlar atılacaktır. Şimdi bizim amacımız şu silahlar yakıldı ya. Bu adam bu silahı niye eline almıştı? Şimdi bu soruyu soracağız. Neden eline bu silahı almıştı? Tekrar almaması için ne yapmamız gerekiyor? Terörist Türkiye aşaması bitti. Şimdi toplumsal dayanışma aşamasına, milli dayanışma aşamasına geçtiğimizde sorularımız farklılaşacak. Bu adam, bu insanlar neden dağa çıktı? Bu insanlar neden eline silah aldı? Peki o silahı tekrar almaması için ne yapmamız lazım? Çünkü Orta Doğu'da bu silahları bulmak su bulmaktan daha kolay. Ben Suriye'de Kalaşnikov marketler gördüm. Market bildiğiniz alışveriş yapılan market gibi girip silah alabiliyorsunuz. O yüzden bu sürecin kritik konusu örgütün üyesinin bir gencin tekrar eline silah alacak o düşünceyi zihninden çıkarmamız lazım. Bu da uzun soluklu bir çalışma. Öyle hemen pat diye olacak bir şey değil. 40 yıllık bir ideolojik örgütü bir ayda, 2 yılda, 5 yılda sıfıra indiremezsiniz. Ama adım adım gidiyor, başarılı gidiyor. Herkesin pozitif katkılarını vermesini beklemek lazım. Hepimize burada görevler düşüyor artık. Sadece bir devlet meselesi değil bu. Şimdi toplumsallaştı. Biz gazetecilere, izleyicilere, sokaktaki insanlara, öğretmenlere, akademisyenlere artık çok görev düşüyor. Bunu hep birlikte yürütmemiz gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Yayınımıza katkılarınızdan dolayı NTV siyasi
0: İyi yayınlar Burcu.
1: yorumcusu Kemal Öztürk bizlerleydi. Teşekkür edelim ve devam edelim. Türkiye bir kez daha yüksek sıcaklığın etkisi altında. İstanbul'da termometreler 30 dereceyi aştı. Ancak kent halkı yalnız sıcakla değil nemle de mücadele ediyor. Gün boyu %50'nin üstünde seyreden nem oranı gece saatlerinde de %90'ı aşıyor. Dışarı çıkar çıkmaz hissedilen ağır ve terleten havadan kaçmak isteyenler kendini sahile attı.
2: Sıcaktan kaçtık buraya gölgeye. Sabahtan beri pişiyoruz.
3: Bunaltıcı bir nem var.
4: Güneşten kaçıp gölgeye geçmek yetmiyor. İstanbul'da artan sıcaklıklara bunaltıcı nem de eklendi.
5: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da şu anda termometreler 33 dereceyi gösteriyor. Ancak bunaltıcı nemin etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık 35-36 dereceyi bulmuş vaziyette.
6: Nem kötü, terli. Evde oturulmuyor tabii ki, dışarı, sahile, parka, pikniğe.
4: Özellikle güneşin etkisini artırdığı saatlerde uzun süre dışarıda kalmamak, bol su tüketmek ve mümkün olduğunca gölge alanları tercih etmek gerekiyor. Çarşamba gününe kadar bunaltıcı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
7: Deniz keyfi ise Ravşan altında yüzüyoruz. Spor da var tabii, sıcaklardan da kaçıyoruz.
8: Hava sıcak diye geldik, ev çok sıcak.
9: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim. İstanbul

0: Marmara'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak.
1: İstanbul'da 3 gün daha geceleri nem oranındaki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor.
2: Denizli'de bir kişi eski kız arkadaşını ailesinin yanından silahla tehdit ederek kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı.
1: Eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit etti. Zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntüler Denizli'nin Tabas ilçesinde kaydedildi. 39 yaşındaki S.M., eski kız arkadaşı Z.İ.'yi anne ve babasının yanında gördü. Pompalı tüfeğiyle kadının yanına giderek zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O sırada 29 yaşındaki kadının babası saldırganı engellemek için uzun uğraş verdi. Ancak babanın tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Zanlı eski kız arkadaşını ailesinin yanında zorla araca bindirip kaçırdı. Jandarma ekipleri S.M.'nin otomobilinin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler zanlıyı yakaladı. Araçta bulunan kaçırılan kız da kurtarıldı. Zanlı silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.
2: İstanbul Bağcılar'da sahibiyle sokakta gezen, beslenmesi yasak pitbull cinsi köpek, mahalle sakinlerinin sevip beslediği ve Bambi adını verdikleri kediye saldırdı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kedi öldü. Köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasına tepki gösteren mahalleli sahibinden şikayetçi oldu.
1: Pitbull cinsi köpeği de mahallede dolaşmaya çıktı. Tasma dışında da önlem almadı ve o köpek mahalledeki esnafın beslediği kediye saldırdı. Çevredekiler müdahale etse de Bambi adlı kedi köpeğin dişlerinden kurtarılamadı.
3: Bambi kedi melek oldu. Köpek bir suçlu değil. Köpeğin sahibi tasmasız olarak toplum içerisinde gezdirdiği için suçlu.
1: Olay 20 Ağustos günü akşam saatlerinde Bağcılar'da yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, beslenmesi yasak türler arasında yer alan pitbull cinsi köpeği de sokağa çıktı. Bir dükkanın önünde bekledikleri sırada Bambi isimli mahallenin kedisi yola çıktı. Ağızlığı bulunmayan ve tasması geniş tutulan köpek aniden Bambi'ye saldırdı.
3: Bambi kedi daha önceden sahipliymiş, sonra sokağa bırakılmış ve bizim bu mahallemizde herkesin sevdiği bir kediydi.
1: Köpeğin sahibi engel olmaya çalıştı, eline aldığı süpürge sapıyla köpeği dürttü. Ancak kediyi köpeğin ağzından kurtaramadı. Çevredeki esnaf ve bir kurye de kediyi kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraş sonucu Bambi köpekten kurtulup kaçtı. Mahalle sakinleri Bambi'yi veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedi aldığı darbeler ve iç kanama sonrası öldü.
3: Maalesef Bambi kediyi bir sorumsuz, sözde hayvansever köpeğine ağzına tasma takmadan saldırgan bir köpeğiyle toplum içerisinde dolaşarak burada bir kediyi parçaladı. Bugün kedi yarın sizin çocuğunuz, herhangi birimizin çocuğuna saldırabilir, zarar verebilir, öldürebilir.
1: Mahalle sakinleri köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
4: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Akdeniz'de Toroslar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: Radyo tiyatrosu.
7: Nasıl olsa sivil giyiminiz. Dalalım sokaklara, karşılaştıklarımıza basalım kurşunu. Ya Herri ya Merri.
8: Bu Fransız ihtilalini anlatan bir piyes değil Fuat. Biz de o piyesin aktörleri değiliz. Bu hakikat. Öyle aklımıza hereseni yapamayız.
9: Ama Basri Bey.
8: Ben istemiyor muyum zannediyorsun Fuat? Öldürülen arkadaşlarımızın intikamını almayı. Bu alçakları döktükleri kanda boğmayı arzu etmez miyim? Ama bize bir vazife verildi. Üçüncü ordu gelene kadar sıkacağız dişimizi.
7: Çok sürmez. Bugün yarın defterini düreriz bu soysuzların. Neyse ki cemiyetin önemli adamları bir evde sağ salim emniyet altındalar. Talat Bey'den bahsediyorum. Ahmet Rıza'dan, Doktor Nazım'dan. Evet arkadaşlar, bu insanların muhafaza vazifesi bize verildi.
9: Sesindeki kibir hissedilmeyecek gibi değildi. Hiç ayıplamadım onu. Çünkü aynı gurura ben de kapılmıştım.
10: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da MTV Radyo'da,
11: Radyo Tiyatrosu'nda.
10: Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
12: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
14: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vietnam asıllı Alman bilim iletişimcisi ve kimyager Mai Thi Nguyen Kim'in Kahvaltıda Kimya, Gündelik Hayatın Şaşırtıcı Bilimi isimli çalışması Metis yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Duygu Dölek çevirmiş. Mai Thi Nguyen Kim, Vietnamlı bir anne babanın çocuğu olarak 1987'de Almanya'da doğmuş. Babası da kimyagermiş. Nguyen Kim, kimya eğitimini ve akademik çalışmalarını dünyanın kalburüstü üniversitelerinde yapmış. Gutenberg Üniversitesi, MIT, Harvard falan. Nguyen Kim, geniş kitleler tarafından tanınır olmasını YouTube'da açtığı kanala borçlu. Bu kanalda kimyayı ve bilimi anlaşılır bir dille anlatıyor. Kariyerine bilim iletişimcisi ve gazeteci olarak devam etmeyi tercih eden Nguyen Kim, birçok ödüle layık görülüyor. Gelelim kitabımıza, Kahvaltıda Kimya'ya. Efendim, kimya birçoğumuzun mesafeli olduğu bilimlerden biridir. Aklımıza hemen laboratuvarda deney yapan beyaz önlüklü bilim insanları gelir. Ya da baş belası redox denklemleri. Hatta kimyanın hayattan kopuk bir bilim olduğunu, kimyasalların da çoğunlukla bize zarar verdiğini düşünürüz. İşte yazarımız Nguyen Kim kitabıyla bu ön yargılara savaş açıyor. Sanıldığının aksine kimyanın aslında her daim hayatın içinde olan heyecan verici bir bilim olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu sıradan bir insanın tipik bir gününü anlatarak yapıyor. Sabahları kahve içmek için en doğru zaman nedir? Metal bir kaşık bize neden aynı sıcaklıktaki ahşap masadan daha soğuk gelir? Diş macunlarındaki flörür zararlı mıdır? Nahoş vücut kokuları nereden gelir? Sarhoşlar neden genellikle saçmalar? Dillerden düşmeyen doymuş, doymamış ve bil umum yağ asitleri tam olarak nedir? Kimya bilgisi, lezzetli hamur işleri pişirmemize nasıl katkıda bulunur? Bunlar gibi daha pek çok soruyu eğlenceli bir dille cevaplıyor Nguyen Kim. Öte yandan bize temel bir kimya kavrayışı kazandırırken, en temel meselelere dair bilgimizdeki boşlukları doldurup, dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. İskoç nörobilimci Rachel Barron, Beynine İyi Bak isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Onur Öztürk'ün dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı, daha sağlıklı, daha mutlu bir hayat için bir nörobilimciden tavsiyeler. Rachel Barron, evrende insan beyni kadar kafa karıştırıcı bir başka şey olmadığını söylüyor. Bir şekilde bilinci yoktan var eden, sonra da günlerini kendi varlığı üzerine kafa yorarak geçiren bir yağ kütlesi var karşımızda diyor. Beynimizin her an kendini onarmaya ve bizi dış dünyadan korumaya çalıştığına işaret eden var, onun asla durmadığını, sürekli değişim ve dönüşüm halinde olduğunu söylüyor ve ekliyor. Karşılaştığınız her yeni duruma uyum sağlar, kendini yeniden yapılandırır, yepyeni yollar ve çözümler bulur. Üstelik inanılmaz bir iyileşme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Fakat bir sorun var. Beyin her zaman her şeyi doğru yapamaz. Bazen bizi en çok zorlayan şey kendi beynimizin aldığı kararlar olur. Sonrası başa çıkılması zor bir tükenmişlik hali. Öte yandan Rachel Barr'a göre beynimizin nöroplastisite adı verilen neredeyse sonsuz değişim potansiyeli sayesinde, yani alışkanlıklar, yeni beceriler ve yepyeni düşünme biçimleri oluşturmak için asla geç kalmış sayılmayız. Bu kitap mükemmel bir hayat için reçete sunmuyor, çünkü böyle bir şey yok diyor Bar. Burada sunduğum şey yeni bir bakış açısı, insan zihninin doğasında olanı kucaklamaya yönelik bir davet. Belirtmeden bitirmeyelim. Rachel Barr kitabında insan zihninin karmaşıklığını anlaşılması olabildiğince kolay bir dile dönüştürmüş. Fransız ekonomist Gabriel Zucman'ın bir manifesto niteliğindeki kitabı Milyarderler Gelir Vergisi Ödemiyor, Buna Bir Son Vereceğiz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Hande Koçak çevirmiş. Gabriel Zucman çok çarpıcı bir gerçeğe parmak basıyor. Ultra zenginler, milyarderler hiç gelir vergisi ödemiyorlar veya hemen hemen hiç ödemiyorlar. Efendim 2024 yılında bundan 2 yıl önce Rio de Janeiro'da toplanan G20 zirvesinde Brezilya'nın bir önerisi olmuştu. Dünya milyarderleri servetlerinden yıllık %2 oranında bir vergi ödesinler. İşte Gabriel Zucman Fransa örneğini rakamlarla ele aldığı bu çalışmada ultra zenginlere getirilecek düşük oranlı bir taban vergi ile adaletsizliğin nasıl giderilebileceğini anlatıyor. Kolay değil ama bir gün neden olmasın. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Lenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi.
8: Son Avrupa şampiyonu Lenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. Türkiye Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu müsabakasında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 kazanan Slovenya durumu eşitledi. Sultanlar üçüncü sette etkili oyunla 25-17 kazandı ve maçta öne geçti. Son seti de 25-16 kazanan Türkiye Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
9: Yavaş yavaş tekrardan maç temposuna geri dönüp üstüne koyarak umarım ilerleyeceğiz. Burada seyircimizle, insanımızla, milletimizle birlikte kupayı evimize tutmamız gerektiğini biliyoruz.
8: Melissa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Daniele Santrelli'nin ekibi bir sonraki maçında Macaristan'la saat 19'da karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk 4'e giren takımlar son 16 turunda mücadele edecek.
7: Beşiktaş yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor'a 1-0 yenildi. Alanya Spor'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Anuno Lima'dan geldi. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında 3-0'ın rövanşında Kauno Jalgiris'e karşı skoru koruması yeterli olacak. Siyah beyazlılar haftaya ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Alanya Spor'sa Eyüp Spor'a konuk olacak. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Kaleci Muhammed'in hatasında Salah topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 8. dakikada öne geçirdi. Başakşehir Şomurodov'la penaltıdan skoru dengeledi. İkinci yarının başında Salah tekrar sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Trabzonspor bir eski Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer Fabinho transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın. Brezilyalı futbolcu bugün Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Bordo Mavililerle resmi sözleşmeye imza atacak. Formula 1'de sezonun 12. ayağı geride kaldı. Hollanda Grand Prix'sinde podyumun ilk basamağına son şampiyon Norris çıktı. Lando Norris, pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Podyumu Mercedes sürücüleri Antonelli ve Russell tamamladı. Ferrari'lerde Hamilton ve Leclerc 4 ve 5. sırada finiş görürken ev sahibi Max Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya'da koşulacak. Monza'daki hız tapınağında heyecanlı. 6 Eylül tarihinde yaşanacak.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar. Araştırmalar, kaygı bozukluğu ve depresyon yaşayan kişilerin sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. 1990-2023 yılını kapsayan araştırmada hangi veriler var? Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'da anlattı.
1: Bulgular şaşırtıcı değil çünkü 1990'lardan bu yana yapılan her tür araştırma, özellikle 2020'li yıllarda baktığımız zaman hep bir artışa zaten işaret ediyordu. Birkaç sene önce dünya üzerinde 8 kişiden birinde bir ruh sağlığı sorunu varken bu oran geçtiğimiz yıl 7 kişide 1'e indi. Yani 1.2 milyar kadar insanda aslına bakarsanız bir ruh sağlığı sorunu olduğunu görüyoruz ve bu 1990'a göre baktığınızda aslında %24'lük bir artışa tekabül ediyor. Neden %24? Dünya nüfusu gittikçe artıyor ve yaşam süresi de uzuyor. Dolayısıyla bunları da hesaba katarak bir düzeltme yaptığınızda bu oran %24 oranında. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Tabii ki çok yüksek bir artış olduğunu görüyoruz ve en dikkat çekici artış da kaygı bozuklukları ve depresyonda, özellikle pandemi döneminde bu iki sorunun hızla yükseldiğine tanık oluyoruz. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Bursa'da 3 noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kestel ilçesinde Uludağ'ın eteklerindeki çam ormanlarında aynı anda 3 yangın başladı. Birbirine yakın noktalardaki yangınlar için bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülüyor. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda da yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının başlamasına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Başkent Ankara'daki orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına 47 araç ve 147 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin 8 saatlik çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
2: Arkadaşım biri otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yeri. Türbenin altını yaktı komple.
1: Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Ankara Sincan'da iki kişi kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanenin acil servisi geçici olarak servise kapatıldı. Edinilen bilgilere göre iki kişi kimyasal zehirlenme sonucu dün akşam saatlerinde Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Hastaların girişinden kısa süre sonra acil servis geçici olarak hizmete kapatıldı. Acil servisteki hastalar ve yakınları bina dışına çıkarıldı. Olayla ilgili hastaneden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Uçum, süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini kullandı.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı değerlendirdi. Uçum, devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi.
4: Kanunda yer alan terör örgütünün fiilen sona ermesi, örgütün tamamen tasfiyesi gibi ifadeler hukuksal bir sona erme ya da hukuksal tasfiye anlamında değildir. Bunlar pratik süreçler olarak yürüyecek ve tamamlanacaktır. Tamamlandığı zaman muhataplarla ilgili kişisel şartlar da gerçekleşmişse kanundan kaynaklı bazı pozitif hukuki sonuçlar doğacaktır. Kişisel şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğacaktır.
3: Uçum, çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır ifadesini kullandı.
4: Kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir raf olmayacaktır.
3: Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Mehmet Uçum, rutin dışı dönemlerin rutin dışı yöntemlerle yönetildiğini söyledi. Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci Cumhuriyet tarihimizin en önemli rutin dışı dönemlerinden biridir dedi.
0: 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında bugün duruşma günü, artık kararın çıkması bekleniyor. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davayı Dilek Yaman Demir takip ediyor. Duruşma başladı mı? Duruşmanın yapılacağı yerde Dilek, neler aktaracaksın?
5: Henüz duruşma başlamadı ama duruşma salonunun kapısı açıldı ve tutuklu sanıklar yavaş yavaş Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'na gelmeye başladı. Az önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geldi. Ondan önce Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaydı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'da geldi. Abdurrahman Tutdere'nin henüz buraya gelmediğini söyleyelim. Kendisinin Adıyaman'da olduğu ve avukatların Segbis aracılığıyla, yani bilişim sistemleri aracılığıyla katılıp katılmayacağı da henüz şu sıralarda netlik kazanmadı ama eğer gelmezse bulunduğu Adıyaman'dan Segbis aracılığıyla duruşmaya katılacak. Tutuksuz sanıklar artık yavaş yavaş duruşma salonunun içindeler. Ne bekleniyor? Tutuklu sanıklar bekleniyor. Bu davada 5 isim tutuklu olarak yargılanıyor ve o isimlerde Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Okpolat, yine Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka tutuklu bulunuyor. Yani bu 5 ismin artık duruşma salonuna gelmesi bekleniyor. Duruşmaya gelmesiyle birlikte, duruşma düzeninin sağlanmasıyla birlikte mahkeme heyetinin de son sözleri vereceği ve ardından da kararını açıklayacağını söyleyelim. Çünkü en son görülen tüm tutuklu sanıkların ve tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlandığı gün, yani 29 Temmuz günü mahkeme başkanı son sözlerin verileceğini ve ardından nihai kararı, yani artık bu davanın esasını açıklayacağını söylemişti. Aziz İhsan Aktaş liderliğinde kurulduğu iddia edilen suç örgütü üyeliği kapsamında birden fazla 7 belediye başkanı ve 200 sanık yargılanıyor. Çeşitli suçlamalar var. İrtikap, rüşvet almak, rüşvet vermek, nitelikli dolandırıcılık, kamu zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma. Söz konusu sanıklar haklarındaki bu iddialara ilişkin savunma yaptılar. Şimdi son sözlerini söyleyecekler ve son sözlerin tamamlanmasıyla birlikte mahkeme heyetinin kararı açıklaması bekleniyor ve duruşma artık ilerleyen dakikalarda da başlayacak.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı var. MK ve parti meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK'da Eylül'de başlayacak kurultay takvimi ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının artırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. O kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada fesih kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019'da kurulmuştu. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde yine büyük ilgiyle sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi, gösterileri izledi.
6: Uçakları görmek istiyorum. Geminin içinde çok güzel şeyler var. Onları görmek istiyorum.
7: Gemiler, uçaklar, hatta denizaltılar gezildi. Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sanayi'nin teknolojik atılımı vatandaşlara gösterildi. İkincisi, Kocaeli Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde de binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
8: Ben Kayseri'den katılıyorum. Gerçekten de muhteşem, tam bir saati aştı TCG Anadolu'ya girebilmek için. Hala bu sıcakta bekliyoruz. Bütün festivallerine katılmaya çalışıyorum.
7: Teknofest'in son günü yarışmalarla başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle devam etti. Deniz Hava Komutanlığı'na ait hava araçlarıyla insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği gösteri ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
9: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
10: Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
7: Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Baron Trump'la ilgili İran medyasında dikkat çekici bir haber hazırlandı. Haberde Baron'un sıklıkla bulunduğu adresler açıkça ifşa ediliyor ve güvenlik önlemleri anlatılıyor. Videonun ayrıntılarını NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
11: Doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump, İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı haberde aslında tehdit edilmiş oldu. 10 milyar dolarlık bir ödüle de atıf yapıldı ve söz konusu videolu haberde bazı önemli bilgiler, istihbarat bilgileri paylaşıldı. Barron Trump'ın nerede okuduğu, hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl korunduğuna ilişkin bazı bilgiler, detaylar söz konusu bu haber içerisinde yer aldı. Bu haber bir anlamda istihbari bir operasyonun sinyali mi yoksa psikolojik bir savaş, bir propaganda konusu mu? Bu ayrıca tartışılıyor tabii ki, ancak son derece dikkat çekici bilgiler de paylaşılıyor. Barron Trump'ın özel güvenliğini sağlayan ajanlara dair bazı bilgiler de paylaşılıyor. Sivil kıyafetlerle okul içerisinde dersliklere girdikleri ve Barron Trump'ı her an korudukları ifade ediliyor. Söz konusu haberde Barron Trump'ın izole bir hayat sürdüğü, kendi kişisel telefonunu dahi hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı, ancak sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığı, saatlerce oyun oynadığı belirtiliyor. Bir senaryo kuruluyor. Bu senaryoda ise örneğin ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Loden'la bağlantı kurmak, ardından da Barron Trump'ı bir partiye davet etmek ve nihayetinde de Barron Trump'ı, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın boynuna ulaşmak zor bir iş değil diyor söz konusu bu haberde. Yani ölümle tehdit ediliyor bu şekilde. Bu video hazırlanırken belki de bu operasyona çoktan başlamışızdır şeklinde bir cümlede geçiyor.
0: İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre bir elektrik santrali 4 gün boyunca devre dışı kaldı.
3: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını arttırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
0: Gine'nin başkenti Konakri'de bir çöp depolama alanındaki devasa atık yığını şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöp çevredeki evlerin üzerine yığıldı. 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
12: Gece yarısı gelen sesle uyandılar. Ardından tonlarca çöp evlerin üzerine yığıldı. Görüntüler Batı Afrika ülkesi Gine'den. Başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Buldozerler enkazı kaldırırken bölge sakinleri ve gönüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı.
13: Gece 2'de uyuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda ilk çökme olmuştu. Ardından ikinci dalga geldi. Evi yıkan da o oldu. Bir insanın böyle hayatını kaybettiğini görmek çok acı verici.
12: Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Hükümet yağışlı mevsimde toprak kayması ve sel riskinin arttığını belirterek çevrede yaşayanların tahliye edilmesi talimatını da vermişti.
0: İstanbul-Tem otoyolunda polis trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletli bir gruba müdahale etti. Polisi gören motosikletliler ters yönde hareket ederek kaçmaya çalışsalar da polis araçları ile kurulan barikatı aşamadılar. 58 sürücü gözaltına alındı.
14: Ters yönde gittiler, otoyolda ortalığı birbirine kattılar. Trafiği tehlikeye sokan 58 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Polis İstanbul'da Tem Otoyolu Cebeci Tüneli'nde bazı kişilerin motosikletlerini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli sürücüler drone'la tespit edildi. Otoyola polis araçlarıyla barikat kuruldu. Polis ekiplerinin harekete geçtiğini gören motosikletliler bir anda otoyolda ters istikamette kaçmaya çalıştı. Otoyol ve bağlantı yolları polis araçlarıyla kapatıldı. Sonunda motosikletli şüpheliler yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren 4'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheli gözaltına alındı. Kullandıkları motosikletler trafikten men edildi. Sürücü belgelerine ise 120 gün süreyle el kondu. Ters istikamette gitmek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak gerekçeleriyle para cezaları kesildi. Gözaltına alınan 58 şüpheli ifade işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
0: Hazır ve işlenmiş gıdalarda özellikle çabuk bozulmayı önlemek için kullanılan katkı maddeleri sağlık için ciddi risk taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tip gıdaların kanser riskini artırdığını ortaya koyuyor.
15: Ketçap, mayonez gibi sosları tüketiyor musun?
16: Ben kullanmıyorum da benim ufak çocuk var, o bazen böyle dışarıdan söylediğimiz zaman kullanıyor.
14: Ketçap, salam, sucuk, soslar, reçeller. Her gün soframıza giren bu ürünler içerdikleri koruyucular nedeniyle kansere davetiye çıkartıyor.
16: Oğlum var 12 yaşında. Ayda bir olmasına dikkat ediyorum. Hani çok nadir söylemeye çalışıyorum ama hani çocuklar durmuyor.
14: Fransa'da 100 binden fazla kişinin 7 yılı aşkın süreyle takip edildiği bir çalışmada hazır ve işlenmiş gıdalarda kullanılan katkı maddeleriyle kanser riski arasındaki ilişki araştırıldı.
17: Kullandıklarımızın çok ciddi anlamda bir işte potasyum sorbatla ilgili verilmiş bazı şeyler meme kanser riskini arttırdığını görüyoruz. Nitritlerin prostat kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Genel kanser riskini arttırdığını biliyoruz.
14: Sağlığı tehdit eden maddelerden korunmak için satın alınan ürünün üstündeki içindekiler kısmının kontrol edilmesi gerekiyor.
17: Lütfen daha az tatlandırıcılı, daha az aşırı proses edilmiş, ultra proses dediğimiz işlemden geçilmiş, ısıl işlemden geçilmiş maddeler tüketmelerinizi, içecekler tüketilmenizi öneriyoruz biz. Fazla tüketmek aynı zamanda bedeniniz içinde büyük olabilir ve kanser riskinizi arttırabilir. Lütfen bunlara dikkat edin.
14: Çalışmada bu tip ürünleri çok tüketen kişilerde hareketin de az olduğu tespit edildi. Uzmanlar genç yaşlarda bile görülen kanserden korunmanın en etkili yolunun doğal beslenmekten geçtiğini belirtiyor.
0: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından kabine toplantısının da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılması bekleniyor.
3: Pehlivanlar meydana çıkacak, okçuluk ve cirit atma gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları yapılacak. Bitlis'in Ağlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı.
18: Çok güzel faaliyetler düzenleyeceğiz. Çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Gastronomi şenliklerimiz olacak. Burada çeşitli gösterilerimiz olacak. Solo Türk gösterilerimiz, çelik kanat gösterilerimiz olacak. Ve Kökpörü finali Ahlat'ta yapılacak.
3: Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nde Sultan Alparslan Otağı ve 50 tematik çadırın bulunduğu alanda kutlama programı düzenlendi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte gösteri yapan jandarma ve polis motorlu timleri Türk bayrağı açtı. Alanda kurulan çadırları ve standları gezen vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikleri takip etti, hatıra fotoğrafı çekti. Atlı cirit ve atlı birlik gösterileri beğeni topladı. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler de kuruldu. Solo Türk'ün gösterisi ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. 3 gün sürecek programın ardından kabine toplantısı da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılacak.
18: Yine bu sene de inşallah kabineyi Ahlat'ta toplayıp önemli kararların alınmasına inşallah vesile olacağız. Ve 26'sında da inşallah Cumhurbaşkanımızı fethin gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos'ta Malazgirt'e yolcu edeceğiz.
3: Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.
0: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuyu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama var.
3: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
19: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
3: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
20: NTV Radyo.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Barajlardaki doluluk oranı son verilere göre İstanbul'da %47, İzmir'de %51, Ankara'da ise %42 seviyesinde, Bursa'da ise %75 civarında.
21: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
20: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
23: Çalışma hayatı ile ilgili Yargıtay dikkat çeken bir karar aldı. Yönetici olarak çalıştığı şirketin sahibine manen yıprandım, yoruldum şeklinde bir e-posta gönderen kişi Yargıtay kararıyla istifa etmiş sayıldı. Yüksek Yargı, İş Mahkemesi'nin işçi lehine verdiği tazminat kararını bozdu. Yargıtay'ın o kararını sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül NTV Radyo'da değerlendirdi.
24: Hukuken istifa tek taraflı bir irade beyanıdır ve karşı tarafın kabulüne tabi değil. Yani bir kişi eğer istifa etmiş de karşı tarafın bunu onaylamasına gerek yoktur. İstifa karşı tarafa ulaştığı anda hüküm doğurur. Hukuken bozucu nitelikte yenilikçi bir hak doğuran bir durumdur istifa. Dolayısıyla kişinin ben istifa ediyorum demesi tek başına istifa için yeterlidir. İşverenin herhangi bir kabulü gerekmez. Fakat hukuken iş sözleşmesinin feshinin kimin tarafından gerçekleştirildiği sonuçları bakımından çok önemlidir. En önemli sonuç da kıdem tazminatıdır. Çünkü istisnai durumlar dışında işçi eğer istifa etmişse kıdem tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla bu e-postadaki ben artık bu koşullarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadesi manen yoruldum ifadesiyle birlikte değerlendirilerek bir istifa olarak kabul edilmiş durumda Yargıtay tarafından.
23: çalışanın, işçinin gözünden de baktığımız zaman ben istifa etmek istemedim, sadece yaşadığım sorunları anlatıyordum gibi bir ifadesi olmuş. Bu neden yeterli olmamış olabilir?
24: Evet, burada aslında Yargıtay kararına konu olayda elimizdeki somut veriler şunu gösteriyor. İşçi manen yorulduğunu, bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğini ifade eden bir e-posta gönderiyor. Şimdi bu e-postanın tek başına bir fesih beyan olarak değerlendirilmesi Yargıtay tarafından sağlanmış durumda. Fakat buna ilişkin cevaben işverenin bir cevap e-postası var. Sonrasında da bir ihtarnamesi var işçinin. Dolayısıyla bütün bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda Yargıtay bu karara varıyor. Yargıtay'ın kendi sitesinden paylaştığı kararında biz işverenin cevap e-postasını ve işçinin ihtarnamesini göremiyoruz. Şuna ifade etmek lazım. İşçilerin bu tarz e-postalarda, WhatsApp yazışmalarında istifa anlamına gelebilecek ifadelerden kaçınmaları gerekiyor. Çünkü somut olayda da görüldüğü gibi işçinin manen yoruldum, ben bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim gibi ifadeleri işveren tarafından kolaylıkla istifa olarak değerlendirilebilip o yöne çekilebiliyor. Somut olayda şunları da biliyoruz. İşçinin son bir yıldır ücretinin düşürüldüğü, prim sisteminin değiştirildiği gibi iddiaları var. Bu iddialara karşılık işverenin de ücretin düşürülmesine işçinin onay verdiği, iş yerinde bir ekonomik kriz olduğu ve prim sisteminin de bu nedenle değiştirildiği cevabı var. Sonrasında işçinin mobbing iddiası var ama tabii ki bunları somut olarak ortaya koymadan manen yoruldum ve bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadelerinin işveren tarafından bu şekilde bir istifa olarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Bunun karşılığı durum olarak da işçinin ben yarın işe gelmeyeceğim, ben artık devam edemeyeceğim gibi ifadeleri de istifa olarak kabul edilebiliyor. Aynı şekilde işverenin yarın işe gelme, artık seni bu iş yerinde görmek istemiyorum gibi ifadeleri de daha önceki Yargıtay kararlarından bildiğimiz üzere bir fesih beyanı olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla işçilerin fesih beyanı olarak kabul edilebilecek nitelikteki bu tarz cümlelerden kaçınmaları, e-posta yazışmalarında, WhatsApp yazışmalarında işveren ve işveren temsilcilerine gönderdikleri ifadelere çok dikkat etmeleri gerekiyor.
23: İstifa ile haklı nedenle fesih arasında ince bir çizgi var denebilir mi? Haklı nedenle fesih hakkı doğduğu halde çalışan bunu yanlış bir ifadeyle istifa şeklinde yaparsa haklarını kaybedebilir mi?
24: Kaybedebilir. Somut örnekte olay zaten bu şekilde gerçekleşmiş. Eğer işçi iddia ettiği gibi ücretinin düşürülmesine onayının olmadığını ve mobbing iddiasını destekleyici somut belgelerle sunup bunun üstüne bu nedenlerle, bu gerekçeyle istifa ettiğini bir ihtarnameyle bildirmiş olsaydı Yargıtay'ın değerlendirilmesi de daha farklı olur diye düşünüyorum. Bu tarz durumlara maruz kalan işçilerin somut delillerle ve irade beyanını açıkça ortaya koyacak şekilde istifa etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ne yazık ki bu gibi olumsuz sonuçlar doğabiliyor.
23: Sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül, NTV Radyo'daydı.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
25: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
26: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
27: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
28: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
29: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
30: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.

0: çalıştırıp yiyorum. Hem bayatlamadan, vücuduma da zarar vermeden az miktarda tüketmiş oluyorum. Hem de buzluğa koyup ısıtıp tükettiğimizde bütün tahıllar için geçerli. Glisemik indeksi daha düşük oluyor. Kan şekerimizi daha az yükseltiyor. Bir de tabii daha ekonomik hale getirmiş oluyoruz. Böyle yapılabilir.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Akdeniz'de Toroslar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Belirli dini sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi nedir? Elbette biliyorsunuz. Ama nasıl söylüyorsunuz? Tesbih mi diyorsunuz? Tesbih mi? P ile mi? B ile mi? B ile söylenişi daha kolay gelse de doğrusu P ile olanı, yani tesbih. Sonra Arapça aslı arefe olan, yani belirli bir günün olayın bir önceki günü veya ona yakın günlerini anlatan sözcük dilimize arife olarak girmiş. Yani arefe değil, arife şeklinde kullanıyoruz. Tabii bunlar gibi değişik söylenişleri olan abdest ve abdes için durum biraz farklı. Müslümanların bazı ibadetlerini gerçekleştirebilmek için yaptıkları arınma anlamında kullanılan sözcük abdest aslında. Ama genelde abdest ve abdes biçiminde kullanılıyor. Ve de o kadar yaygın ki bazı sözlüklere bile girmiş. Aslı abdest olsa da abdes ve abdes demek de kabul görüyor. Ayrıca abdesthane demeye çalışmak da ihtiyacımızı gidermemize geç kalmamıza neden olabilir. Ve maşallah, maşallah, hatta maşallah şeklinde kullanıldığını duyduğumuz sözcük maşallah ya da maşallah. Maşallah Allah'ın dediği olur söyleyişinin kısaltılmış şekli. Kullandığımız anlamları ise şunlar. Ne güzel, Allah nazardan saklasın anlamlarında beğenme duygularını bildirmek için söylenir. Maşallah şu güzelliğe bak. Umulmadık durumlar karşısında şaşkınlık ve sitem belirtmek için söylenir. Maşallah çok dakiksin. Yani yarım saattir seni bekliyoruz. Üzüntü ve sitem belirtmek için de söylenir. Maşallah adam aldatmakta üstüne yok. Bir de nazar değmemesi için çocukların üzerine iliştirilen ve üstünde maşallah yazılı nazarlık var tabii. Tekrar edelim. Tesbih değil tesbih, arefe değil arife, abdest yerine abdest, maşallah değil maşallah diyoruz. Sizi her görenin maşallah demesi dileğiyle hayırlı günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boylan.
0: Bu hafta yine bir sorunun peşine düşüyoruz. Kuşlar nasıl uçuyor diyeceğiz bu bölümümüzde. Soru basit gibi görünse de cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık ve çok daha büyüleyici. Sadece kanat çırpmaktan bahsetmeyeceğiz bu bölümde tabii ki. Kuşların kemiklerinden tüylerine, nefes alışlarından vücut yapılarına kadar uçuş

0: Seni mümkün kılan bütün o görünmez detaylara yakından bakacağız Kerem'le. O zaman ilk soruma giriyorum Kerem. Kuşlar aslında yer çekimine nasıl meydan okuyor?
1: Kuşlar nasıl meydan okuyor? Bu çok güzel bir soru. Yer çekimine en fazla meydan okuyan, çocukların elinden düşmeyen, hafta sonları ve böyle tatil günleri çocukların elinde iple tutulu olan bir şey vardır. Balon. Balon aslında en güzel örneği yer çekimine meydan okumanın. Eğer tuttuğunuz balonun içindeki gazın özgül ağırlığı havadan daha hafifse o gaz uçmaya başlıyor. Balonu bile kaldıracak kadar hafif bir gaz var. Kuşlar da kendilerini hafifletmek için bir balona benzetiyorlar. Yani içlerinde bir sürü hava keseleri var. İçi boş olan organlar var. Bu sayede kuşlar ortalama bir memeliden veya sürüngenden, kertenkeleden çok daha hafif bir özgül ağırlığa sahipler. Bu da onların uçmalarını kolaylaştırıyor. Böyle ilginç bir giriş yapayım. Hava keseleri organları var. Ya çok ilginç bir organ. Nefes alıp verirken de anlatacağım.
0: O zaman direkt anatomik özelliklere girelim istersen. Bir hayvanın uçmasıyla ilgili aslında en kritik şey ne Kerem?
1: Şimdi hafif olması karmaşık bir konu. İstiyorsan kuşların en büyük avantaj sağladığı konudan bahsedeyim. O da tüylerinin olması. Tüyler uçmak için mi evrildi yoksa hayvanı sıcak tutmak için mi evrildi? Bu bir tartışma konusu. Ama kesinlikle uçmada çok büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. Uçan diğer canlılardan yarasaların, memeliler biliyorsun sınıfında sınıflandırılıyor. Yarasaların derileri var, parmaklı derileri var. Kanatları daha ağır, daha hantallar ve daha zor uçucular. Kuşlar çok daha başarılı uçucunun tüyleriyle. Tüyler keratinden oluşmuş bir malzeme. Keratin de bizim tırnağımız ya da hayvanların boynuzu ile aynı malzeme. Bir protein. Kemik değil yani. Protein. Ve tüyler çok hafif. İçi boş. Müthiş dirençleri var. Suya, tuzlu suya, güneşe, ultraviyole ışıklara dayanıklı. Uzun süre kalıyorlar. Kırıldığı zaman tekrar düzeltilip taranabiliyorlar. Tüyler olmasaydı kuşlar herhalde uçamazdı. Birinci özellik olarak balon gibi hava keseleri ve içi boş kemiklerin ve organların olduğunu söylemiştim. İkinci özellik de tabii ki tüyleri. Tüyleri olmasa özellikle kanat tüyleri kuşlar için uçmak kolay olmazdı.
0: Tüyler olmazsa uçamaz dedin. Hasar görürse uçuşu nasıl etkilenir?
1: Bu çok ciddi bir konu. Hasar gören kuşlar uçamıyor ve bütün tüyler de zaman içinde bozuluyorlar. Bunun için çok kritik bir özellikleri var kuşların. Bu da tüy dökümü. Yani tüylerin değişmesi. Kuşların tüyleri yılda 2 kere veya 1 kere tam olarak değişiyor. Türden türe değişiyor. Yılda 3 kere tüy değiştiren türler de var. Bütün tüyler dökülüyor ve yerine yenisi çıkıyor. Fakat bunu da hayvan aynı anda yapmıyor. Bunu hala aynı anda yapan ilkel bir kuş grubu var. Ördekler. Ördekler bir anda bütün tüylerini döküyorlar. 6 hafta boyunca uçamıyorlar. Bu sırada ama sazlıkların içinde yaşayarak, saklanarak düşmanlarından korunuyorlar. Ve suda kaldıkları için de zarar görmeden tüylerini büyütüyorlar. Kısmen bazen turnalar da bütün tüylerini aynı anda döküyor ve kısa bir dönem uçamıyorlar. Ama diğer bütün kuşlar, yani çoğu özellikle kara kuşları bunu yapamaz ya da deniz kuşları çünkü uçmak zorundalar. Onlar sırayla tüylerini döküyorlar ve sıralı bir değişim söz konusu kanatta. Bu değişim çok kritik ve çok uzman kuş gözlemcileri bazı türleri birbirinden ayırt ederken bu tüy değişimindeki sıraya dikkat ediyorlar. Örnek veriyorum mesela martıların kanatlarının tamamen uzaması gümüş martıda Ekim ayını buluyor. Yani tüy değişimi Haziran'a başlıyor, Ekim'e kadar gidiyor. Ama Aralık'ta hala tüyünü değiştiren bir martı görürse mesela onun gümüş martı olmadığını, muhtemelen kara sırtlı martı ya da Sivirya martısı olabildiğini düşünebilirsin. Böyle farklı detaylar çok önemli olabiliyor. Tüy değişiminin dışında bir de tüyle ilgili bir özellikten bahsedeyim. Bir kuş var, firkaten kuşu, fregat kuşu. Biraz martıya benziyor. Çok büyük bir kuş. Karabatak'la uzaktan akraba. Tropik denizlerde yaşıyor. Onun bütün tüylerinin ağırlığı, tabii tüyün ne kadar hafif olduğunu düşün. Bütün kemiklerinin ağırlığından fazla yemiş. Yani kemikleri o kadar hafif, o kadar ince, uzun ve içi boş. Şimdi kuş iliklerinin içi boştur. Memeli iliklerin içinde iyilik vardır. Yemek yerken de etli, böyle kemikli bir et aldığında içinde iyilik vardır. Hatta bilmiyorum küçükken annem bana ilikleri yedirirdi. Senin annen de öyle şeyler yaptı mı sana bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ama kuş ilikleri, mesela tavuk kemiklerin içi boştur. En büyük özelliği bu. İçinin boş olması da, hafif olması ve daha dirençli olması açısından çok önemli. Yani o kadar güzel ki zaten tüyler çok hafif ama kemikleri de o kadar hafif ki bazı kuşların işte bütün tüylerinin ağırlığından daha hafif olabiliyor, daha az olabiliyor ağırlıkları kemiklerin. Tüy ve kemik kombinasyonuyla muazzam hafif ve uçan bir canlı oluşmuş oluyor.
0: Tüyleri çok hafif ve güçlü dedin. Kemiklerin içi boş dedin. Peki kuşların akciğerleri bizimkinden nasıl farklı çalışıyor Kerem?
1: O çok ilginç bir konu. Bir hava keseleri var dedim. Bu garip bir şey. Yani vücudun içine değişik balonlar var gibi düşün. Ve bunların hepsi ciğerle bağlantılı ve aynı zamanda kemiklerle bağlantılı. Yani kuş nefes aldığı zaman nefesini çekiyor ve en arkadaki hava keselerini dolduruyor. Sonra nefes verirken arkadaki hava keselerinden gelen hava ciğerlerin içinden geçiyor. Ciğerin bir yerinden giriyor, öbür tarafından çıkıyor ve ağızdan yine dışarı doğru giriyor. Bu sırada bir kısmı bu havanın öndeki hava keselerini dolduruyor. Sonra tekrar kuş nefes aldığında öndeki hava keselerinin içindeki havayla kendi nefes aldığı hava gene arka tarafa doğru gidiyor. Sonra hava verdiğinde gene ciğerleri. Bu arada ciğerlerin içinden gene hava geçiyor. Nefes alırken de ciğerin içinden hava geçiyor. Nefes verirken de hava geçiyor. Bizim gibi tek girişi çıkışı olan bir ciğeri değil, alttan ve üstten iki girişi çıkışı olan bir karbüratör gibi düşün. Veya bir klimanın panelleri gibi düşün. Muazzam bir gaz transferini sağlayacak geniş bir yüzey var ve havanın içindeki her bir oksijen molekülünü orada yakalayarak kandaki hemoglobini aktarabiliyor. Çok verimli bir ciğer, muazzam verimli bir ciğer. Bir nevi böyle karmaşık bir pompa sistemi gibi bir şey yani. Kuşların en büyük avantajı bu. Çünkü bu yüksek enerjiyi karşılamaları için bizim gibi nefes almaları yeterli değil. Çok daha karmaşık bir ciğer sistemine sahip olmaları gerekiyor.
0: Uzun uçuşlarda da o zaman bu sistem onların çok işine yarıyor.
1: Evet, uzun uçuşlarda bu nefes alıp verirken kesintisiz gaz transferi, oksijen transferi, kesintisiz kaslara oksijen hemoglobinle enerji gidiyor. Bir şekilde daha doğrusu oksijen gidiyor. Orada şekerle yakılıp kas gücüne dönüşüyor. Hemen şeyi de bahsedeyim. Biraz güvercinlerden bahsetmiştik. Güvercinlerin çok güçlü kanat çapından bahsetmiştim. Bir güvercinin ağırlığının %20 ila %25'i göğüs kaslarını oluşturuyor. O göğüs kasları da onun uçmasına neden olan, yardımcı olan o güçlü kas kanadı çırparken göğüs kaslarını kullanıyor. Muazzam bir kas yapısı var yani. Hani ben insan olarak öyle bir kasa sahip olsaydım herhalde şimdi göğüs kaslarım için bir karışım kadar göğsümden bir çıkıntı olacak ve her tarafının kas olduğunu düşün. Yani bir göğüs kafesimin kalınlığı kadar daha kas kitlesine, bir örtüsüne sahip olmam gerekirdi. Çok kaslılar, onu da söylemek lazım.
0: Uçmak için kuşların evrimsel olarak ödediği bedeller var mı? Yani bir başka deyişle aslında kuşlar hangi yüklerden kurtulmuş durumda uçmak için?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü mesela biz niye uçamıyoruz sorusu gibi ya da bir fare veya bir kedi niye uçamıyor? Çünkü kuşlar da bazı özelliklerden tavizler vermişler. Mesela kuşların dişi yok. Memelilerin dişi var. Ve diş çok önemli. Yani bir aslan mesela dişsiz hiçbir şey yapamaz. Zebra'yı ısırır. Zebra da ne yapıyorsun sen? Aslan kardeşler bir tekme atar devam eder yoluna. Hani bütün o özelliği dişleri ve tırnakları. Kuşların dişi yok gagasında. Gagaları hafif. Tukanlar var ya da boynuz gagalar var senin o gördüğün türlerden. Onların da dişi çok hafif. Böyle kağıt, karton gibi çok hafif yapılar. Bir kere dişten feragat etmiş. İkincisi bütün üreme organları çok küçük kuşlarda. Yumurtalıktan, içindeki testislerden bahsediyorum. Bunlar da özellikle üreme döneminde de iyice küçülüyorlar. Üçüncüsü bacaklarında hiç kas yok. Yani bacak kasları hep yukarıda, baldır kısmında, kalçaya yakın yerlerde. Daha doğrusu ayaklarında ve bileklerinde hiç kas yok. Sadece tendonlar var hafif olsun diye. Ve kuyrukları çok kısa. Kemikli değil, çoğu da tüylü. Yani kemikli kısmı az kuyrukların. Geri kısmı tamamen tüy. Bazı kemiklerde birleşmişler ve yok olmuşlar. Yani birbirlerine kaynamışlar. Bunlar özellikle de sırt kemikleri. Yani sırt da ağır bir yapı. Sırtta da o vücudu uçarken, kanat çırparken vücudun ekstradan oynamaması, sağa sola kaymaması için, tek bir hizada ve dengeli bir şekilde durabilmesi için bütün omur kemikleri birbirine kaynaşmış. Tek bir yapı oluşturmuş. Yani baktığın zaman ayrıntılı mesela tavuğun o bir butunu yediğin zaman o büyük bir kemiği vardır. O omur kemiğidir. Hiç bizim kemiğimiz gibi değil yani sağa sola ileri geri hiçbir şekilde oynamayan bir kalıplaşmış tek bir yekpare bir yapıdan oluşan bir kemik olmuş. Ödünler bunlar. Elleri yok tabii biliyorsun. Kanatları olduğu için her şeylerini gagayla yapmak zorundalar. Hani senin elini arkadan bağlandığını düşün ve kalem tutup yazı yazacaksın. Çatal tutup yemek yiyeceksin. ya da bir tabağı diye temizleyeceksin. Bunların hepsini elinle değil, ağzınla yaptığını düşün. Ne kadar zor olurdu hayat. Kuşlar bu şekilde yaşıyorlar.
0: Çok güzel örnekler verdin Kerem. Yani özetlemek gerekirse tüyleri çok hafif ve güçlü dedik. Kemiklerin içi boş dedik kuşların. Hava keselerinden bahsettik. Hava keseleri var dedik. Kullanmadığı organlar var dedik. Onlar küçülmüş dedik bazıları da. Omurgası oynamasın diye de tüm sırt omurgası birbirine yapışık ve kilitli dedik bir yandan da. Peki biraz türlerin özeline girelim istersen. Tür özeline girelim. Güvercinlerden bahsettin ya, martılar. Onlar neden neredeyse hiç kanat çırpmadan süzülebiliyor mesela?
1: Uçmada biraz balon gibi olmak lazım dedim. Bu balon gibi yapıyı oluşturan hem vücudundaki hava keseleri bir de hayvanların tüyleri. Ama bir de balonun yüzeyi, daha doğrusu kanatların yüzeyine kadar. Bundan da bahsetmek lazım. Örnek veriyorum. Programın başında bahsettiğim kara boyunlu batağın, benim gördüğüm kulaklı batağın gibi su kuşları çok küçük kanatlara sahipler ve çok sırt kanat çırparak anca havada asılı kalabiliyorlar. Aynı şeyi martı ise onda biri, beşte biri frekansla kanat çırparak daha büyük bir gövdeyi havada asılı tutabiliyor. Martıların kanatları, kanat kemikleri uzun. Ekstradan kanat telekleri, yani kanadındaki bu uçma tüyleri çok uzun. Ve bunlar da yekpare bir araya geldiğinde kendi boyunun 2,5-3 katı, yani kanat genişliğinde uzunluğunda bir yüzey alanı oluşturabiliyor. Bir genişlik oluşturuyor. Buna kanat açıklığı diyoruz. Bence martının en büyük özelliği bu. Yani kanatlarının çok uzun olması. Genellikle rüzgarlı havalarda uçan, rüzgara karşı uçan hayvanların kanatları biraz daha uzun, dar ve sivri oluyor. Ama daha geniş kanat çırpan hayvanların daha çok kanat gücüyle, süzülerek değil, kanat gücüyle havada ilerleyen kuşların kanatları daha kısa ve geniş oluyor.
0: Balıkçıları da merak ediyorum Kerem. Neden uçarken boyunlarını içeri katlıyorlar mesela?
1: Evet, balıkçılar çok ilginç. Uçarken gerçekten bir dinozora ya da dinozor dönemindeki bir hayvana benziyor. Muazzam hafif hayvanlar balıkçılar. Vücut ağırlıklarının çok büyük bir kısmı boyunları ve bacakları. Gövdeleri bayağı küçük. Onun için bir karabataktan çok daha geniş ve uzun kanatları var. Ve ağırlıkları karabatakların yarısı kadar, örnek verirsem. Mesela bir gri balıkçıl 1 kilo 500 gram, 1 kilo 600 gram ağırlığındadır. Aynı boydaki karabatak, hatta daha büyük, daha küçük bir karabatak 3,5 kilo ağırlığında. Gri balıkçıl onun için çok hafif olduğu için bir ağırlık merkezini dengelemek açısından boynunu vücuduna doğru çekiyor. O şekilde çok yavaş kanat çırparak ilerliyor. Hafif olduğu için hızlı ilerleyemiyor. Hızlı ilerlemesi için çok daha fazla enerji harcaması lazım. Bir pamuğun ya da çok hafif bir kağıt buruşturmuş kağıt topunun havaya attığında nasıl yavaş gittiğini düşün. Ama içine bir taş koyduğunda o kağıt topunun ne kadar ileri gideceğini düşün. Bu taşla atılan taş biraz karabatak gibi düşünebilirim. Ağır bir hayvan çok kanat çırparak hızlı ilerliyor. Ama hafif kalan gri balıkçıl yavaş yavaş, aheste aheste uçuyor. Çünkü kendisi hafif.
0: Göktuğan'ı da merak ediyorum Kerem. Dünyanın en hızlı hayvanlarından biri. Nasıl oluyor da Göktuğan bu hıza ulaşıyor aslında?
1: Göktuğan çok ilginç bir yırtıcı kuş. Gerçekten en hayran olunan türlerden biri. Oysa kendisi çok iri bir hayvan değil. Yani bir kargadan biraz büyük. Kuzgundan küçük, kargadan büyük. Bazıları hatta iri bir güvercin boyunda. Daha da fazla değiller yani. Ve şaşırtıcı derecede aslında kanatlarının da çok geniş veya çok uzun veya çok büyük bir alanı olduğunu söyleyemem. Nispeten kısa kanatları var güvercin gibi. Çünkü Göktuğan uçarken çok kanat çırpıyor. Ama biz onu düz havada uçarken kanat çırptığını görüyoruz. Rüzgarlı bir havada ise o zaman kurallar onun lehine işliyor. Ağırlıklı olması her zaman bir avantaj. Biraz kağıt uçak yapanlar da bilir. Bir kağıt uçak attığımızda böyle yavaş ilerler. Ama kağıt uçağın önüne bir elips veya başka bir ağırlık koyduğumuzda küçük bozuk para gibi o zaman daha hızlı ileriye doğru gider. Onun için Doğan'ın ihtiyaç duyduğu ağırlığı dengelemek için kanatları nispeten küçük. Rüzgarlı da havada yukarıda uçuyor ve kanatlarını kapattığı zaman kendi ağırlığıyla birlikte muazzam bir hava direncine uyumlu, damla şekilde bir gövde yapısı var kanatlarıyla beraber. Bu nedenle çok az hava sürtünmesine uğruyor. Bir yağda akarcasına havanın içinde akı veriyor. Havaya çok güzel şekilde bir mızrak attığımız ya da suya bir mızrak attığımızı düşünelim. Onun tam böyle baştan girdiği zaman belki suyun dibine kadar iner. Ama onu yamuk attığımızda ilerlemeyecek. İşte Gökdoğan tam böyle hizalanarak muazzam bir geometrik şekil oluşturuyor. Bir su damlası gibi ve su damlası da en yüksek hıza ulaşıyor. Gökdoğan'ın özelliği şekli, şemali ve ağırlığı. Yani çok geniş kanatları olduğu için değil. Zaten geniş kanatlı kuşlar genellikle nispeten daha yavaş uçuyorlar, böyle diyebilirim.
2: Bu programda kullandığımız Gökdoğan sesini Mehmet Kıran Çanakkale'de, Gri Balıkçılı, Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kaya Güvercinini Mehmet Baran Ankara'da, Kaya Boyunlu Batağını Samet Tekin Ankara'da, Gümüş Martı'yı Volkan Dombaloğlu İstanbul'da kaydettiler. Hepsine ve bu ses kayıtlarını depolayan eBird ve Macaulay Libraries'ine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta kuşlar nasıl uçuyor sorusuna yanıt aradık. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Reklam.
4: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorun sıcak değil, yanlış çatı. Kiremit ve doğru sistemle serin ve konforlu bir yaşam mümkün.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Yaz sonu gelmiş, yaz sonu derken yaz bitmedi tabii, devam ediyor ama Ağustos'un sonu gelmiş. O zaman başlasın kış hazırlıkları. Şimdi Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftası aslında pek çok kış hazırlığı için en ideal zaman. Şimdi kış hazırlığı derken nelerden bahsediyoruz? Tabii aslında tam Ağustos sıcaklarında domates salçaları. Domates hem güneşin tadını almış oluyor, o güneşin ağzıyla iyice ne sanki güneşte pişmiş gibi oluyor. Onunla hazırlanan ve güneşte çektirilen salçalar da bambaşka oluyor. Şimdi benzeri de bizim Güneydoğu Anadolu'da, elbette ki Urfa'da, Antep'te, Kilis'te, her yerde domates salçasının alası yapılıyor. Biber salçası da çok güzel yapılıyor. Ama mesela domates salçasını, zaten salça kelimesini biz salsa, yani aslında gene hepsinin temelinde bir tuz var. Salsa kelimesi bize salça olarak geçmiş. Hatta Urfa'da eski kayıtlarda domates salçasına frenk suyu derler. Çünkü frenk domatese işaret eder. Yani zamanında domatesi domates denmemiş, yabancı batıdan gelen bir malzeme olarak frank denmiş. Frank işi, Fransız işi gibi, yani modern, batıdan gelen falan anlamında. Şimdi salsa kelimesi bizde gelmiş, salça olmuş. O zaman bir de İtalya'ya bakalım. Mesela İtalyanlar da özellikle Sicilya'da estratto di pomodoro hazırlıyorlar. Pomodoro domates, estratto da işte ekstra, yani bir şeyin özütü, özü gibi. Şimdi orada aslında ahşaptan tezgahlar kuruyorlar. Domates kurularını bir kere yarım yarım kurutuyorlar ama aynı zamanda da domates salçasını bizdeki gibi önce böyle bir domates püre haline getiriliyor. Bir taşım kaynatılıyor, biraz suyu çektiriliyor. Fakat ondan sonra ahşap masalara seriliyor. Ama masaların kenarında hafif böyle akmasını durduran bir düzenek var. Ufak kenarları yukarı doğru kıvrık gibi. Bir köşeden de suyu akıtılabiliyor. Dolayısıyla güneş de böyle iyicene güneşin sıcağını alıp o domates salçası kendini iyicene çekiyor. Bir anlamda pestil hazırlıyor gibi düşünün. Bir domates püresi haline geliyor. Tamamen güneş de kendini çekmiş. Sonra işte o kavanozlara macun gibi dolduruluyor. Gerçekten de macun gibi oluyor. Ama lezzet nasıl anlatamam. Şimdi tamam, bütün bu hazırlıkları yapıyoruz. Bizim tabii kış hazırlığı deyince turşular işin içine girecek. İçine bol sarımsak girecek. Mesela Balkanlara gidersek orada da çok enteresan aslında, tam böyle bostanların en son malzemelerinin birlikte sos salça haline getirildiği Balkan sosları var. Ayvar gibi, lutanitsa gibi. Bizde de mesela Bulgar göçmenleri böyle şeyleri yaparlar. Ekmek üstüne sürmelik, yemelik, kahvaltılık, harika. Biz de zaten menemen için mesela menemen karışımı yapıyoruz veyahut da domates rendesini veya püresini gene kışlık konserve gibi saklıyoruz. Bu hafta bütün bunların püf noktalarına bakacağız. Ama tabii ortaya büyük bir miktarda çöp çıkıyor. Halbuki o çöpe giden artıkların içinde büyük lezzet var. Onların niye değerlendirmeyelim? Evet, közlenmiş biberlerin olsun, domates sosuna giren, menemen sosuna giren domateslerin kabukları olsun, hatta turşulara giren sarımsakların kabukları olsun. Hepsini mutfakta değerlendirmek mümkün. Kimisi kuruyacak, kimisi közlenecek, kimisi başka bir şeye dönüşecek ama kış hazırlıklarını atıksız olarak yapmak mümkün. Hem de soframıza kış aylarında olmadık lezzetler katmak üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo. Saat 12.

0: Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in göreve iade edildiğini açıkladı. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Ulu Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı bu açıklama ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz tarihinde geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi. Yine aynı açıklamada 22 Temmuz tarihinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol altına alınması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve ikametine en yakın kolluk birimine imza karşılığında başvurması kararı verildiği ifade edildi. Ve yine anayasanın 127. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevine iade edildiği vurgulandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Haziran ayında İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Onur Yiğit hakkında 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde banka hesaplarında bazı para transferleri olduğu ve bunun da rüşvet olabileceği yönünde iddialar vardı. Bu kapsamda gözaltına alınmıştı Onur Yiğit ve hakkındaki adli kontrol kararıyla birlikte İçişleri Bakanlığı da 3 Temmuz tarihinde görevinden uzaklaştırılan Onur Yiğit'in görevine yeniden iade edildiğini duyurdu.
0: Mustafa Berber aktardı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar günündeyiz. Duruşma artık başladı. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir takip ediyor. Hemen soralım, duruşmanın ilk dakikalarında neler yaşanıyor Dilek?
2: Mahkeme heyeti salondaki yerini aldı ama tutuklu sanıklarla birlikte tutuksuz sanıklar buradaydı. Birden fazla müdafi yani avukat duruşma salonunda hazır değildi. Mahkeme başkanı işte bu yüzden tutuksuz sanıkların müdafilerine ulaşmaya çalıştıklarını, halen yolda ya da farklı sebeplerle duruşma salonuna gelemedikleri için duruşmanın halen başlayamadığını söyledi. Ardından da duruşma savcısına söz verdi. Duruşma savcısının mütalasında ya da başka bir değişiklik, başka bir talebi olup olmadığı soruldu. Duruşma savcısı geçtiğimiz celse hazırladığı esas hakkındaki mütalasında bir değişiklik yapmadığını söyledi ve aynı esas hakkındaki mütalanın geçerli olduğunu belirtti. Bunun üzerine de mahkeme başkanı tutuklu ya da tutuksuz sanıkların burada artık son sözlerinin sorulmaya başlanacağını söyledi ve artık gelen avukatlarla birlikte duruşma salonundaki yerini alacaklarını, bugün de karar vermek istediklerini söyledi. Avukatlara da mahkeme başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Karar günü sadece neden bir gün olarak belirlendiği şeklinde bir soru sorulduğunda ise mahkeme başkanı da tüm tutuklu ve tutuksuz sanıkları bir anda hepsinin tamamının duruşma salonunda bulunmasının zorunlu olduğunu söyledi. İşte bu yüzden günlerce sürmemesi için ve buraya ulaşımın daha zorlaştırılmaması için sadece bir günde karar için bugünün ayarlandığını ve günler öncesinden belirtildiğini söyledi. Halen hazır olmayan avukatlar için de bir uyarı niteliğinde aslında bir de bilgilendirme yapıldı ve mahkeme başkanı artık sanık avukatlarının burada olması gerektiğini söyledi. Sanıklara ilişkin son sözlerin sorulmaya başlandığını da söyleyelim. 200 sanığın tamamı son sözlerini söylediğinde ise mahkeme başkanı artık karar hakkındaki, esas hakkındaki kararını açıklayacak ve artık saatler sonra da duruşmada karar verilecek Burcu Kaya.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Bursa'da 3 noktada orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altında. Kestel ilçesinde Uludağ'ın eteklerindeki çam ormanlarında aynı anda 3 yangın başladı. Birbirine yakın noktalardaki yangınlar için bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yoğun duman ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangınlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Kocaeli'de dün öğleden sonra çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere saatlerce müdahale etti. Ve BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
3: Orman dışında başladı, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kocaeli'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Alevler Gebze ilçesine bağlı Denizli ve Molla Fenari mahalleleri arasında orman dışındaki alandan yükseldi. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Yangın kısa sürede bölgedeki ormana da sıçradı. Bölgede yoğun duman oluştu.
4: Orman yangınlarının çıkış nedeni pek çok noktada birbirine çok benziyor. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangında da yine aynı durumu görüyoruz. Bakın bir ateş yakılmış ve bu şekilde bırakılmış. Sadece bırakılan ateş değil, yine ormanın içinde çöplerin de bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda bakın ağaçların dibinde bu kuru otlar var. Kuru otların hemen üstü bir fundalık, çalılık. Önce kuru otlar tutuşuyor, ardından çalılar tutuşuyor ve çalılar da bu gördüğünüz meşe ağacı gibi daha yüksek ağaçları tutuşturuyor ve sonuç bir orman yangını ortaya çıkıyor.
3: Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş, yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri açısından risk olmadığını açıkladı. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan yoğun müdahale edildi. Karadan müdahaleye bölge halkı da destek verdi. Alevler saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
0: Diyarbakır'daki bir plazada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 3 itfaiye erinin de aralarında olduğu 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
5: Gece saat 23 sıralarında Diyarbakır'daki bir plazanın dış cephesinden alevler yükseldi. Giriş katında başlayan yangın hızla yayıldı. Önce üst kattaki dairelere ardından çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina boşaltıldı. Mahsur kalan bazı kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplere tomalar da destek verdi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman da bölgeye gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Binadan 8 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Durumlarının iyi olduğu açıklandı.
6: Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bilgimiz dahilinde, itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum, herhangi bir vatandaşımız kalmadı.
5: Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Binada ofisler bulunuyordu. Olayın pazar günü ve gece saatlerinde olması olumsuz bir durumun yaşanmasını önledi.
7: Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ederken içeride katlarda da görevliler şu anda inceleme yapıyorlar. Olası bir olumsuzluk olup olmadığına bakıyorlar.
8: Toplam 48 ofis iş yeri var. Burası konut değil. Burada doğalgaz patlaması olduğu söyleniyor ama bizim plazamızda doğalgaz altyapısı yok. Burası ofis iş yeri. Doğalgazla ilgili bir sorun yok yani. Elektrikle kaynaklı da bir sorun yok. Bir vatandaşımızın, bir site sakinimizin terasından bu yangının çıktığı söylendi.
5: Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak.
9: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
10: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Suriye Dışişleri Bakanı ve Mossad Başkanı Ürdün'de masaya oturdu. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasının ardından gerçekleşen görüşmede ana gündem başlığı Türkiye'ydi.
11: Suriye ve İsrail Ürdün'de masaya oturdu. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile İsrail İstihbaratı Mossad'ın başkanı Raman Goffman Amerikan arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye resmi ajansı Sana'ya göre taraflar Türkiye ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı ele aldı. İki ülke arasındaki mevcut gerilimin Suriye topraklarına yansımamasını sağlamaya yönelik çabalar da masaya yatırıldı. Toplantıdaki öncelikli başlıklardan biri de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması oldu. İsrail ile Suriye arasındaki güvenlik görüşmelerinin yeniden başlatılması ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin canlandırılması ele alındı. AFP'nin iddiasına göre ise Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde kurulacak özel bir operasyon odası oluşturulması da görüşmede gündeme geldi. Bu mekanizmanın Suriye'de Türkiye'nin dahil olabileceği olası çatışmaları önlemeyi amaçladığı savunuldu. Görüşmeden önce Reuters'a konuşan Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini belirtmişti. Şeybani, 18 Ağustos'taki Ebu Zuhur hava üssü saldırısından önce İsrail'e tesisin Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini ancak İsrail'in üssü vurduğunu söylemişti. Görüşmede Suriye taleplerini de ortaya koydu. Şam yönetimi İsrail güçlerinin Esad'ın devrilmesinden öncesindeki hatta geri çekilmesini istedi. 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanması talebi de gündeme getirildi. Şeybani ülkesinin egemenliğini vurguladı. Suriye'nin ordusunu yeniden kurma, ittifaklarını ve ortaklarını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.
0: Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar da vardı.
10: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
0: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
10: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
12: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
10: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayımlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarla 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesini geçiyor.
0: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
10: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi istendi.
12: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
10: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyi de temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
12: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümet ise burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
10: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
0: Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Millenn projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden başarıyla geçildi. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
13: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen milli denizaltı Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli denizaltının özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA'ya bağlı Milux tarafından üretiliyor.
14: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
13: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
14: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz yani milli uçak gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
13: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
15: NTV Radyo. Reklam.
16: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
17: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
18: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
19: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
18: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
20: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
21: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
22: Aa, anne dedi.
23: Hadi canım. Baba dedi.
22: Bez dedi.
23: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
24: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
25: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
26: Smokin bizim işimiz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Deniz Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi.
2: Son Avrupa şampiyonu filenin sultanları kazanmaya devam ediyor. Türkiye Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu müsabakasında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 kazanan Slovenya durumu eşitledi. Sultanlar 3. sette etkili oyunla 25-17 kazandı ve maçta öne geçti. Son seti de 25-16 kazanan Türkiye Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
3: Yavaş yavaş tekrardan maç temposuna geri dönüp üstüne koyarak umarım ilerleyeceğiz. Burada seyircimizle, insanımızla, milletimizle birlikte kupayı evimizde tutmamız gerektiğini biliyoruz.
2: Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Daniele Santrelli'nin ekibi bir sonraki maçında Macaristan'la saat 19'da karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk 4'e giren takımlar son 16 turunda mücadele edecek.
1: Trabzonspor Mısırlı Yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 yendi.
2: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
4: Lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçtağıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu ikinci hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin.
2: Kaleci Muhammed'in hatasında Salah topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 8. dakikada öne geçirdi. Başakşehir Şomurodov'la penaltıdan skoru dengeledi. İkinci yarının başında Salah tekrar sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi.
5: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak.
2: Mısırlı oyuncu bordo mavili formayla çıktığı 3. resmi maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Trabzonspor Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a karşı mutlak galibiyet için sahada olacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi haftaya Ahmetspor'a konuk olurken Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
1: Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlar Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu.
2: Beşiktaş yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Nuno Lima'dan geldi. Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
6: İlk yarıda iyiydik. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Daha sonra yorgunluk ve sıcak ağır bastı. Evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Daha akıllı ve daha bitirici olmalıyız.
2: Siyah beyazların Alanya deplasmanındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sezon çıktığı ilk 5 resmi maçta kazanan ve gol yemeyen Beşiktaş, kalesinde gördüğü tek golle seriyi bozdu. Yeni transfer Dušan Vlahović 57. dakikada oyuna Oh'un yerine dahil oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi playofflarında 3-0'ın rövanşında Kauna Žalgiris'e karşı skoru koruması yeterli olacak. Siyah beyazlar haftaya ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Alanyaspor ise Eyüpspor'a konuk olacak.
1: Avrupa ve Asya'nın buluştuğu şehir İstanbul'da kıtalar arası yüzme yarışı vardı. 38. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına katılan yüzücüler Kanlıca Vapur İskelesi'nden yarışa başladı. 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katıldığı yarış Kuruçeşme'de sona erdi.
7: En yakın arkadaşımızı bekliyoruz. Who are you waiting for you?
8: My mom.
9: Oğlumu bekliyorum.
10: Abimi bekliyorum.
8: Yüzlerce kişi heyecanla sevdiklerini bekledi, karşı kıtadan yüzüp gelmesini izledi.
9: Tam destek, evet. Hep beraber ailece buradayız.
8: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için gemi trafiği durduruldu. Yarış sabah Kanlıca Vapur İskelesi'nden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yarışın başlama işaretini verdi. Yüzücüler Beşiktaş'taki Kuruçeşme Parkı'na kadar olan 6,5 kilometrelik parkurda kulaç attı.
10: Daha önce 3 kez denedim elemeleri. Bu sene geçtim seçmeleri yaş kategorimde. İlk defa katılacağım. Çok heyecanlıyım.
11: Moldova'dan geldim. 23. defa katılıyorum.
12: Bizim bir hayalimiz vardı. Bu sene birlikte girelim Boğaziçi yarışına ve bitirelim bu yarışı diye. Bunun için geldik bugün.
8: Yarış 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Geçen sene bir Rus yüzücünün hayatını kaybettiği yarışta bu yıl güvenlik tedbirleri artırıldı. Sporculara izleme çipinin yanı sıra şamandıra da takıldı. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için başta sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi olmak üzere 350 görevli tarafından geniş kapsamlı tedbirler alındı. Yarışta 54 dakika 54 saniyelik derecesiyle Su İnal kadınlar kategorisinde birinci oldu.
13: En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları.
8: Erkeklerde ise 51 dakika 13 saniye ile Selim Oğuz altın madalyaya ulaştı.
14: Boğaz'da birinci olmak, birinci bitirmek, akıntıya karşı da yüzmek, nasıl hesaplanacağı, baştan sona kadar mücadele bırakmamak gerçekten çok güzel bir duygu. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Dün itibariyle Merkez Bankası kaynaklı iki önemli gelişme, belki de ilk ağızda ifade edilmesi gereken gelişmeleri veya güncel dinamikleri oluşturuyor. Ama aynı zamanda küresel planda da bazı sıcak gelişmeler var. İsterseniz önce içerideki gelişmelere bakalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan iki açıklama aslında oldukça ilgi uyandırdı ve piyasanın hakikaten antenlerinin tabiri caizse yükselmesine sebep oldu. Bunlardan bir tanesi dün gece itibariyle henüz sıcak bir gelişme. Türkiye Cumhuriyet

0: önü açılmış oluyor. Bu da örtülü bir faiz indirimi. 10 Eylül'deki beklenen faiz kararı öncesinde böyle bir adım atılarak Merkez Bankası'nın bir parça mıntıka temizliği yaptığı ve önünü açmaya çalıştığı ifade edilebilir. Nitekim 13 Ağustos'taki enflasyon raporu sunumunda da bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüş gündeme gelmiş ve sorulan sorular karşısında Merkez Bankası Başkanı da bunun önünü kapatmamıştı. Şimdi bu yönde bir karar alındığı görülüyor. Daha önemli, belki de daha farklı bir gelişme, daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Altın üzerinde, çünkü özellikle bazı kesimler tarafından yastık altındaki altının sisteme kazandırılması konusunda kamu pes etti tırnak içinde gibi bence gersiz ve dayanaksız değerlendirmelerle karşılandı. Neden bahsediyoruz? Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 14 Mart 2022 tarihinde çıkartılan altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması hakkındaki tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Malum olduğu üzere bu tebliğ ile birlikte yastık altındaki birikimini, kayıt dışı birikimini kendisi veya kuyumcular vasıtasıyla bankalara getirenlere tıpkı kur korumalı mevduat hesabında olduğu gibi altın üzerinden, eğer altın faiz giderlerinin, gelirlerinin, daha doğrusu vatandaşın faiz gelirlerinin altında kalırsa aradaki farkı tıpkı kur korumalı mevduatta dolar için geçerli olduğu üzere hazinenin tefekkül edeceği ve ödeyeceği bir sisteme, yani herhangi bir kaybınız olmayacak. Yastık altında tuttuğunuz altını sisteme getirdiğinizde altın hareketlerinde eğer bir kayıp sizin açınızdan ortaya çıkıyorsa hazine bunu diğer vatandaşlardan topladığı vergilerle ödeyecek taahhüdü ortadaydı. Tabii resmi rakamlar açıklanmadı ama hani yastık altındaki 600 milyar dolar civarında tahmin edilen altının sadece 1 milyar dolarının bu kur korumalı mevduat hesabının altın versiyonuyla elde edildiği söyleniliyor. Aslında burada bir ortadan kaldırma vesaire yok. Çünkü 23 Ağustos 2025 tarihinde, yani tam bir yıl evveli zaten bu mekanizmanın işlemesi durdurulmuş, yeni hesap açılmasına son verilmiş ve mevcut hesaplar tahliye edilene kadar, vadeleri bitene kadar yeni bir açılım gerçekleştirilmemişti. Tıpkı KKM'de olduğu gibi. O bakımdan evet, altında geri adım, yani altında geri alım bakımından bir geri adım atıldı ama bu kayıt dışı veya yastık altı altınlar bakımından devletin tamamen işin ucunu bıraktığı anlamına gelmiyor. Bunu da bir tarafa yazmakta fayda var. O zaman şimdi artık 10 Eylül'ü izliyoruz. Bu örtülü faiz indirimi vesaire denildiğinde hep iş dünyası başta olmak üzere ticari kesimin tabii beklentileri var. Özellikle ticari kredi faizleri düşsün diye. Bankaların şöyle bir huyu var, biliyorsunuz. Bu tür Merkez Bankası gösterge faizlerinde indirim olduğunda önce tasarruf sahibine verdikleri mevduat faizini hemen ve anında, hatta önceden haber aldıklarında indiriyorlar. Ama plase veya dağıtmak durumunda kaldıkları, yeniden paketledikleri ve kar ve risk marjını ekledikleri ticari krediler için bir parça bekle ve gör moduna giriyorlar. Bakalım bu örtülü indirim daha sonra 10 Eylül'de sonraki toplantılarda reel bakımdan tabloda da ortaya çıkacak mı? Gösterge reposunda ne gibi, gösterge faizinde ne gibi gelişmeler olacak? Dünyada da sıcak gelişmeler var. Takip altında kalacağız. Bu hafta önemli gelişmeler olabilir. Bir kere Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı risk çektiler. Özellikle gümrük vergilerindeki yeni müzakere süreci şu an itibariyle ticaret savaşlarının yeni bir perdesini açma yönünde veya başlatma yönünde devam ediyor. Ekonomik savaş denilen bir mesele de var, biliyorsunuz. Bugün itibariyle Trump'ın nasıl el yükselttiği görülecek. Evet, bir tarafta sıcak savaşlar, öbür tarafta ticaret savaşları, elektronik savaşlar, ekonomik savaşlar. Bir türlü şu savaş sendromundan bu sene kurtulamadık.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. NTV Ekonomi başlıyor.

0: 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 0,64 puan yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarına göre Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Beklenti reel sektör için 0,30 puan artarak %32,80 seviyesine, hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,78 puan azalarak %16,85 seviyesinde gerçekleşti. Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-25 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
1: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
2: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
1: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FAST işlemlerinde işlem tutar limitini 3 katına çıkardı. FAST üzerinden yapılan para transferlerinde üst limit artık 100 bin lira olarak değil, 300 bin lira olarak uygulanacak. Kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerindeki limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Yeni rakamlar 26 Ağustos 2026 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak. Merkez Bankası en son 4 Nisan 2024'te limiti 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 yani gecelik faizden değil haftalık yani gösterge faiz olan %37 seviyesinden fonlayacak. Kararın mevduat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
1: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo ihalesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo iadelerine döndü. Yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
3: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizi olan %37'ye geri dönülmesiyle ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
1: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
3: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
1: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
0: Altın fiyatları yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı 1000 lirayı aştı.
1: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
4: Evet.
1: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
5: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolar aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
1: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
0: Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Haberimizde bıraktığımız noktadan devam edelim. Altının son günlerdeki hareketinin sebeplerini açıkladık sizlere. Bugün de yine güçlü kalmaya devam ediyor. %0,76 yükselişle 4638 dolar seviyesinde uluslararası piyasada altının ons fiyatı. Şöyle bir baktığımız zaman dolar endeksinde sabaha göre hafif bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. 0,20 kadar yukarıya gelip 99 endeks seviyesine geldi. Ancak bu hafif yükseliş dahi altın fiyatlarında aşağıya doğru bir hareket şu ana kadar sebebiyet vermedi. Euro dolar karşısında 1.1660'larda, sterlin dolar karşısında 1.3620'lere doğru geri çekildi. Altının gramına da hemen ben size söyleyeyim. Gram altında 7169 lira bankalar arası piyasada işlem görüyor. Söylediğimiz gibi dolar hafif değer kazandı. Türk piyasası karşısında şu sıralarda 48 lira 7 kuruş seviyesinde. Euro 56 lira 11 kuruştan işlem görüyor Türk lirası karşısında. Son olarak borsamıza da bakalım. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,10 yükselişle 14.531 puan seviyelerinde. Açılışın ardından yükselişle gün içi şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye. Zirve seviyemiz 14.650 puana kadar yükseldikten sonra kademeli bir şekilde hafif aşağıya doğru geldi. 14.526 puan. Yine %0,11 yukarıda değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik fonlama yani %40 faizden haftalık repo ihaleleri yani %37 faize dönmesi bir normalleşme adımı olarak geride bıraktığımız hafta bir miktar piyasaların içerisine beklenti olarak yansımışsa da etkinin bu hafta haberin gerçekleşmesiyle realize olmasıyla beraber beklentinin bu hafta tamamen fiyatlara yansıması tahmin ediliyor, bekleniyor değerli izleyenler. Geride bıraktığımız hafta özellikle 14.200 puan aşılmış ve üzerinde kapanış da gerçekleşmişti ama uzmanlar bu yükselişin borsa için, BIST 100 endeksi için bu yükselişin sağlam, güçlü ve sağlaması yapılmış bir yükseliş olmadığını, aslına bakacak olursanız biraz kırılgan bir yükseliş olduğunun altını çizdiler. Dikkat edilecek, beklenecek haberlerden bir tanesi işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya %40 faizden %37'ye düşmesi bir normalleşme adımı olarak bekleniyordu. Onun dışında bir taraftan da yurt dışı takip ediliyor. Elbette Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı gelişmeleri takip ediliyor. Orada bir sonuç çıkacak mı? Bir insani bir şekilde sonuçlanabilecek bir barış anlaşmasıyla bu savaş sona erecek mi? Petrol fiyatları gerileyecek mi? Petrol fiyatlarının gerilemesi neye sebebiyet veriyor? Bir, enflasyon endişelerini hafifletecek. İki, büyüme düşecek korkularını azaltacak. Dolayısıyla işler bir miktar daha normale dönecek. Onun dışında Bu hafta Cuma günü Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh başkan olarak ilk kez Jackson Hole toplantılarında konuşacak. Hani bugüne kadar Jackson Hole toplantıları hep yakından takip edilir başkanların mesajları, ama Kevin Warsh ben sözlü yönlendirme yapmayacağım dediği için ne söyleyecek herkes merak ediyor. Bir diğer taraftan da yine Amerika'da veriler açıklanacak. Enflasyon verileri, onlar da yine piyasalar açısından belirleyici unsurlardan birisi olacak. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dedik, %37 faiz oranıyla bugün 1 milyar lira tutarında bir haftalık repo ihalesi açtı. Piyasada fonlama faizi böylelikle 3 puan düşmüş oldu. Gelişmenin mevduat ve kredi faizleri üzerindeki etkisini konuşacağız. Şimdi konuğumuz doçent doktor Şevket Sayılgan. Hocam merhaba, hoş geldiniz yine.
6: Merhaba, iyi haftalar.
0: Hepimize çok teşekkürler. Öncelikle Merkez Bankası'nın attığı adımın detayını sorarak başlayalım. Genel beklenti bu kararın Eylül ayında, yani PPK toplantısında alınacağı yönündeydi. Merkez Bankası sizce neden bu tarihi seçti?
6: Sizin de ifade ettiğiniz gibi beklenti daha çok Eylül toplantısı sonrasıydı. Ancak benim buradaki yorumum özellikle piyasaların içinde bulunmuş olduğu finansal kaynağa ulaşabilirlik noktasındaki yetersizlikler ve kısıtlar artık gittikçe kontrol edilebilirlik noktasında tehdit unsuru haline dönüştü. Dolayısıyla özellikle KOBİ ve küçük işletmelerde işletme sermayesi sorunu ve bunun finansmanı noktası ciddi bir sorun haline geldi. Dolayısıyla bunu zannedersem bir ön uyarı, daha doğrusu ön uygulama olarak alabiliriz. Çünkü tahminim yavaş yavaş artık Türkiye ekonomisi siyasetin de etkisiyle bir seçim satımı haline doğru gidiyor ve bunu artık piyasaları biraz daha yumuşatıcı, biraz daha piyasaları bu konuda ihtiyaçları noktasındaki kaynağa ulaşabilir olmayı sağlamak üstüne bir yaklaşıma dönüşüyor. Yani kısaca enflasyon önceliğimiz yavaş yavaş geri plana atılıyor.
0: Peki hocam, hemen diğer soru. Bu karar mevduat faizlerine yansıyacak mı, ki yansıdı bile diyebiliriz sanki, ama diğer taraftan kredi faizleri için ne dersiniz, oraya ne zaman yansır?
6: Bu zaten öncelikle mevduat, arkasından kredi olarak geçer, ama buradaki kritik olan noktayı da vurgulamak lazım. Faizin seviyesi ne olursa olsun, ki büyük olasılıkla Merkez Bankası da biraz ona güvenerek yapıyor. Faizin seviyesi ne olursa olsun, kredilendirme oranı yükseltilmediği müddetçe piyasadaki likiditenin bu istediğimiz seviyede rahatlamasını beklemek çok mümkün değil. Dolayısıyla makro ihtiyati tedbir tarafı değişmeden biz şu anda faizleri 20'de de görsek buna miktarsal olarak ulaşabilirliğimiz kısıtlı kaldığı müddetçe piyasalar bu konuda o istenilen aktiviteyi gösterme şansı olmayacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası biraz da, yani çift anahtar ve çift kilit var. Anahtar ve kilitlerden biri biraz gevşetilmeye başlandı, ama diğer kilit hala yerli yerinde duruyor. Ve asıl belki de ana kapıyı açacak olan kilit bu kredilendirme oranının, bankalara uygulanan kredilendirme oranının yükseltileceği noktaya kadar devam edecek diye düşünüyorum.
0: Hocam, yılın geri kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3 tane daha toplantısı var. Eylül, Kasım ve Aralık ayları olmak üzere. Yılın geri kalanında sizce bize çizdiğiniz bu çerçeve doğrultusunda, elbette enflasyon gelişmelerini de düşünerek, diğer belirsizlikleri de düşünerek, sizce nasıl bir yol izler Merkez Bankası?
6: Tabii senaryo kurmak lazım. Birinci senaryo iyimser senaryo diyelim. Dış koşullarda İran olayı ve benzeri etkiler bugünkünden veya bugünküne göre daha iyimser sonuçlar ortaya çıkarttığı takdirde iç piyasada açıkçası siyasi gerilim, iç siyasi gerilim noktasında da bugünden yarına çok daha olumsuz gelişmeler olmadığı takdirde Eylül enflasyonuyla birlikte, ki burada da beklenti Eylül enflasyonunda 30 seviyelerinin altını gördüğümüzde, biz yıl sonunda faizi, yani şu anki politika faizli olan 37'yi 35-34 seviyelerinde yıl sonu olarak görebiliriz. Bu iyimser tarafı. Bas senaryo bu rakamın bu seviyelerde kalması. Çünkü baktığınız zaman dışsal faktörlerde olumsuzluk veya volatilite sürekli devam ediyor. Trump'ın açıklamaları, İran'ın yaklaşımı, İsrail'in durumu dışarıda bu volatilite, gerginliği sürekli destekliyor. İçeride de siyasi atmosfer açıkçası her an değişmeye müsait bir görüntü sergilediğini ifade edersek, Merkez Bankası sıkı duruşunu en azından biraz daha 2027'ye kadar taşıyacağını varsayıyorum. Ve bas senaryonun 37, hadi diyelim bir görüntüde dahi olsa 36, yani bir 1 puanlık 100 bas puanlık bir indirimden daha öteye gitmeyecektir. Ama kötümser senaryo dersek, kötümser senaryoda bırakın faiz düşürmeyi, önümüzdeki ayların özellikle dış koşullar kaynaklı petrol fiyatlarının tekrar 100 dolarların üstüne çıkması ya da akabinde baktığınız zaman içeride geçmişteki örneklere benzer bir siyasi gerilimin yaşanması durumunda dolayısıyla faizlerin 40-42'lere kadar çıkabilecek bir yıl sonu görüntüsü var. Hangisi ağırlıklı derseniz, bugünkü görüntüde bas senaryoyu ben %40 civarı, iyimser senaryoyu yaklaşık olarak %30, kötümser senaryoyu da kabaca %30 dersek birbirine aslında çok yakın, geçişkenliklerinde dışsal faktörlere bağlı olduğu bir görüntü karşımızda.
0: Doçent Doktor Şevket Sayılgan hocam, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için.
6: Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.
0: Böylelikle piyasa ekranının sonuna gelmiş olduk efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Barajlardaki doluluk oranı son verilere göre İstanbul'da %47, İzmir'de %51, Ankara'da ise %42 seviyesinde, Bursa'da ise %75 civarında. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Orman yangını normal koşullarda aslında doğal yapının bir parçası. Bazı bitkiler yangınlar sayesinde canlanır, tohumları dağılır. O bitkiler yangın sırasında yanmaz. Çünkü yer altındaki odunsu organları ya da gövdelerinin etrafındaki ölü yalıtım dokusu veya yükseklere uzanan tepeleri sayesinde kendilerini alevlerden koruyabilirler. Benzer şekilde pek çok hayvan da orman yangınlarına karşı hayatta kalmak için doğayla uyumludur. Yangını bulunduğu yere ulaşmadan çok önce fark edenler yer altındaki yuvalara, kaya yarıklarına, mağaralara sığınırlar. Buralara giremeyecek hayvanlarınsa normal koşullarda sulak alanlara, dere yataklarına kaçacak kadar zamanı olur. Ancak son dönemde çoğu insan kaynaklı ve iklim değişikliğinin etkisiyle yıkıcı olan orman yangınları, aşırı ve çoklu hava olayları işte doğadaki bu düzeni bozuyor. Sonuç olarak yangından kurtarılan ya da kendi imkanlarıyla kurtulan hayvanlar için de yangından sonra zorlu bir dönem başlıyor. Yanan bölgede yiyecek bulamıyorlar, barınamıyorlar. Doğal ortamları bozulduğu için yerleşim yerlerine inmek zorunda kalan hayvanlarsa mesela motorlu taşıt çarpması sonucu ölebiliyor.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yoğun, önemli başlıkların olduğu bir hafta. Gelişmeleri hep takipteyiz. Bugün de şu ana kadar, bu saate kadar yaşananları ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Teröristli Türkiye sürecinde çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda kurulun çalışma esaslarıyla silah bırakma ve fesih sürecine yönelik alt komisyonlar ele alınacak. Kritik toplantının gündemi ve kurulun yapısı ayrıntılarıyla birazdan ekranda olacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar günü 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanıklı davada mahkemenin hükmünü açıklaması bekleniyor. Karar duruşmasındaki son durumu birazdan canlı bağlantıyla ekrana taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yaptırım paketini bugün açıklayacak. Washington'ın tarihin en ağır yaptırımları olarak nitelediği paketin İran'la ticaret yapan ülkeleri de hedef alması bekleniyor. Tahran'ın Körfez'den petrol sevkiyatını durdurma tehdidiyle yükselen gerilimin ayrıntılarını da hem paylaşacağız hem de konuşacağız konuğumuzla. Ve son başlık spor gündeminden. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yeniden sahaya çıkıyor. Milli takım voleybol takımımız dün Slovanya'yı mağlup etmişti. Grup mücadelesinde sıradaki rakip Macaristan. Hedefse elbette 3'te 3. Karşılaşma öncesi son notları aktaracağız. Başlıyoruz bültene. Teröristsiz Türkiye sürecinde bugün uygulama aşamasına geçiliyor. Çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını yapacak. Kurulun yapısını ve toplantının gündemini Ahmet Örsoğlu aktaracak bize. Ahmet, önce kurulun yapısıyla başlayalım. Kimlerden oluşuyor bu kurul ve süreçte nasıl bir görev üstlenecek?
1: Ahmet Arpat, bugün saat 15'te Beştepe'de ilk toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Ama bu kurul bakanlar, Milli Güvenlik Kurulu yine Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden oluşuyor. Bakanları biraz daha açalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan var bu kurulun üyeleri arasında, ama onunla beraber İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı da yine bu kurulun üyeleri arasında. Kurul öncelikle silahların nasıl bırakılacağına yönelik oluşturulacak mekanizmayı çalıştıracak. Silahlar nerede, ne zaman, nasıl bırakılacak ve bu mekanizma nasıl işleyecek, bunun detaylarını çalışacak. Bu önemli duruyor, ama bununla beraber bu kurulun bir de koordinasyon görevi olacak. Nedir o koordinasyon görevi? Kurul süreç devam ederken, silahlar bırakılırken, o aşamaya geçilirken ilgili bakanlıkların ve bakanların sürece nasıl destek vereceğini de kararlaştıracak, bir koordinasyon sağlayacak, köprü vazifesi görecek. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu kurul tarafından bilgilendirilecek, ama bununla beraber dönemsel bilgilendirmeler yapacak. Süreç hangi aşamada, hangi hazırlıklar, çalışmalar gerçekleştiriliyor, buna dair ihtiyaç olması halinde de alt komisyonların kurulmasına karar verecek. Adli, idari ve yasal düzenlemelere de bu kurul karar verecek Ahmet Arpat.
0: Peki bugün ilk toplantı gerçekleşecek. Gündemde ne var, ne konuşacak kurul üyeleri bu toplantıda ve alt komisyonlardan bahsediyoruz. Hangi başlıklarda alt komisyonların kurulmasını bekliyoruz?
1: Öncelikle sürecin nasıl işleyeceğine dair genel bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz bugün. Zira bugünkü toplantı ilk toplantı, bir açılış toplantısı. Ama bununla beraber yine sürecin detaylandırılacağını da ifade etmekte fayda var. Adli işlemden bahsetmiştik. Teslim olacak terör örgütü üyelerinin teslimine ilişkin ve o teslimden sonra devam edecek sürece ilişkin bir alt komisyon kurulması bekleniyor. Adli işlemler için bir kurul oluşturulacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri bu kurulun içinde olacak. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statüsüne göre sınıflandırmasını bekliyoruz bu alt komisyonun. Ancak İnfazın ertelenmesine ait alt kurul değil bu, bunu söyleyelim. İnfaza hakim karar verecek. Yine bununla beraber bir sosyal uyum kurulu olacak. Bu kurulun da yine süreç içinde kurulması planlanıyor. Rehabilitasyon süreci diyebiliriz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatr ve hekim ve sosyal hizmetler uzmanları da bu alt komisyonun içinde olacak. Bir de başvuru ve kayıt aşamasına ilişkin bir alt komisyon kurulmasını bekliyoruz. Yine bu süreçten faydalanmak isteyen örgüt mensupları için bu alt komisyon oluşturulacak. Ama tüm bu sürecin terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması ve sahada bu durumun tespit edilmesiyle başlayacağını bir kere daha hatırlatalım. Son bir dipnot. Bugünkü toplantıdan sonra bir yazılı açıklama yapılmasını da bekliyoruz Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bugün karar günü. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada gözler mahkemede. Duruşmayı Dilek Yaman Demir takip ediyor. Hemen dönelim. Dilek, karar öncesi son durum nedir?
2: Duruşmanın saat 10 sıralarında başlaması bekleniyordu Ahmet Arpat ama bazı sanık avukatlarının duruşma salonunda hazır edilemediği için duruşmaya ara verildi ve saat 13'e kadar mahkeme heyeti tarafından süre verildi. 13'e kadar tutuklu ya da tutuksuz sanık avukatlarının duruşmada hazır olmaması üzerine vekaletle başka avukatlar tarafından yetkilendirme yapılacak ve artık tüm avukatların burada hazır edildiği kabul edilecek. Bunun üzerine de yargılamada sona gelindi. Artık son sözler sorulacak. Son sözlerin sorulmasıyla birlikte de mahkeme heyeti nihai kararını, yani esasa ilişkin kararını açıklamış olacak. Şimdi 5 tane tutuklu sanık var. Toplamda 200 sanıklı bir dava Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası ve bu dava kapsamında tutuksuz sanıklar duruşmada sunulan mütalaa, yani duruşma savcısının talebine ilişkin görüşlerini ve savunmalarını tamamlamışlardı. Bu yüzden onlara verilecek sürede 1 ila 2 dakikalık bir süre sınırlaması getirildi. Yine sanık avukatlarına ise verilen süre sınırlamasıyla birlikte beraatimi istiyorum ya da adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istiyorum şeklinde sözlerle muvaffak verilmesi, yani kabul edilmesine karar verildi. Hiçbir sanık avukatı da duruma itiraz etmediği için sadece 5 tutuklu sanığın savunması ve avukatlarının dinlenme işlemi yapılacak. O 5 sanık kimdi? Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile birlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat son sözlerini söyleyecekler. Ardından avukatları da son beyanlarını verdikten sonra mahkeme heyeti kararını açıklayacak. Bu kararda duruşma savcısının mütalaasında bir değişiklik olup olmadığı da soruldu. Bu duruşma savcısı da mütalaasında bir değişiklik talep etmediği için aynı şekilde mütalaa geçerli kılındı. Şimdi dakikalar sonra tüm avukatların duruşma salonunda hazır edilmesiyle birlikte mahkeme heyetinin kararı açıklaması bekleniyor.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'i görevine iade edildiğini duyurdu. Onur Yiğit, Haziran ayında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yiğit, rüşvet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı bu gelişme nedeniyle Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Bursa'da 3 noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi ve yangın kontrol altında. Kestel ilçesinde Uludağ'ın eteklerindeki çam ormanlarında aynı anda 3 yangın başladı. Birbirine yakın noktalardaki yangınlar için bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yoğun duman ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangınlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Diyarbakır'da dün gece bir plazada çıkan yangın söndürüldü. 3'ü itfaiye eri, 8 kişi dumandan etkilendi. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan olay yerinde. Dönelim. Nizamettin, yangının çıkış nedeni belirlendi mi? Nedir orada durum?
3: yaptı.
4: Ahmet, henüz çıkış nedeni belirlenmiş değil. Bu cevap aslında itfaiyenin yapacağı inceleme sonrasında hazırlayacağı ön raporda netleşmiş olacak ve şu anda da zaten itfaiye ekipleri, polis olay yeri inceleme ekipleri plazanın içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar ve önümüzdeki saatlerde yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili de bir açıklama yapılması bekleniyor. Burası Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Talay Tepe Mahallesi'nde bulunan bir plaza ve bu plazanın B bloğunda dün gece saat 23 sıralarında yangın çıktı. Yangının haber alınması üzerine olay yerine hemen itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi ve yangına kısa sürede müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sırasında 8 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi yangın devam ederken. Bu sırada tabii dumandan etkilenen 3 itfaiye personeliyle 2 vatandaş da hastaneye sevk edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ile Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da akşam buradaydılar. Plazanın önündeydiler ve çeşitli açıklamalar da yaptılar. Tabii yangının çıkış nedeniyle ilgili çeşitli iddialar vardı. Bunlardan biri doğal gaz patlaması yönündeydi. Ancak bu iddia site yöneticisi Sercan Öge tarafından doğrulanmadı. Çünkü Öge burada plazada doğal gaz alt sisteminin olmadığını söyledi. Dolayısıyla böyle bir ihtimalin olmadığını vurguladı. Bir başka iddia ise bir dönercinin önünde bulunan kartonların tutuştuğu yönündeydi. O da tabii net değil. Yine itfaiye raporuna göre netlik kazanacak. Yine bir başka iddia ise bir iş yerinin hemen alt katta bulunan bir iş yerinin içerisinde patlama meydana geldiği yönündeydi. 3 çeşitli farklı iddia vardı ve bu iddialar tabii henüz doğrulanmış değil. Resmi olarak yangının çıkış nedeni netleşmiş değil. Tabii çalışmalar devam ediyor. Bir yandan yangının neden kaynaklandığı, neden çıktığı araştırılırken diğer yandan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Sitenin, daha doğrusu plazanın B bloğunda özellikle şu anda ekranlara yansıyan bölümde sol tarafta ağır bir hasarın olduğunu söyleyebiliriz. Birçok iş yerinin kullanılmaz durumda olduğunu belirtti orayı görenler. Dolayısıyla buranın toparlanması, hasar tespit çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte toparlanması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Bu arada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada devam ediyor. Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yangınla ilgili, çıkış nedeniyle ilgili detaylı paylaşımlar, açıklamalar muhtemelen olacaktır Ahmet.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Hayatını kaybeden aile öğretmeninin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca babanın tüm mal varlığına el konuldu.
5: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
6: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
5: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
6: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık. Ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti.
5: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, Annesi Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
0: İstanbul Bayrampaşa'da bir kadını darp edilmekten kurtaran iki polis saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru bıçaklandı, diğeri ise darp edildi.
3: Polisi 3 kişi saldırıyor, bir tanesi bıçaklıyor.
7: Sokak ortasında darp edilen kadını kurtardılar ancak saldırganların hedefi oldular. İstanbul Bayrampaşa'da iki polis memuru genç bir kadına şiddet uygulayan zanlıların saldırısına uğradı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru 19 Ağustos günü akşam saatlerinde görevde olmadıkları sırada İsmetpaşa Caddesi'nde yürüyordu. Sokak arasında bir kadının darp edildiğini gören iki polis genç kadının yardım çığlığına koştu. Saldırgana müdahale edip mağdur kadını kurtardı.
2: İddiaya göre genç kızı darp eden saldırgan abilerini aradı, olay yerine çağırdı. İki abi buraya çok yakın bir noktadaydı, geldiler. İki polis memuruna saldırmaya çalışıp ardından bıçakladılar. Sonra da olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.
3: Bayağı bir kan vardı yerlerde.
7: Saldırı sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru karın ve sırt bölgesinden bıçaklandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ise başından darbe aldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar kısa süren kovalamacının ardından yakalandı. 3 saldırgan gözaltına alındı. Yaralı memurların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: Altın yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı 1000 lirayı aşmış durumda.
5: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
8: Evet.
5: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
9: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
5: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim bu kez ekonomi cephesinde tırmanıyor. Washington bugün İran'a yönelik tarihin en ağır yaptırım paketini açıklayacak. Paketin İran'la ticaret yapan ülkeleri de hedef alması bekleniyor. Tahran'sa Hürmüz Boğazı dahil Körfez'den petrol akışını tamamen durdurmakla tehdit ediyor. Tüm bu gelişmeleri NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Hüseyin hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
0: Şimdi tarihin en ağır yaptırım paketi. Gerçi Trump bu cümleleri kurmayı seviyor. Peki içi dolu mu? Gerçekten en ağır yaptırım paketi mi? Ne var pakette? Ne biliyoruz pakete dair?
10: Şimdi Hazine Bakanı Scott Bessent de aynı şeyi söylüyor ve ordunun bıraktığı yerden kendilerinin devam edeceğini ve rejimi yıkacaklarını iddia ediyor. Bugün Financial Times'a bir yazı yazdı ve o yazıda da İkinci Dünya Savaşı'na bir gönderme yaptı ve Başkan Roosevelt ile Churchill'in bir araya gelerek düşman üzerinde en büyük baskıyı nasıl kurabileceklerini düşündüklerini söylüyor ve en büyük baskıyı bu yaptırımlarla uygulayacaklarını söylüyor. Yaptırımları anlatırken de İran ekonomisinin devam etmesini sağlayan kurum, kişi ve ülkeleri hedef alıyor Besen.
0: Trump demişti ki bu ekonomik yaptırımlar sonrası askeri müdahaleye gerek kalmayabilir.
10: İşte asıl hedef o. Yani burada örneğin petrolünü satın alıp taşıyanlar, döviz büroları, serbest ticaret bölgeleri aracılığıyla İran'a finansman akışını kolaylaştıranlar, İran'a uçuş yapanlar, uçuş yoluyla bazı grupların işte kuryeleri uçuşlarla götürüp oraya nakit para akışı sağladığı iddia ediliyor. Deniz yoluyla yakıt transferine imkan verenler suç ortağı olarak görülecek Amerika tarafından. Bu açıdan önemli. Yani herkes zanlı pozisyonuna düşüyor İran'la iş yapan. Ama tabii burada özellikle Besant'in vurguladığı İran rejimini tehdit olarak görenlerin korkarak bu işi yaptıklarını ama artık korkmamaları gerektiğini, korkanların bedelini ödeyeceğini söylüyor.
0: Şunu sorayım, zaten şimdi İran sıkı bir yaptırım altındaydı
10: uzunca bu zamana kadar, evet.
0: Uzunca bir süredir. Yani şimdi uygulanacak yaptırımlarla mevcut yaptırımlar arasındaki fark nedir?
10: Aslında çok büyük bir fark yok. Buradaki en önemli fark, kalan can damarını da keseceğiz diyor Amerika.
0: Yani bir şekilde arka yolu bulunmuştu. Sonuçta uzunca bir süredir bu yaptırımlar söz konusuydu. Yaptırımları da atlatmanın bir yolunu, ekonomi sonuçta kendi yolunu bulmuştu. O damarı da kesmek istiyor anladım.
10: Evet, yani mesela geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri bazı işlemleri kaldırdı, ticareti kaldırdı. İşte orada aslında bazı hastaneler, üniversiteler, bazı şirketler üzerinden Dubai'den Tahran'a bir para trafiği olduğu ve bunu da Amerika'nın bildiğini ve göz yumduğunu biliyorduk. Mesela o da artık kesildi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'nın baskısıyla bu kararı aldığı söyleniyor ki 2 ay önce Mayıs ayında biz Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın karşılıklı bir anlaşma yaptığını ve İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu nedenle saldırmadığı haberlerini yapıyorduk.
0: Şimdi tabii bu yaptırımların en önemli kalemi, daha doğrusu işte İran'la ticaret yapan ülkeleri de hedef alacak. Burada iki tane dev var, Çin ve Rusya, ki İran'ın petrol ihracatının büyük bir kısmı bu iki ülkeye gidiyor. Ne dersin, Çin bu yaptırımlara destek olur mu Amerika Birleşik Devletleri adına, yoksa bir şekilde grev kırıcı gibi yaptırım kırıcı rolünü devam ettirir mi?
10: Büyük ihtimalle öyle olacak. Aslında bu yaptırımların en büyük hedefi Çin. Çünkü İran petrolünün %80'ini Çin alıyordu.
0: Doğru.
10: Dolayısıyla da aslında Çin ekonomisine bir yaptırım yapılmış gibi oluyor. Ama çıkan birçok haberde de görüyoruz ki Rusya ve Çin'in yaptırımları kırması konusunda İran'a destek olacakları söyleniyor. Bunu nasıl yapabilirler? İşte para dönmez belki ama karşılıklı emtia alışverişi, işte petrol karşılığı, bazı ihtiyaçları olan ürünleri alması gibi olabilir. Çeşitli yollar olabilir ve Çin'le Rusya'nın İran'ın yanında yer alarak bu yaptırımları sekteye uğratacakları ve Amerika'nın hedefine ulaşmasını engelleyecekleri belirtiliyor.
0: Yani bu alışverişte bir zamanda çok altın kullanıldığını da gördük. Farklı yatırım araçları da kullanılabiliyor bir şekilde, dediğin gibi. Peki Çin eğer bu yaptırımı kırarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin, Washington'ın Çin'e yönelik, Pekin'e yönelik tavrı ne olacaktı?
10: Ya elbette hoşuna gitmeyecektir Trump'ın. Çünkü aslında İran savaşı için Çin'den destek de istemişti ama istediği desteği bulamamıştı. Tabii ki müttefikleri gibi Çin'e doğrudan bir tepki gösteremiyor Trump. Bu nedenle burada da muhtemelen bir tepkisi olacaktır. Hatta ileriki aylarda yeniden bir araya gelme ihtimali de var iki liderin, ama yine de Çin bildiğini okuyacaktır.
0: Yine bir ek vergi kartı görebiliriz belki Washington'da.
10: Olabilir ama Washington'la Pekin arasında ticaret anlaşması yapıldığı için artık eskisi gibi bu tarifeler de, gümrük vergileri de çok işlem görmüyor.
0: Anladım. Peki Tahran yönetiminin bu yaptırımlara karşı hamlesi, sert açıklamalar var. Bir damla dahi petrol geçirmeyiz Hürmüz'den diyorlar. Bunu yapabilecek gücü var mı Tahran'ın hala?
10: Açıkça şu anda olmadığı söyleniyor. Ama burada gücünün olmasından ziyade vurma ihtimali özellikle tanker sahiplerini endişelendiriyor. Zaten petrolün 90 doların üzerinde olması da bu ihtimal üzerinden. Son 2 haftada Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarının en büyük hedefi özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı yapma ihtimali olan noktaları vurmaktı. Ve İran'ı kör ettiğini söylüyor Amerika şu anda. Dolayısıyla da şu anda Hürmüz Boğazı'na özellikle geceleri yaklaşık 15 ila 20 tanker geçiş yapıyor. Bu da savaş öncesinin yarısına tekabül eden bir petrolü geçiriyor Amerika. Ama tabii bu yaptırımları açıkladıktan sonra İran'da elindeki bütün bu kalan mühimmatla, dronlarla ya da bu sivrisinek adı verilen hücum botlarla, teknelerle saldırılarını yapacaktır. Bu noktada da tehditte bulunuyorlar. Hatta İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bunun bir ekonomik terörizm olduğunu ve uluslararası hukukun Amerika tarafından çiğnenmesi anlamına geldiğini, Amerika ile iş yapanların da bunu görmesi ve ona göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yani doğrudan Amerika'yı hedef almasa bile yine Körfez'de Amerika ile birlikte olan, Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri hedef alacakları tehdidinde de bulundu.
0: Şimdi tabii biz ABD-İran arasındaki gerilimi konuşuyoruz. Savaş aslında Bu iki ülke arasında değil, bir de üçüncü ülke vardı, İsrail. Bu aralar pek İran konusunda ne diyelim, sessiz duruyorlar ya da Washington'ı çok fazla kızdırmak istemiyorlar. Ve ilgilerini de Suriye sahasına çevirmiş durumdalar. Geçen hafta Salı günü hatta Türkiye sınırına çok yakın bir noktada bir askeri hava üssüne, havalimanına saldırı düzenlemişlerdi. Ankara-Tel Aviv hattı gerildi. Tel Aviv-Şam zaten gergindi. Bir görüşme var orada İsrail-Suriye hattında. Kimle görüşecek, ne konuşacaklar?
10: Şimdi şöyle, 18'inde bu Ebu Zuhr hava üssüne saldırı oldu. Bu Ebu Zuhr hava üssünü biz Esad döneminde varil bombalarını atan helikopterlerin kalktığı hava üssü olarak biliyoruz. Yani sabıkalı bir üssü ve boş duruyordu. İşte o üssü Türkiye'nin kullanacağı iddiasıyla bir saldırı yaptı İsrail. Sonrasında da özellikle Suriye cephesi bu konuda tansiyonu düşürmek için bazı adımlar attı. Ve dün de Amerika'nın arabuluculuğunda Ürdün'de iki taraf bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Mossad Başkanı'nın bir araya geldiğini biliyoruz. İki taraf da aslında bu görüşmede kırmızı çizgilerini ortaya koydu. Suriye kendi kırmızı çizgilerinde kendi egemenliğine saygı gösterilmesini, topraklarına saldırı yapılmamasını ve benzer durumların yaşanmamasını istiyor. Suriye'nin buradaki en büyük kaygısı, yaklaşık 1,5 yıldır iktidarda Şara yönetimi ve Şara yönetiminin otoritesini zedeleyecek ve kendisine muhalif olan grupların yeni bir ayaklanma çıkarmasını engellemek istiyor. Bu nedenle de İsrail saldırılarının otoritesini zayıflattığını düşünüyor. Ayrıca Türkiye ile İsrail arasındaki olası bir gerginlikte de bir savaş sahası olmak istemiyor. Bunları İsrail tarafına belirtiliyor. İsrail tarafının da Türkiye'nin askeri faaliyetlerinin artırılmamasını, özellikle Dürzilerin haklarının korunmasını ve büyük askeri yatırımlar yapmamasını istiyor. Yani Suriye devletinin var olmasını ama büyük bir askeri güce sahip olmamasını istiyor. Bu aslında iki tarafın kırmızı çizgileri, bildiğimiz çizgilerdi. Son bir yıldır Amerika iki tarafı da bir şekilde barıştırmaya, hatta İbrahim Anlaşması yapmasını istiyordu. İran savaşı araya gelince görüşmeler durmuştu. Şimdi İsrail'deki seçimin de yaklaşması nedeniyle, İran'la Amerika'nın durdurmuş olması nedeniyle İsrail bir çıkış yolu arıyor. Daha doğrusu Netanyahu oylarını konsolide etmek için bir çıkış arıyor ve Suriye'ye yapılan bu son saldırının da daha çok bu çıkış yolu için yapıldığı iddiaları var.
0: Peki ama o çıkış yolu için ne kadar daha ileri gidebilir Netanyahu? Şimdi bu Salı günü yaşanan, geçen hafta yaşanan olay sonrası Tom Barak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda da Suriye ve Irak özel temsilcisi, en sıkıntılı kişi gibi, yani yaptığı açıklamalar aslında gerilimin ne kadar yukarı çıktığını ve bir anlamda karşılıklı çatışma ihtimalinin son anda önlendiğini ortaya koyuyor. Bir üçlü mekanizma üzerinde çalışıyoruz diyor ama o mekanizmana bir türlü hayata mı geçmiyor? Nedir durum Ankara-Tel Aviv hattında ya da Washington-Ankara-Tel Aviv üçgeninde?
10: Şimdi şöyle, aslında daha önce de Bakü'de bazı görüşmeler, temel görüşmeler yapıldığını biliyoruz Türkiye ile İsrail arasında. Şimdi bir üçlü mekanizma kurmaya çalışılıyor ama bir adım atılmış değil. İsrail basınına göre arka kapı diplomasisiyle bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler nereye varacak, nasıl bir sonuç alınacak, bunu bilmiyoruz. Daha önce de biliyorsun Palmyra civarındaki üslere yönelik bir saldırı olduğunda bir hat çizilmişti. Aslında bu hattı çiğneyen İsrail oldu. Dolayısıyla da Tom Barak şu anda İsrail'de biraz böyle, tırnak içinde söylüyorum, istenmeyen kişi gibi duruyor arayı bulmak için. Ama Netanyahu yönetimi nerede duracak onu bilmiyoruz. Çünkü İsrail basında çıkan haberlerde Netanyahu'nun sadece Suriye'ye değil Gazze ve Lübnan'a da hedef aldığı söyleniyor.
0: Peki. Hüseyin Yılmaz, teşekkür ederim. Saha hareketli, takipteyiz. İlerleyen süreçte de konuşacağız elbette. Teşekkürler yayına katkı için. İsrail demiştik. Gazze'de yaşananlara da bakalım. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor. Zevaiye'deki hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Gazze'den uçurtma ve balon gönderildiğini öne sürerek saldırıları arttırdı. Ancak İsrail ordusu sınır hattında düşen uçurtmalarda şüpheli madde bulamadı.
11: İsrail ordusu ateşkes tanımıyor. Görüntüler Gazze şeridinden. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nusayrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili, çocukların uçurtmaları, yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
0: YKS'de yani üniversite giriş sınavında bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için kayıt süreci başladı. Üniversitelerde kayıtlar 28 Ağustos'a kadar sürecek. Bir bağlantı yapacağız. NTV muhabiri Mustafa Berber Ankara Üniversitesi'nde bizi bekliyor. Oraya dönelim. Mustafa, kayıtların ilk gününde nasıl bir yoğunluk var ve kayıt için gelen öğrencilere ne öneriyorsun? Uzmanlar ne diyor orada?
12: Ahmet Arpat, Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi'ndeyiz. Sen de dikkat çektin. YKS tercihlerinin ardından yaklaşık 731 bin aday üniversiteye yerleşti. Şimdi onlar için artık kayıt süreci başladı. Kameraman Arhan Pınar da ekranlarınıza getiriyor.

0: Bir dosya. Bu dosya ve içerisinde bulunan zarfa tüm belgeleri konuluyor ve bu öğrenci üniversiteden mezun olana kadar saklanıyor. Sonrasında ise mezuniyet bilgileri dahi bu dosyanın üzerinde yer alıyor. Öğrencilerin buraya gelmesine gerek yok dedik, ancak uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer öğrenciler, adaylar online olarak, yani e-devlet üzerinden kayıt yaptıracaksa, üniversitelerin duyurularını takip etmeleri gerekiyor. İstenen bazı belgeler ya da ders seçimine ilişkin, hazırlık dönemine ilişkin bazı uyarılar olabilir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu uyarıyı yapıyor uzmanlar da. Buraya da adaylar ilk geldiği andan itibaren karşılanıyorlar. Karşılandıktan sonra ise hangi fakülteye kayıt yaptıracak ve ön başvuruyu yaptı mı, formu doldurdu mu, bu sorular kaydedildikten sonra işte benim de az önce elimde bulunan dosya öğrenci tarafından dolduruluyor. Sonrasında ise tüm bilgileri işleniyor. Bu dosyalarda fakülteye gönderiliyor. Tabii bir yandan da aslında üniversite kayıt heyecanı devam ederken bir diğeri de barınma sorunu. Çünkü üniversitelere hep aynı şehirden olan adaylar gelmiyor. Farklı şehirlerden gelenler de var. Bugün itibariyle KYK yurtlarında başvuru süreci de başladı. Ancak bir de özel yurtlar var. Tabii özel yurtlar için de el yakıyor diyebiliriz. Çünkü İstanbul'da bulunduğu ilçeye, üniversitenin kampüsüne ya da ulaşıma göre fiyatlar 80 bin liraya kadar çıkabilirken Ankara'da maksimum 55 bin liraya kadar bu fiyatlar çıkıyor. Tabii KYK'nın ücretine bakacak olursak geçtiğimiz eğitim öğretim yılı itibariyle 750 lira ile 1250 lira arasında odada kalan öğrenci sayısına göre değişiyor fiyatlar. İşte bugün itibariyle KYK başvuruları başladı. Ancak diğer yandan da eğer özel yurtta kalmak istiyorsa adaylar bunun içinde arayış içindeler ve o kalacakları yerleri, barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları yerleri bulmaya çalışıyorlar. Buradaysa fiyat yüksek. Ankara Üniversitesi'nde de tıpkı diğer üniversitelerde olduğu gibi bugün itibariyle kayıtlar başladı. Yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek. E-Devlet üzerinden yapılacak olan kayıtlar için son günse 26 Ağustos. Ahmet Arpat.
1: Mustafa Berber aktardı. Havanın durumuna bakacağız öğle bülteninde. İstanbul'da yeni hafta sıcak ve nemli başladı. Termometreler bugün 33 dereceyi gösteriyor. Ancak yüksek nem hissedilen sıcaklığı daha da arttırıyor. Ayrıntıları NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'la konuşacağız. Dilek, İstanbul çok sıcak ve bunaltıcı. Daha ne kadar sürecek böyle?
2: Ahmet, az kaldı diyebilirim. Bugün sıcaklık sabah saatlerinde özellikle sahil hattında %97'lerdeydi. Şu saatte Çekmeköy, Üsküdar tarafında 57'lerde, Maslak'ta bizim bulunduğumuz yerde %70, Rumeli Feneri, Sarıyer tarafında %87'lerde bu saat itibariyle de. Yarın da aynı böyle olacak, yani nem yüksek olacak. Yarın fark ne? Rüzgarın kuvvetlenecek olması. Tamam, rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi olacak ama nemli eseceği için yine yapış yapış olacağız. Yani yine bunaltan bir hava olacak. Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibaren daha rahatız çünkü sıcaklık düşüş gösterecek. Bugünlerde 29-33'lerde hissedilen 35-36'lardaydı. Perşembe sıcaklık 28-29'a düşüyor. Cuma ise 25 dereceye kadar inecek. Çünkü kuzeyden bir serin cephe geçişi olacak. Hatta cuma sonbaharın provası gibi düşünebilirsiniz. Akşam saatlerinde oldukça üşüyeceğiz. Kalın, biraz daha uzun kollu kıyafetlere ihtiyaç bile duyacağız. Sonra hafta sonu tekrar biraz toparlanacak sıcaklıklar, ortalamalar civarında olacak Ahmet.
1: Peki yurt genelinde durum nedir? Zaman zaman orman yangını haberlerini ekrana taşıyoruz. Yangın riski devam ediyor mu?
2: Antalya'da bugünlerde kuru bir hava var 3 gün. Orada orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Sıcaklık 40 derece. Ayrıca Perşembe ve Cuma özellikle yine Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir hattında rüzgar kuvvetlenecek. O günler orman yangınlarına karşı daha hassas günler. Dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklık düşecek Ege'de. Özellikle Perşembe, Cuma rüzgarlar hem kuvvetli hem de daha serin eseceği için hissedilen sıcaklık İzmir, Bodrum hattında bugüne göre 4-5 derece düşüş gösterecek. Güneydoğu'da sıcaklıklarda fazla bir değişiklik yok ama Karadeniz'de özellikle Perşembe'den itibaren serinleyecek. Hatta Perşembe, Cuma arası İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri görebiliriz. Karadeniz'de de yağışlı bir gün olacak.
1: Dilek Çalışkan aktardı.

0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Sultanlar bu akşam da Macaristan karşısına çıkacak.
1: Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. Türkiye Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu müsabakasında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 kazanan Slovenya durumu eşitledi. Sultanlar üçüncü sette etkili oyunla 25-17 kazandı ve maç da öne geçti. Son seti de 25-16 kazanan Türkiye Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
2: Yavaş yavaş tekrardan maç temposuna geri dönüp üstüne koyarak umarım ilerleyeceğiz. Burada seyircimizle, insanımızla, milletimizle birlikte kupayı evimize tutmamız gerektiğini biliyoruz.
1: Melissa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Daniele Santrelli'nin ekibi bir sonraki maçında Macaristan'la saat 19'da karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk 4'e giren takımlar son 16 turunda mücadele edecek.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Gram altının 7184, çeyrek altın 11786, tam altın 47.002 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.548, BIST 30 16.818 puan seviyesinde.
1: NTV Radyo. Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla doğrudan siyaset bugün 21'de NTV'de.
2: Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Adana-Osmaniye yolunun 12-13. Kilometrelerinde ve Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
15: Her güzele bir Mindus.
18: Mindus bilgilendiriyor.
19: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
18: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
15: Her güzele bir Mindus.
18: Mindus bilgilendirdi.
1: Sıra dışı hayatlar. Dışı hayatlar.
20: Merhaba, ben Alper Saruhan. 1982 Ankara doğumluyum. Tip 1 diyabetim. Halk arasında çokça bilinen bir rahatsızlık tip 1 diyabet. Çoğunlukla şeker hastalığı olarak tanınır. Tip 1 diyabet rahatsızlığımı ilk sahip olduğumu öğrendiğimde aslında diğer bireylere göre kendimi daha şanslı hissettim. Çünkü çocuk yaşta diyabetli olan arkadaşlarım, kardeşlerim de var. Beni diyabetli bireylerden ayıran en büyük fark yaptığım işim oldu. Çünkü yaklaşık 20 sezon profesyonel olarak basketbol oynadım. Ve bu 20 sezonun son 12 sezonunu engelli sayılan bir hastalığa sahip olarak, yani tip 1 diyabetli olarak geçirdim. Diyabet tanısı ilk aldığımda doktorlarım tabii ki çok şaşırmıştı. Çünkü profesyonel bir spor kariyeri olan ve yaşamına çok dikkat eden bir sporcu olarak beklenmedik bir durumdu. Ve daha önce örneği olmadığı için doktorlar tarafından yönlendirilme konusunda ilk başlarda biraz zorluk yaşadım. Diyabetli bir sporcunun, özellikle basketbolcunun, performans yaparken diyabetini kontrol etmesinin pek mümkün olmadığını kendileri bana söylediler. Ve bunu birçok farklı doktordan da duymuştum. Fakat ben kariyerimi planlarken ve hayatımı planlarken en önem verdiğim şey sevdiğim işi yapabilmekti. Ve bu işte başarılı olmaktı. Diyabetli olduğumdan dolayı basketbolu bırakacağımı ya da bırakmam gerektiğini söyleyenlere karşı, onlara rağmen diyabeti bir an önce hayatıma entegre edip, onunla arkadaş olup, diyabeti çözüp, çözümleyip basketbol hayatıma öyle devam etmek istedim. Bunun için çok profesyonel destekler aldım ve bu sayede Türkiye'deki tek diyabetli basketbolcu oldum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda basketbolcu var. Onlardan biri de olmuş oldum. Tabii süreç uzun ve zorluydu. Çünkü diyabeti tanıma aşaması farklı bir durum. Diyabette en kritik nokta kendinizi disipline etmek. Bu disiplini sağladığınızda doğru beslenmeyle, doğru insülin kullanımıyla, doğru dinlenmeyle, bunu devamlı hale getirdiğinizde, bozmadığınızda normal bir bireyden pek bir farkınız kalmıyor aslında. Ben kendime bir hayat felsefesi belirlemeye çalışıyordum. Bu hayat felsefesi en basitte mutlu olma yöntemiydi. Kendime sorduğumda en basit şekilde nasıl mutlu olurum? Gerçekten çok yorucu antrenmanlarımız oluyordu ve bu antrenmanlardan sonra yemek yemeyi çok seviyordum. Diyabet olmadan önce bu felsefeyi kendime yerleştirmiştim. Evet, iyi antrenman yaptıktan sonra güzel, keyifli bir yemek yemek benim için bir ödüldü. Fakat diyabet olduktan sonra o ödülü bile tam anlamıyla yaşayamadım. Yani aslında sağlıklı olmanın en büyük ödül olduğunu orada bir kez daha anladım. Maç esnasında, maç devam ederken şekerimi ölçmem gereken durumlar oluyordu ve kenara gidip hemen şekerimi ölçüyordum. Ona göre maçın esnasında eğer düşük bir şekerim varsa, taraftarın önünde olsa bile hiç çaktırmadan ağzıma birkaç tane kesme şekeri atma durumum vardı. Kendime böyle küçük bir çanta hazırlıyordum maça çıkarken. Maça çıktığımda ihtiyacım olan bazı besinleri koyuyordum. Meyve suyu, şeker, ani şeker düşmelerine karşı bunlar yanınızda bulunması gerekir. Ve bunlar benim tedarikçimdi. Ani bir durumda hemen kenara gidip kenardan bunları alıyordum ve şekerimin tekrar düşmesini engelliyordum. Tabii ki hayatımda çok önemli başarılarım oldu. Bir Avrupa ikinciliği yaşadım Trabzonspor'la beraber. Çok uzun yıllarda birçok takımda kaptanlık yaptım. Bana hiçbir zaman diyabet külfet olmadı. Belki çok şaşıracaksınız ama diyabet tanısı almadan 6 ay önce kendi kardeşime de diyabet tanısı kondu. Biz aynı evin içerisinde iki kardeş tip 1 diyabetliyiz. Ve çok komik bir anı anlatayım size. Annem kardeşime diyabet tanısı konduğunda çok ağladı, çok üzüldü. Çünkü dedi ki kardeşin herhangi bir işe giremez, engelli, evlenemez, engelli, istediği gibi rahat hareket edemez, engelli. Ama biz Volkan'la beraber, kardeşimle beraber bunların olmayacağını hep ispat ediyoruz. Yani bizim hayatımızda, ben basketbol oynarken de, Volkan kendi hayatında da bize yapamazsın denilen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizi diğer insanlardan ayıran çok bir özellik yok, dikkat ettiğimiz sürece. Samimi söylemem gerekirse, bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Engelli birini gördüğüm zaman onun ne hissettiğini pek iyi anlayabilen biri değildim. Ya da gözümü çeviren biriydim. Ta ki kendi bu duruma düşene kadar ve bir anda gelişen bir hayat değişikliği yaşadım. Herkes engelli olabilir. Herkesin engelli tanıdığı olabilir. İnsanlarla kurduğum ilişkilerde daha çok bana saygı duyulduğunu görüyorum. Yaptığım işim ve başarı merdivenlerini tırmandığımda insanların beni alkışlaması hep kamçıladı. Bu sayede daha fazlasını yapmak için içimdeki o ateşi hep sıcak tutuyorum, yanık tutuyorum ve insanları da bu motivasyona sokmaya çalışıyorum. Çevremdeki herkese pozitif davranmaya çalışıyorum. Dünyada çok farklı yerlerde diyabet. Şu an baktığınızda dünyada 450 milyon diyabetli var, tip 1, tip 2 olmak üzere. Çikolatanın tadını bilmeyen 10 yaşında kardeşlerimle tanıştım. Ama şu anda dışarı çıktığımızda çikolata isteyip tonlarca çikolata alıp evine öyle götüren çocuklarımız da var. Neyin sağlıklı, neyin değerli, neyin değersiz olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Profesyonel hayat çok farklıdır çünkü eleştirilere çok açıktır. Ben diyabetli bir sporcu olarak ilk transferimi yaptığımda ya ne gerek var hasta birini takım alıyorsunuz diye yorumlar da aldım. Ya da bir sağlık kontrolüne gittiğimizde takımla gittiğimiz sağlık kontrollerinde bazı doktorların sağlıksızdır raporu vererek beni basketboldan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da yaşadım. Ve ben bir insülin bağımlısı olarak daha birçok zorlukla karşılaştım. Ben bunları aşabilmek için hep benim önüme çıkan her şeye rağmen mücadele ettim. Çalışmak zorundaydım. Çünkü tek tutunduğum dal buydu ve benim içime konan bir yetenek var. Sporculuk yetenekle ilgilidir. Yani herkes basketbolcu olamaz. Yeteneği olan insanlar basketbolcu olabilir. Ben bu yeteneği küçük yaşlarda fark etmiştim. Bütün hayatımı bunu yapmak üzerine kurmuştum. Ve benim önüme çıkan bütün engelleri de yıktım. O yüzden diyabet de benim için bir engel olamazdı. Başka engeller çıksaydı da onları da yıkardım. Evet, kariyer bakıldığında tartışılır. Kimisi çok daha büyük başarılar elde etmiştir. Ama ben diyabete rağmen bu başarıları elde ettiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük taraftar kitlesi olan takımlara kaptanlık yaptım. Oralarda bıraktığım sevgi ve ilgi hala devam ediyor. Bunları görmek aslında benim için en büyük başarı bu. İnsanları kazanmış olmak benim için büyük başarı.
13: Alper Saruhan, tip 1 diyabet hastalığı nedeniyle engelli sayılıyor. Hikayesini, kariyerini NTV Radyo'ya anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
21: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Akbank.com'da.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni Kuşağı'nda ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum, dedi. Harekatın yıl dönümüne ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadelerine yer verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası devam ediyor. Bugün kararın ne zaman açıklanacağı da belli oldu. Ayrıntıları duruşmayı takip eden Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
1: Yaklaşık 2 saat sonra Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yapılan yargılamada hüküm açıklanacak, artık sona gelindi. Tutuklu sanıkların son sözleri de soruldu karardan hemen önce. Sanık kürsüsüne çıkan ilk isim Ceyhan Kayhan oldu. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan. 14 aydır tutuklu olduğunu, bu tutuklu bulunduğu suçla ilgili başka hiç kimsenin tutuklu olmadığını, tek başına tutuklu olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde suç işlemedim. İşlediğim iddia edilen suçlara karşı alnım açık, başım dik, tahliyemi ve beraatimi istiyorum şeklinde konuştu. Ardından sanık kürsüsüne çıkan isim Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Dak oldu. Erhan Daka'da 450 gündür tutuklu olduğunu söyledi. Tek istediğim evlatlarıma kavuşmak dedi. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum diyerek sözlerine son verdi. Ardından sanık kürsüsüne çıkan isim Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin oldu. Oya Tekin'in savunması biraz uzundu. Son sözleri biraz uzundu. Hayatının her döneminde avukatlık mesleğini icra ettiğini, çalıştığı belediye başkanlığı döneminde de bu şekilde hukuka uygun olarak çalıştığını söyledi. Oya Tekin de başka suçlardan benim gibi yargılanan hiç kimse tutuklu değil, bu suça karşı tutuklu isim tek benim dedi. Sağlık sorunlarından da bahsetti Oya Tekin, rapor sunduğunu söyledi. Raporun mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmadığını, işte bu yüzden de kırgın olduğunu ifade etti. Oya Tekin de diğer tutuklu sanıklar gibi beraatimi ve tahliyemi istiyorum diyerek konuştu. Ardından sanık kürsüsüne çıkan isim Oya Tekin'in eşiydi. Celal Tekin de beraat ve tahliyemi istiyorum dedi. Son ifade veren isim ise Rıza Tekin, Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. Rıza Akpolat da tutuklu bulunduğunu söyledi ve tutuklu belediye başkanlarında ilk tutuklanan benim ve yine de son tutuklu olarak da ben kalacağım diye konuştu. Rıza Akpolat da söz konusu suçları işlemediğini söyledi. Hakkımdaki itirafçı beyanları sebebiyle tutukluyum. Eğer tutuklu kalmaya da devam edersem hakkımdaki İtiraflar sebebiyle tutuklu olacağım ama bu itirafların hiçbiri geçerli değil. Ben üzerime atılı suçlamaları işlemedim. İşlediğime ilişkin iddialar ya da somut bir delil de bulunmamaktadır dedi. Rıza Akpolat da tahliyesini ve o da beraatini istedi. Sanık avukatları da yine benzer şekilde tahliyelerini ve beraatlerini istedikleri şekilde bir muvaffak vermişlerdi. İşte bu yüzden sanıkların avukatlarına söz verilmedi. Mahkeme heyeti yaklaşık 2 saat sonra kararını açıklayacağını belirtip duruşmaya ara verdi. Bu yaklaşık 2 saat sonra başlayacak duruşmada tüm sanıklar hakkında çeşitli suçlarla yargılanıyorlardı. İşte bu yargılamalara ilişkin de kararını açıklayacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü liderliğinde kurulduğu iddia edilen bu davada suç örgütü kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi birden fazla suçlamayla yaklaşık 200 sanık yargılanıyor ve saat 16 sıralarında 200 sanık hakkındaki karar açıklanmış olacak.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Suriye Dışişleri Bakanı ve Mossad Başkanı Ürdün'de masaya oturdu. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasının ardından gerçekleşen görüşmede ana gündem başlığı Türkiye'ydi.
2: Suriye ve İsrail Ürdün'de masaya oturdu. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile İsrail İstihbaratı Mossad'ın başkanı Raman Goffman Amerikan arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye resmi ajansı Sana'ya göre taraflar Türkiye ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı ele aldı. İki ülke arasındaki mevcut gerilimin Suriye topraklarına yansımamasını sağlamaya yönelik çabalar da masaya yatırıldı. Toplantıdaki öncelikli başlıklardan biri de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması oldu. İsrail ile Suriye arasındaki güvenlik görüşmelerinin yeniden başlatılması ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin canlandırılması ele alındı. AFP'nin iddiasına göre ise Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde kurulacak özel bir operasyon odası oluşturulması da görüşmede gündeme geldi. Bu mekanizmanın Suriye'de Türkiye'nin dahil olabileceği olası çatışmaları önlemeyi amaçladığı savunuldu. Görüşmeden önce Reuters'a konuşan Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini belirtmişti. Şeybani, 18 Ağustos'taki Ebu Zuhur hava üssü saldırısından önce İsrail'e tesisin Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini ancak İsrail'in üssü vurduğunu söylemişti. Görüşmede Suriye, taleplerini de ortaya koydu. Şam yönetimi İsrail güçlerinin Esad'ın devrilmesinden öncesindeki hatta geri çekilmesini istedi. 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanması talebi de gündeme getirildi. Şeybani ülkesinin egemenliğini vurguladı. Suriye'nin ordusunu yeniden kurma, ittifaklarını ve ortaklarını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.
0: Tunus'tan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacı teknesinin batması Tunus sokaklarını karıştırdı. Arama çalışmalarının hızlandırılması talebiyle sokağa çıkan gençler polisle çatıştı.
3: Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattılar. Polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Gösterilerin adresi Tunus. İtalya'ya gitmek üzere hafta sonunda yola çıkan göçmen teknesinin batması Tunus'ta sokakları karıştırdı. Görüntüler Libya sınırı yakınlarındaki Ben Guardane kasabasından. Sığınmacı teknesiyle yola çıkanların hepsi bu kasabadandı. Sadece bir kişi kurtuldu. 11 kişinin cansız bedeni bulunurken 3 kişi hala kayıp. Kasabada sokağa çıkanlar arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Onlarca genç polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğu genç 15 kişiyi taşıyan tekne, Perşembe günü İtalya'ya gitmek üzere Tunus'tan yola çıktı. Sağ kalan tek kişi 48 saat boyunca denizde sürüklendikten sonra bir ticari gemi tarafından kurtarıldığını anlattı. Batan teknedeki 7 kişinin aynı aileden olduğu ve teknede bir hamile de bulunduğu belirtiliyor.
0: 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 31'i tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 83 araçla 18 bot ve bot motoru ele geçirildi. Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Selin Uçak aranıyor. Mersin'de yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak babasını ziyaret etmek için Adana'ya gitti. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gideceğini söyleyen Selin geri dönmedi. Aile kayıp başvurusunda bulundu. Baba Türker Uçak kızının beyaz tişört ve lacivert pantolon giydiğini belirterek görenlerin 112 acil çağrı merkezine bildirmesini istedi. Polisin arama çalışması sürüyor. Kuriş soruşturmasında İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ayrıntılar Mustafa Berber'de. Mustafa.
4: Ahmet Arfat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor soruşturma. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta içerisinde de Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş Muğla'da yakalanmıştı ve yakalandığı aracında eski bakanlardan İdris Naim Şahin'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. İşte bu kapsamda eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araca el konulmuştu ve Bugün itibariyle de yeni incelemelere ilişkin sonuç ortaya çıktı. İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha yine tahsis amacı dışında şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ve Ömer Yücel adlı şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firariydi Hilmi Tuna Kuriş. Alihan Kuriş'in de kardeşiydi. Yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalanmıştı. Ve eski bakanlardan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkmıştı. İdris Naim Şahin de aracı kiraladığını ve bilgisi dışında bu aracın kullanıldığını söylemiş. Suç duyurusunda bulunacağını söylemişti, açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin adına tahsis edilen iki aracın daha yine bu örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı ve aracın amacı dışında suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmiş durumda.
0: Mustafa Berber aktardı. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının başlamasına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
5: Ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Başkent Ankara'daki orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına 47 araç ve 147 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin 8 saatlik çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
6: Arkadaşım biri otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yeri. Türbenin altını yaktı komple.
5: Ankara Valiliği yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Ankara Sincan'da iki kişi kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanenin acil servisi geçici olarak servise kapatıldı. Edinilen bilgilere göre iki kişi kimyasal zehirlenme sonucu dün akşam saatlerinde Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Hastaların girişinden kısa süre sonra acil servis geçici olarak hizmete kapatıldı. Acil servisteki hastalar ve yakınları bina dışına çıkarıldı. Olayla ilgili hastaneden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gine'nin başkenti Conakry'de bir çöp depolama alanındaki devasa atık yığını şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöp çevredeki evlerin üzerine yığıldı. 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
2: Gece yarısı gelen sesle uyandılar. Ardından tonlarca çöp evlerin üzerine yığıldı. Görüntüler Batı Afrika ülkesi Gine'den. Başkent Conakry'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Buldozerler enkazı kaldırırken bölge sakinleri ve gönüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı.
7: Gece 2'de uyuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda ilk çökme olmuştu. Ardından ikinci dalga geldi. Evi yıkan da o oldu. Bir insanın böyle hayatını kaybettiğini görmek çok acı verici.
2: Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Hükümet yağışlı mevsimde toprak kayması ve sel riskinin arttığını belirterek çevrede yaşayanların tahliye edilmesi talimatını da vermişti.
0: Hazır ve işlenmiş gıdalarda özellikle çabuk bozulmayı önlemek için kullanılan katkı maddeleri sağlık için ciddi risk taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tip gıdaların kanser riskini arttırdığını ortaya koyuyor.
8: Ketçap, mayonez gibi sosları tüketiyor musun?
9: Ben kullanmıyorum da benim ufak çocuk var, o bazen böyle dışarıdan söylediğimiz zaman kullanıyor.
10: Ketçap, salam, sucuk, soslar, reçeller. Her gün soframıza giren bu ürünler içerdikleri koruyucular nedeniyle kansere davetiye çıkartıyor.
9: Oğlum var 12 yaşında. Ayda bir olmasına dikkat ediyorum. Hani çok nadir söylemeye çalışıyorum ama hani çocuklar durmuyor.
10: Fransa'da 100 binden fazla kişinin 7 yılı aşkın süreyle takip edildiği bir çalışmada hazır ve işlenmiş gıdalarda kullanılan katkı maddeleriyle kanser riski arasındaki ilişki araştırıldı.
11: Kullandıklarımızın çok ciddi anlamda bir işte potasyum sorbatla ilgili verilmiş bazı şeyler meme kanser riskini arttırdığını görüyoruz. Nitritlerin prostat kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Genel kanser riskini arttırdığını biliyoruz.
10: Sağlığı tehdit eden maddelerden korunmak için satın alınan ürünün üstündeki içindekiler kısmının kontrol edilmesi gerekiyor.
11: Lütfen daha az tatlandırıcılı, daha az aşırı proses edilmiş, ultra proses dediğimiz işlemden geçilmiş, ısıl işlemden geçilmiş maddeler tüketmelerinizi, içecekler tüketilmenizi öneriyoruz biz. Fazla tüketmek aynı zamanda bedeniniz içinde büyük olabilir ve kanser riskinizi arttırabilir. Lütfen bunlara dikkat edin.
10: Çalışmada bu tip ürünleri çok tüketen kişilerde hareketin de az olduğu tespit edildi. Uzmanlar genç yaşlarda bile görülen kanserden korunmanın en etkili yolunun doğal beslenmekten geçtiğini belirtiyor.
0: İstanbul Tem Otoyolu'nda polis trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletli bir gruba müdahale etti. Polisi gören motosikletliler ters yönde hareket ederek kaçmaya çalışsalar da polis araçlarıyla kurulan barikatı aşamadılar. 58 motor sürücüsü gözaltına alındı.
10: Ters yönde gittiler, otoyolda ortalığı birbirine kattılar. Trafiği tehlikeye sokan 58 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Polis İstanbul'da Tem Otoyolu Cebeci Tüneli'nde bazı kişilerin motosikletlerini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli sürücüler drone'la tespit edildi. Otoyola polis araçlarıyla barikat kuruldu. Polis ekiplerinin harekete geçtiğini gören motosikletliler bir anda otoyolda ters istikamette kaçmaya çalıştı. Otoyol ve bağlantı yolları polis araçlarıyla kapatıldı. Sonunda motosikletli şüpheliler yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren 4'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheli gözaltına alındı. Kullandıkları motosikletler trafikten men edildi. Sürücü belgelerine ise 120 gün süreyle el kondu. Ters istikamette gitmek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak gerekçeleriyle para cezaları kesildi. Gözaltına alınan 58 şüpheli ifade işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
0: İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise cep telefonu kullanma olarak kayıtlara geçti.
3: Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural ihlali yapılan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. En çok yapılan ihlal ise cep telefonu kullanma. Yılın ilk 7 ayına ait veriler İçişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fahri trafik müfettişi var. Müfettişler tarafından düzenlenen trafik kuralı idari tespit tutanağı sayısı 487.270 olarak kayıtlara geçti. Bu tutanaklardan 76.371'i ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara yönelik düzenlendi. En çok tespit edilen ikinci trafik kuralı ihlali ise kırmızı ışıkta geçme. Bu ihlale yönelik 55.407 tutanak düzenlendi. 51.107 tutanaksa trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme olarak kayıtlara geçti. Bu ihlalleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma ihlalleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'da 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sırada ise Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü, yani yarısından fazlası bu illerde düzenlendi.
0: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği bu yılda geçen yılkine benzer görüntülerin ortaya çıktığını açıkladı. Dernek, ölümlerde artan deniz suyu sıcaklığı ve bakteriyel hastalıklara dikkat çekti.
3: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yılda benzer görüntüler ortaya çıktı. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendiriliyor. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor.
0: Bitlis'in Ahalat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı dolayısıyla Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü yapıldı. Kutlamalar kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Ahalat Millet Bahçesi'nde konser düzenlendi. Konserin ardından ilçe merkezinde geleneksel Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü yapıldı. Selçuklu Çarşısı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Yürüyüşe atlı polisler, jandarma ve polis motosiklet ekipleriyle mehteran takımı da eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kazakistan'daki parlamento seçimlerini değerlendirdi. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan'ın tek kameralı meclis yapısıyla Türkiye ile çok daha uyumlu çalışacak bir parlamentoya kavuşması memnuniyet vericidir ifadesini kullandı. Kürşat Zorlu, bu tarihi adımın Kazakistan'ın demokratikleşme sürecine ve Türk dünyasının entegrasyonuna ivme kazandırmasını temenni ediyorum, dedi. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları spor tarihini değiştirecek görüntülere sahne oluyor. 100 metrede piste çıkan insansı robot, atletizm efsanesi Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan dünya rekorunu geride bıraktı. 400 metre ve uzun atlamada da insan performansını zorlayan robotların mücadelesi geliyor. Şimdi ekranlarınıza bu haberle de bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Efsanevi atletlerin rekorları insansı robotlar tarafından birer birer tarihe gömüldü. Çin'in başkenti Pekin'de ikincisi düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları tarihi rekorlara sahne oluyor. 100 metre koşu elemelerinde piste çıkan Tian Gong Ultra isimli robot yarışı 9,39 saniyede tamamladı. Bu derece efsane atlet Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan 9,58 saniyelik dünya rekorunu geride bıraktı. İkinci gelen robot da 9,47'lik derecesiyle Bolt'u aşmayı başardı. Yapay zeka ve elektrik motorlarıyla donatılan robotlar 400 metrede de insan performansını geride bıraktı. Erkekler dünya rekorunu 5 saniyeden fazla geliştiren şampiyon robot, sıra dışı koşu tarzıyla dikkat çekti. Uzun atlamada şampiyon robotsa 7 metre 97 santimetreye ulaştı. Bu atlayış Mike Powell'ın 8,95'lik rekorunun gerisinde kalsa da uzmanlar aradaki farkın kapanmasının an meselesi olduğunu belirtiyor. Organizasyondan renkli manzaralarda kameralara yansıdı. Futbol maçı sırasında ağları havalandıran insansı robot Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etti. 16 ülkeden 2000'den fazla robotun yarıştığı dev şampiyona sporun yanı sıra acil durum müdahalesi ve teknik beceri müsabakaları da 26 Ağustos'a kadar sürecek.
12: NTV Radyo. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
16: Lösev hayat verir.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Akdeniz'de Toroslar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Deniz Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. Ay Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi.
3: Son Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları kazanmaya devam ediyor. Türkiye Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu müsabakasında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-21 önde bitirdi. İkinci seti 25-22 kazanan Slovenya durumu eşitledi. Sultanlar üçüncü sette etkili oyunla 25-17 kazandı ve maç da öne geçti. Son seti de 25-16 kazanan Türkiye Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
4: Yavaş yavaş tekrardan maç temposuna geri dönüp üstüne koyarak umarım ilerleyeceğiz. Burada seyircimizle, insanımızla, milletimizle birlikte kupayı evimize tutmamız gerektiğini biliyoruz.
3: Melissa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Daniele Santrelli'nin ekibi bir sonraki maçında Macaristan'la saat 19'da karşılaşacak. Turnuvada gruplarında ilk 4'e giren takımlar son 16 turunda mücadele edecek.
1: Trabzonspor Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 yendi.
3: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
5: Lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu ikinci hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin.
3: Kaleci Muhammed'in hatasında Salah topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 8. dakikada öne geçirdi. Başakşehir Şomurodov'la penaltıdan skoru dengeledi. İkinci yarının başında Salah tekrar sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi.
6: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak.
3: Mısırlı oyuncu bordo mavili forma ile çıktığı 3. resmi maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Trabzonspor Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a karşı mutlak galibiyet için sahada olacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi haftaya Ahmetspor'a konuk olurken Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
1: Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlar Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu.
3: Beşiktaş yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Nuno Lima'dan geldi. Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
7: İlk yarıda iyiydik. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Daha sonra yorgunluk ve sıcak ağır bastı. Evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Daha akıllı ve daha bitirici olmalıyız.
3: Siyah beyazların Alanya deplasmanındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sezon çıktığı ilk 5

0: Who are you waiting for you?
1: My mom.
2: Oğlumu bekliyorum.
3: Abimi bekliyorum.
4: Yüzlerce kişi heyecanla sevdiklerini bekledi, karşı kıtadan yüzüp gelmesini izledi.
2: Tam destek, evet. Hep beraber ailece buradayız.
4: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için gemi trafiği durduruldu. Yarış sabah Kanlıca Vapur İskelesi'nden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yarışın başlama işaretini verdi. Yüzücüler Beşiktaş'taki Kuruçeşme Parkı'na kadar olan 6,5 kilometrelik parkurda kulaç attı.
5: Daha önce 3 kez denedim elemeleri. Bu sene geçtim seçmeleri yaş kategorimde. İlk defa katılacağım. Çok heyecanlıyım.
6: Moldova'dan geldim. 23. defa katılıyorum.
2: Bizim bir hayalimiz vardı bu sene birlikte girelim Boğaziçi yarışına ve bitirelim bu yarışı diye. Bunun için geldik bugün.
4: Yarış 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Geçen sene bir Rus yüzücünün hayatını kaybettiği yarışta bu yıl güvenlik tedbirleri artırıldı. Sporculara izleme çipinin yanı sıra şamandıra da takıldı. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için başta sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi olmak üzere 350 görevli tarafından geniş kapsamlı tedbirler alındı. Yarışta 54 dakika 54 saniyelik derecesiyle Su İnal kadınlar kategorisinde birinci oldu.
7: En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları.
4: Erkeklerde ise 51 dakika 13 saniye ile Selim Oğuz altın madalyaya ulaştı.
8: Boğaz'da birinci olmak, birinci bitirmek, akıntıya karşı da yüzmek, nasıl hesaplanacağı, baştan sona kadar mücadele bırakmamak gerçekten çok güzel bir duygu. Şansa kalmaz
9: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
9: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
11: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
10: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
11: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
9: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
10: Silah bırakma süreci ne aşamada?
11: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
9: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
10: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
11: Trump vites düşürmüyor.
9: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
12: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, yeni hafta başladı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplandı. Kurul orta vadeli program hazırlıklarını ele aldı. Toplantıda OVP hedeflerine ulaşmayı sağlayacak öncelikli yapısal politika alanlarının istişare edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ekonomi yönetimi külliyede bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklüklerinin masaya yatırıldığı belirtildi. 3 yıllık vizyonda verimliliği ve rekabet gücünü artıran yatırımların hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. Evet, enflasyon beklentileri de belli oldu bugün. Hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerinde yükseliş var. 0,64 puanlık bir artış izlendi. Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını açıkladı. Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre sadece piyasa katılımcılarında düştü. 0,26 puanlık bir azalma var ve %23,69 seviyesine geriledi. Beklenti reel sektör için 0,30 puan artarak %32,80'e, hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58.

0: %8 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,78 puan azaldı ve %16,85 oldu. Evet, dün akşam üzeri saatlerinde sürpriz bir karar geldi. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine tekrar başlama kararı aldı. Piyasayı artık %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Kararın mevduat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
1: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo ihalesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo ihalelerine döndü. Yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
2: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizi olan %37'ye geri dönülmesine ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
1: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
2: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
1: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
0: Evet, Merkez Bankası savaşın başlamasının ardından haftalık repo ihalesi düzenlemekten vazgeçmişti. Gecelik fonlamaya dönmüştü. Bir anlamda %37'lik faiz 40'a fiili olarak çıkarılmıştı. Şimdi yeniden 40'tan 37 faiz oranına yeniden bir dönüş var. Bunun da özellikle önümüzdeki süreçte tabii piyasada oluşacak dengeleri de gözetmekle birlikte diğer faizlere yansıması bekleniyor. Tabii Merkez Bankası hem gecelikten hem haftalıktan piyasayı fonluyor. Bugün oluşacak tablo biraz da önümüzdeki günlerin belirleyicisi olacak. Bakalım hangi vadede ne kadarlık bir borçlanma gerçekleşecek Merkez Bankası ile bankalar arasında, piyasadaki dengeler buna göre şekillenecek gibi gözüküyor. Diğer tarafta diğer enstrümanlara bakarsak özellikle altın tarafında Ağustos ayı boyunca izlediğimiz, gözlemlediğimiz bir yükseliş var. Bu haftaya başlarken de altın yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. En azından şu dakikalara kadar görünüm pozitif. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 lirayı aştı.
1: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
3: Evet.
1: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
4: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
1: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
0: Evet, altın parlıyor. Ağustos ayı boyunca 1000 lira civarında arttı dedik. Gram altın şu anda da 7210 lira civarında fiyatlanmakta. Tabii altının yükselişi, yani bu gramdaki yükseliş, onstaki yükselişle birlikte paralel şekilde ilerliyor. Altının onsu da 4662 dolarda ve orada da %1,30 civarında bir değer artışı söz konusu. Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrası, yani gecelik fonlamadan tekrar haftalık fonlamaya geçiş kararı sonrasında borsada bir yükseliş görüyoruz. Ama tabii çok ivmeli bir yükseliş değil. %0,33'lük bir değer artışıyla endeks 14.500 puanın üzerinde. Ama bankalarda özellikle alımların yoğunlaştığı görülüyor. Günün ilk yarısında ilk seansta bankacılık endeksi %4'ün üzerinde değerlendi. İçeride bu hafta çok önemli bir veri yok. Dışarıda çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme verisi belli olacak. Bu da yine ekonominin gidişatını göstermesi açısından önemli bir veri. Perşembe günü ise Jackson Hole sempozyumu var. Her yıl bu sempozyum bu tarihlerde gerçekleşiyor ve merkez bankaları başkanları bir araya geliyor. Buradaki konuşmalar da genelde önümüzdeki döneme ilişkin para politikasının ipucunu vermesi açısından dikkatle takip edilmekte. Petrolün şu anda Brent tarafında 91 doların üzerinde olduğunu görüyoruz. %1,2'lik bir düşüş var ama hala 90 doların üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri bu akşam Türkiye saatiyle 21 civarında İran'a yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Oldukça sert kararlar bekleniyor bugün. Onun öncesinde 90 doların üzerinde Brent petrol seyretmeye devam ediyor. Bu arada içeride döviz kurlarında da yine sakin ama hafif yukarı hareketle döviz tarafında, dolar ve euro tarafında işlemler devam etmekte. Bir başka haberi de aktaralım. Merkez Bankası'ndan bir karar daha var. FAST işleminde işlem tutar limiti 3 katına çıkarıldı. FAST üzerinden yapılan para transferinde üst limit artık 100 bin lira olarak değil 300 bin lira olarak uygulanacak. Kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerindeki limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Yeni rakamlar 26 Ağustos 2026 itibariyle uygulanmaya başlanacak. Merkez Bankası en son 4 Nisan 2024'te bir değişiklik yapmıştı ve limit 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmıştı. Finans Kafe'nin bu bölümünde zorunlu deprem sigortasındaki önemli bir değişikliği konuşacağız. Zorunlu deprem sigortası yani DASK, depremin ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının binalarda yarattığı maddi zararları devlet güvencesiyle limitler dahilinde nakit olarak karşılayan zorunlu bir sigorta sistemi. Şimdi bu sigortada önemli bir değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Bunun ayrıntılarını soracağız. DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Benel Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz katıldığınız için biz de. Balkır Bey, şimdi düzenlemeyi öncelikle bir sizden dinleyebilir miyiz? Yani biz burada ana başlık olarak satış sonrasında evin yeni sahibine geçmeyecek bu poliçe, iptal olacak diyoruz ama bunun ayrıntılarında neler var?
5: Tabii. Şimdi 5 Eylül günü yürürlüğe girecek olan bir tasarı yayınlandı ve önemli bir değişiklik. Tapuda yeni hak sahibi, mesken edinen hak sahibinin DASK poliçesinin kontrol zorunluluğu zaten DASK kanunda yazıyor. Tapu müdürlükleri bu poliçeleri kontrol etmesi lazım. Bundan önceki uygulamada eski sahip yeni alana bir ek belgeyle kendi üzerindeki DASK'ı yeni alana devrediyordu. Ancak bunun pratik açıdan bazı zorlukları vardı ve bu zorlukları aşmak için de düzenleyici denetleyici otorite burada bir uygulama kolaylığı öngördü ve yaptı. Bu sayede artık yeni alan, yeni hak sahibi, binayı yeni satın alan, meskeni yeni satın alan hak sahibi kendisine ait bir yeni poliçe yapması lazım. Akabinde eski hak sahibi 15 gün içerisinde iptal edecek olduğu poliçesinde kendi şirketine ve acentesine başvurduğu zaman geriye kalan günlerin prim iadesini isteyebilir hale geldi. Bundan öncesinde ise eski hak sahibi poliçesini yeni alana devretmesi ve bunu da yine 15 gün içerisinde yapması lazım. Bunun bazı uygulama zorluklarını görünce düzenleyici otorite böyle bir kolaylaştırıcı hüküm getirmiş oldu. Bu sayede yeni alanın olası bir deprem anında hangi anda oldu, ne zaman oldu, kimin hakkıydı gibi konular daha basitleşmiş oldu. Eski hak sahibinin de gene biten gün, yani tapudaki işlem tarihinden sonra geriye kalan günler için poliçenin vadesi bitimine kadar primini de iade alabilme hakkı oluşmuş oldu. Düzenleme basitçe böyle.
0: Evet, poliçesi iptal edilen eski ev sahibi kullanmadığı primleri geri alabilecek bu durumda. Peki eski uygulama hangi alanlarda zorluk yaratıyordu? Genelde hangi noktalarda bir uyuşmazlık ya da itilaf çıkıyordu?
5: Buradaki en basit konu eski ev sahibinin, eski menfaat sahibinin prim iadesini alamaması. Yeni satın alanla kendi aralarında bunu uzlaşarak çözmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla o günün hesaplanması, işte oluşacak prim farkının binanın bedelinden üzerinden hesaplanması, iade edilmesi gibi bazı pratik zorluklar vardı. Aynı zamanda kişiler bu ek belge değişiklikleri için acenteye başvurduklarında yeni ve eski hak sahiplerinin buradaki bilgilerinin bu ek belgeye yazılması gibi bazı zorluklar vardı. Şu anda bu oldukça kolay. Yeni alan kendi acentesi ve kendi dağıtım kanalı üzerinden poliçesini yapıyor. Önümüzdeki 12 ay boyunca ödeyeceği prim belli. Eski hak sahibinde ek belgeyle alacağı prim farkını hesaplaması problemdi. Fakat şu anda gün esaslı tapudaki tescil tarihi itibariyle sistem hesaplayacak ve 15 gün içerisinde eğer başvurursa primin iadesini daha kolay bir şekilde alabilecek. Eskiden bunlar bazı alan ve satan arasında hesaplama ve işte bunun ek belgeye eklenmesi konusunda zorluklar oluyordu. Şu anda herkes kendi acentesinden işlemini yapacak. Herkes alacağı parayı ve ödeyeceği primi biliyor olacak. Dolayısıyla işlemler çok daha kolay oldu. Yeni hak sahibi, yeni meskenin sahibinin tapuya gitmeden önce bu poliçesini yapıp hazır edip ondan sonra tapuya randevu alarak gitmesi işleri çok daha hızlı bitirilmesine imkan tanıyacak.
0: Evet. Peki ne zaman yürürlüğe girecek yeni uygulama? Tarihi de alalım sizden.
5: 5 Eylül itibariyle yürürlüğe giriyor. 6'sı itibariyle elinizde yeni tapu ile birlikte, yeni DASK poliçenizle birlikte yeni tapu işlemine gidebilirsiniz. 6 Eylül günü bu hazırlıkla gitmeniz gerekiyor.
0: Peki efendim, çok teşekkürler. DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan'la konuştuk. Önemli bir değişiklik var DASK'ta. Bunun ayrıntılarını aktardı bizlere. Enerji sektöründen bir haberle devam edelim. Türk enerji sektörü yurt içinin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Yatırımlar hangi ülkelerde yapılıyor? Sektörün hedefleri neler? Uzmanıyla konuştuk.
6: Hem rüzgar, hem güneş, hem de batarya yatırımları açısından Türk yatırımcılarımız şu an global anlamda da faaliyetlerini sürdürüyor ve farklı ülkelerde farklı yenilenebilir enerji kollarıyla batarya sistemlerine ait yatırımlarını da yapıyorlar.
1: Türk enerji sektörü yalnızca yurt içinde faaliyet göstermiyor. Yurt dışındaki yatırımlarla Türkiye'nin enerji alanındaki teknoloji, mühendislik ve proje geliştirme gücünü dünya pazarlarına taşıyor. Balkanlar ve Baltık ülkeleri öne çıkan bölgeler. Türk iş insanları Ukrayna'da da yatırım yapıyor.
6: Ukrayna özelinde yaklaşık 1500-2000 megawattlık bir yatırım portföyünün Türk yatırımcılara ait olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Romanya'da da benzer şekilde 1000 megawattın üzerinde Türk yatırımcımızın güneş ve rüzgar projesinin şu anda faal olarak enerji ürettiğini kendi raporlarımızdan da çalışmalarımızdan da biliyoruz.
1: Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı sektörün hedeflerini anlattı.
6: Burada sadece konu yatırımcı, proje geliştirici veya müteahhit tarafından değil, aynı zamanda teknoloji üreten, ihracatını gerçekleştiren firmalarımız da var. Özellikle yazılım tarafında şu anda bataryada yurt dışına ihracat yapan firmalarımız olduğunu biliyoruz.
0: Az önce piyasa gündemini aktarırken Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a büyük bir yaptırım paketi açıklayacağını sizlere aktarmıştık. Bu akşam da Türkiye saatiyle 21'de Scott Bessent bunun ayrıntılarını açıklayacaktı. Ancak öncesinde Bessent Financial Times gazetesine bir makale yazdı ve İran'a açıklanacak olan bu büyük devasa yaptırım paketine ilişkin ipuçları verdi. İran'a ekonomik çıkarma tehdidinde bulundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'da ekonomik işbirliği yapan ülkeleri uyardı. Tarihteki en büyük mali saldırının gerçekleştirileceği duyuruldu. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, Financial Times'a bir yazı kaleme aldı. Bugün açıklanacak ekonomik yaptırımların İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin yaptığı çıkarma harekatına benzetti. Şafak vakti ekonomik bir D-Day yaklaşıyor dedi.
7: İran'ı destekleyenler petrolü satın alıp taşıyor. İran'ın finans akışını kolaylaştırıyorlar. Bankalarının yasa dışı kullanımına göz yumuyorlar. Tüm bunları yaparken de suç ortaklıklarının boyutunu gizliyorlar.
1: Besant, İran'a ekonomik desteği sürdürenlerin sonuçları da göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Amerika'nın tolerans sınırının aşıldığını savundu.
7: Finansal izolasyon müttefiklerimiz için özgürlük alanını genişletirken Amerikan gücüne ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Rejimin hakimiyeti ekonomisiyle birlikte çökecek. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar her ekonomik şah damarını kesmek. Dünya bunu anlamalı.
1: Amerika'nın yaptırımları bugün Türkiye saatiyle 21'den sonra açıklaması bekleniyor.
0: Şimdi bir yandan savaş nedeniyle Hürmüz'den petrol ve gaz sevkiyatında sıkıntılar devam ediyor ama diğer yandan İran'da ülkesinde yeni doğal gaz yatakları keşfediyor. İran Güney Pars bölgesinde yaklaşık 7,5 trilyon fit küp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. Bu keşfin Güney Pars'taki bir fazın 15 yıllık üretimine eşdeğer olduğu bildirildi. Açıklamayı İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat yaptı. İran Devlet Televizyonu'na konuşan bakan, yeni keşfedilen doğal gaz miktarının yaklaşık 7,5 trilyon fit küp olduğunu, %72'nin üzerindeki geri kazanım oranı dikkate alındığında yaklaşık 5,7 trilyon fit küp gazın üretilebileceğini ifade etti. İranlı bakan, yeni rezervin İran'ın enerji kaynaklarına önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Keşfin hem saha geliştirme hem de işletme faaliyetlerinin maliyetlerinin düşürülmesine imkan sağlayacağı ifade edildi. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Barajlardaki doluluk oranı son verilere göre İstanbul'da %47, İzmir'de %51, Ankara'da ise %42 seviyesinde, Bursa'da ise %75 civarında.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 15 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Ancak alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenler durumu yetkililere bildirdi. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Biri yakalanırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından gözler bugün Beştepe'de. Sürecin takibi ve koordinasyonundan sorumlu kurul ilk kez bir araya gelecek. Bu toplantı öncesi ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet, önce kurul kimlerden oluşuyor, kimler yer alıyor kurulda, hangi aşamaları bu kurul yönetecek, neler söylersin?
1: Burak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bugün saat 15'te toplanması bekleniyor ama biraz sarkabilir toplantının başlangıç saati. Kimlerden oluşuyor? Öncelikle bu süreci yürütecek kilit bakanlıklar var. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı. Bu bakanlıkların bakanları bugün bu toplantıya katılacaklar. Kurulun üyeleri ama aynı zamanda kurulun bir diğer önemli üyesi MİT Başkanı İbrahim Kalın. Yine bununla beraber Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de kurulun diğer üyeleri arasında. Tüm bu kurul üyeleri kendi bölümleri açısından süreci ilerletecek, yönetecek, çalıştıracak, silah bırakma mekanizmasının işler hale getirilecek adımları atmakla görevli olacaklar. Kurulun en önemli amacı da bu olacak Burak. Yani terör örgütü PKK silahları nerede, ne zaman, nasıl bırakacak? Bunun mekanizması bu kurul sayesinde oluşturulacak. Tüm koordinasyon ve sürece dair atılacak ayrıntılı adımların çalışmasını da bu kurul gerçekleştirecek.
0: Ahmet, peki şimdi bugün nasıl bir yol haritası çıkması bekleniyor? Bazı alt kurullar da oluşturulacak. Onlara dair ne biliyoruz?
1: Şimdi bugün ilk toplantı, açılış toplantısı diyebiliriz buna. Önce bir genel değerlendirme yapılacak. Terörsüz Türkiye sürecinde istihbari verilerin önemi şüphesiz ki kritik. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Sahadaki duruma dair öncelikle kurulda sahadaki durumun konuşulmasını bekliyoruz. Ama bu kurul, sen de ifade ettin, alt kurulları da oluşturmakla görevli olacak. O alt kurullardan bir tanesi silahların teslim mekanizmasını oluşturmaya dair bir kurul olacak. Sahadaki doğrulama mekanizmasını çalıştıracak bu alt kurul. Bugün kurulacak mı? Elbette bu net değil ama ilk değerlendirmelerin yapılmasını bekliyoruz. Elbette bu süreci işler hale getirecek bir diğer mekanizma adli işlemlere yönelik olacak. Adli işlemlerin de sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bir diğer alt kurul kurulacak. Bu üst kurul aracılığıyla bugün bunun da konuşulmasını bekliyoruz. Silahlar bırakıldıktan sonra herhangi bir eyleme karışmamış örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşünden sonra bir rehabilitasyon süreci başlayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle işte buna yönelik de yine başka bir alt kurul daha oluşturulması beklentisi söz konusu. Yine bu örgüt üyelerinin başvuracağı bir yeni bir mekanizma olacak. Bu mekanizma yürütmeye dair başka bir alt kurul daha oluşturulacak. Bunların bugün bu konuşulmasını, Beştepe'de detaylandırılmasını bekliyoruz. Son bir dipnot Burak. Bugün tüm bu sürece dair bir yazılı açıklama yapılması beklentisi de söz konusu. O yazılı açıklamanın satır aralarına bakacağız. Kurullara ilişkin, alt kurullara ilişkin bir açıklama gelecek mi? Detaylandırma olacak mı? Bunu takip edeceğiz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Tabii ilerleyen saatlerde, bültenlerde yine oradan aldığı bilgilerle karşımızda olacak. Şimdi gelinen bu aşamayı, kurulun nasıl bir çalışma icra edeceğini biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Burak Bey. Teşekkürler.
0: Hocam şimdi önce şuradan başlamak istiyorum. Bu kurulun vücut bulmasını bekliyorduk ve işte bugün ilk toplantı gerçekleşecek. Faaliyete bir anlamda başlamış olacak. Süreçte gelinen nokta açısından bu kurulun hayata geçmesi nasıl bir öneme sahip sizce?
2: Evet, yasanın mecliste kabul edilmesi ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bu kurul hukuki olarak kuruldu. Kademeli ilerleyen bir süreçteyiz. İlk etapta 2 yıllık süreci dikkate aldığımızda daha ziyade fiili ve siyasi adımlarla ilerlemeyi gördük. Şimdi ise hukuki bir çerçeveye kavuştu süreç ve bu kurulda bu hukuki çerçevenin gereklerini yerine getirecek. Kurulun önemi şurada, demin haberinizde de ayrıntılı bir şekilde Ahmet Bey ifade etti. Bu süreç içerisinde bir nevi mutfak vazifesi görecek kurul. Yani hem mevcut ihtiyaçların gözetilmesi ve buna uygun alt kurulların kurulması, hem de önümüzdeki dönemde karşımıza çıkabilecek veya önümüze gelebilecek olan ihtiyaçlara dair hazırlıklar yapılması ve buna dair öneriler geliştirilmesi. Dolayısıyla bir bütün olarak bu kurulun aslında sürecin yönetiminde en önemli odaklardan birini oluşturacağını söylememiz mümkün. Bu kurul yine haberde ifade edildi. En önem duyulan 3 alanda bir kurumsallaşmaya gidecek muhakkak ki. Önümüzdeki en önemli görev hiç kuşkusuz bu silahsızlanmayı bitirmek, silahsızlanma sürecini tamamına erdirmek. Dolayısıyla kurulun yine devletin güvenlik birimlerinden oluşacak bir yapıyla bir silahsızlanma kurulu, silahsızlanmayı doğrulayacak, tespit edecek bir kurul oluşturması, alt kurul oluşturması çok büyük bir ihtimal. Yani bu silahsızlanmanın mekanı, silahsızlanmanın yöntemi ve silahsızlanmanın zamanı konusunda çalışma yapacak bir alt kurula ihtiyaç var. Nerede, ne zaman, nasıl silah bırakılacak bunu belirleyecek. Diğer taraftan yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir hukuki süreç başlayacak, başvurular başlayacak. Bu başvuruların dikkate alınması, bunların sınıflandırılması, kimlerin bu başvurulardan istifade edip kimlerin istifade edemeyeceklerinin belirlenmesiyle ilgili olarak da hukuki aktörlerden oluşan bir kurulun oluşturulması ve hiç kuşkusuz sürecin tam anlamıyla sona ermesi için en sonunda bu sosyal uyumun gerçekleştirilmesi zannediyorum üzerinde en fazla mesai sarf edilecek konulardan bir tanesi de bu olacaktır. Dolayısıyla kurul bütün bunlar için gerekli olan yol haritasının hazırlanması ve takvimlendirmenin yapılması anlamında oldukça önemli bir işlevi yerine getirecek.
0: Hocam şimdi ifade ettiğiniz işte silahsızlanmayla ilgili bir alt kurul, hukuki boyutuyla ilgili bir alt kurul. Burada tabii daha teknik ve işte bürokrasinin, güvenlik bürokrasinin bazı alanlarda takip edeceği bir süreç var. Ama özellikle üçüncü kurul, yani sosyal uyum, rehabilitasyon üzerine çalışması beklenen nasıl bir kurul sizce burada oluşturulmalı? Nasıl çalışmalar yapılmalı? Kimlerden oluşmalı bu kurul? Ne dersiniz?
2: Bir kere bütün bu süreç içerisinde devletin bütün organlarının bir koordinasyon içerisinde çalışması gerekiyor. Yani silah bırakacak ve geri dönecek olanların çeşitli ihtiyaçlarının belirlenmesi, bunların nasıl giderileceği konusunda yol ve yöntemlerin tespit edilebilmesi için bütün bakanlıkların bir koordinasyon içinde çalışması lazım. Yani askerlik durumlarından tutun eğitim durumlarına, sağlık durumlarından tutun istihdam durumlarına kadar her konunun çalışılması lazım. Dolayısıyla bir koordinasyon kaçınılmaz bir şekilde kendisini gösteriyor. Şimdi sosyal uyuma baktığımızda burada bir takım önemli temel gündem maddeleri var. Bunlardan birincisi silah bırakacak olanların doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi. Yani onların sağlık kontrollerinden psikososyal desteklerine kadar bütün hususların göz önünden geçirilmesi. Temel ihtiyaçlarının karşılanması, bu anlamda bir takım sosyal desteklerinin verilmesi, toplumsal yapının bu geri dönüşlere hazırlanması, toplumun bunu kabul edebilecek bir şekilde hazır kılınması, yine inişler söz konusu olduğunda, dağdan inişler söz konusu olduğunda farklı kesimler olacaklar. Kadınlar, erkekler, çocuklar, bunların her birine ait farklı ihtiyaçların belirlenmesi ve buna göre bir yol haritasının çizilmesi ve bütün bunlarla birlikte bir doğru iletişim stratejisi. Bu açıdan baktığınızda ben oluşacak olan kurulun hem devletin resmi görevlilerini kendi içinde barındırmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan toplumla da bir ilişki kurulacağı için sivil toplum örgütlerinden, siyasi partilerden aktörlerin de bu yapının içerisinde, bu alt kurulun içerisinde olmasının doğru olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla mesela silahsızlandırma kurulu SALT resmi görevlilerden oluşabilecek bir kurul iken bu sosyal uyum kurulunun mutlak manada karma bir kurul olmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü burada birden fazla stratejinin aynı anda işlemesi söz konusu olacak. Yani hem gerekli olan ihtiyaçların tespiti ve bunların karşılanması, diğer taraftan bunların topluma anlatılması, toplumun da buna hazır kılınması. Bu anlamda birden fazla strateji, birden fazla yol, yöntem izlenebilir. O nedenle burada bir karma kurulun oluşması, sosyal uyum bağlamında bir karma kurulun oluşmasının daha doğru bir yöntem olacağını düşünüyorum.
0: Hocam, Pervin Buldan'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Abdullah Öcalan'ın da silahsızlanma ve siyasallaşma adı verilecek bir kurulda görev yapacağı ve işte bu silah bırakma sürecini örgüt tarafından yöneteceğini ifade etmişti. Bu nasıl işler bu süreç?
2: Şimdi aslında bunu daha önce hatırlarsınız Burak Bey, Devlet Bahçeli de önermişti. Devlet Bahçeli oldukça kapsamlı bir çözüm sürecine ilişkin yazısında Öcalan'ın bugüne kadar vermiş olduğu sözleri yerine getirdiğini, bundan sonra da silah bırakma sürecinin tamamlanması için aktif bir şekilde rolünü oynaması gerektiğini ifade etmişti. Bu anlamda da kendisinin süreç içerisinde bir koordinatörlüğün verilmesinin uygun olacağını söylemişti. Şimdi Pervin Buldan'ın geçen gün yaptığı açıklama da buna denk düşüyor. Ancak bu arada Öcalan'ın statüsü nasıl belirlenecek, bu konuda henüz bir netlik yok. Ben hukuki bir statü belirlemenin şu an itibariyle zor olduğu kanaatindeyim. Yani çünkü Öcalan'ın hukuki durumları var. Dolayısıyla bir idari kurul içerisinde hukuken yer almasının zor olacağı kanaatindeyim. Ama fiili olarak Öcalan burada yer alabilir. Yer alması da doğru olur. Çünkü nihayetinde örgütün mensupları Öcalan'ın vereceği talimata uygun bir şekilde hareket edeceklerini ifade ediyorlar. Onlar için birincil derecede güvenilir kaynak Öcalan. Dolayısıyla Öcalan'ın bu süreç içerisinde silahsızlandırmanın hızlandırılması, bu inişlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için bir rol almasının doğru olacağı kanaatindeyim. Ancak bu rol dediğim gibi hukuki bir mahiyet taşır mı yoksa fiili olarak mı düzenlenir? Bu muhtemelen önümüzdeki günlerde belirlenecek. Ama ben fiili bir düzenlemenin daha büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam tabii şimdi işte az önce ifade ettiğiniz bir takım sosyal kararlar alınacak. İşte dağdan inenlere uygulanacak olan bir takım süreçler olacak burada. Bunun karşılığında bir direnç olduğunu da tabii ki görüyoruz. Buna itirazlar olduğunu da görüyoruz. Meselenin yeteri kadar toplumun tüm kesimlerine anlatıldığını veya iyi anlatılabildiğini düşünüyor musunuz?
2: Şimdi bu süreçlerin belirli bir kısmı belirli bir mahremiyet içerisinde ilerler. Bunu anlayışla karşılamak gerekiyor. Ancak bir noktadan sonra süreç kaçınılmaz bir şekilde toplumsallaşmak durumundadır. Şu anda biz o aşamadayız. Çünkü meclise bir kanun geldi ve bu kanun yasalaştı. Zaten kanunun yasalaşma süreci, taslağın yasalaşma süreci içerisinde de birçok tartışmayı yaptık. Yani bazı partiler buna karşı çıktılar, bazıları desteklediler ve herkes argümanlarını ileri sürdü. O nedenle bir toplumsallaşma süreci başladı. Süreç ilerledikçe bu tartışmaların daha da artacağını düşünüyorum. Bugüne kadar daha ziyade siyasi elitler arasında yürüyen bir tartışma vardı. Ama bundan sonra ben sürecin toplumsallaşması bağlamında aktör çeşitlenmesinin de artacağını düşünüyorum. Yani medya, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, akademi ve benzeri aktörler de bu sürecin içerisinde daha iyi bir şekilde yer alabilirler. Örneğin siyasi partilerin buna yönelik hazırlıklarının olduğu görülüyor. Yani siyasi partiler bunu kendi tabanlarına anlatma yönünde bir hazırlık içerisindeler, çalışıyorlar. MHP ve DEM Parti geçmiş dönemlerde yapmıştı. Şimdi ise diğer partilerin bu yönde hazırlıkları var. Yasa geçtikten hemen sonra valiler toplantısı yapıldı ve bu yönden gelecek olan bazı taleplerin karşılanması noktasında veya soruların cevaplanması noktasında valiler ile toplum arasında bir ilişki kurulması gerektiği belirtildi. İçişleri Bakanı valilerin bu yönde de çalışacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlıkları var. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yönde Cuma hutbesi yayınladı vesaire. Dolayısıyla farklı aktörler artık sürecin içerisinde yer alıyorlar ve bu sürece yönelik toplumsallaşma artacak. Burada Burak Bey dikkat etmemiz gereken bazı çok temel hususlar var. Bunlardan birincisi bir doğru tartışma zemini kurmak. Yani bir silah bırakma sürecini böyle damgalamalar üzerinden değil, anlamaya çalışan bir dil üzerinden tartışmaya çalışmak. Yani vatanı satmak, vatanı kurtarmak, yenilgi yenmek, taviz vermek ve benzeri üzerinden değil. Bunun ne tür bir sonuçlar yaratacağı, hangi sorunlara yol açabileceği ve bu sorunları nasıl çözebileceğimiz üzerinden sağlıklı bir tartışma zemini yaratmak ve sağlıklı bir iletişim dili kurmak bence burada son derece önemli. Toplumu gerektiği noktalarda şeffaf bir şekilde bilgilendirmek. Yani örneğin bu kurul ilk toplantısını yapacak. Bu toplantı yapıldıktan sonra kurulun neleri konuştuğu, hangi kararları alındığı konusunda topluma bir bilgi verilmesi sürecin toplumsallaşmasına ciddi katkıda bulunabilir. Ve bir de yine bu süreç içerisinde toplumsallaşmanın daha iyi ilerleyebilmesi için aynı zamanda bütün aktörlerin arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun da iyi bir şekilde işlemesi gerekiyor. Yani kurulan dil hedef ve hizmet eden bir dil olmalı. Aynı hedefe odaklanmış aktörler farklı dil kullanırlarsa toplumda bir takım şüphelere yol açabilirler. O nedenle burada özellikle sürecin taraflarını oluşturan aktörlerin son derece dikkatli bir dil kullanmalarında fayda var.
0: Hocam şimdi yine süreçle ilgili yaşanan son gelişmelerden bir tanesi geçtiğimiz hafta içi mutlaka takip etmişsinizdir. İmralı heyetinin Ablu Öcalan'la yaptığı İmralı'daki bir görüşmeden notlar sızdı basına. Dün yanlış hatırlamıyorsam eğer İmralı heyetinden bir açıklama geldi ve bazı bölümlerin tarif edildiği, eklemeler, çıkarmalar yapıldı ve bir sabotaj girişimi olduğu söylendi bu sızmayla alakalı. Önce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O İmralı heyetinden o notlara dair gelen bu açıklamayı onu sorayım. Ardından bir devam sorusu olacak.
2: Yani evet, bu bir hassas konu. O nedenle heyetin yapmış olduğu açıklamayı yerinde buluyorum. Bugün PKK tarafından da açıklama yapıldı. Bunun gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. Bunların kasıtlı bir şekilde tahrif edildiği ifade edildi. Çünkü orada hem sürecin içerisinde yer alan aktörlere ilişkin bir takım değerlendirmeler söz konusuydu. Hem de süreç içerisinde önemli rol oynayacak olan başka aktörlere, örneğin Barzanilere ilişkin bir takım değerlendirmeler söz konusuydu ve bunlar sürecin ilerlemesine hizmet edecek olan değerlendirmeler değildi. Tam aksine ciddi soru işaretleri uyandırabilecek olan değerlendirmelerdi. İmralı heyeti bu görüşmelerin kasıtlı bir şekilde tahrif edildiğini, belirli kişilere yönelik eklemeler yapıldığını söyledi ve bundan sonra da heyetin yapmış olduğu resmi açıklamaların dışında bir açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Aslında Burak Bey, yine hafızamızı biraz zorlarsak bu tür sızmaların süreçleri ciddi manada tahrip ettiğini görmemiz gerekiyor. Mesela 2009-2011 sürecindeki tarihlerindeki demokratik açılım süreçlerinde biliyorsunuz Oslo görüşmeleri sızmıştı ve o da o zaman çok ciddi manada tartışmalara sebebiyet vermişti. O nedenle burada da bence yeni bir iletişim stratejisine ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim. kanaatindeyim. Yani öteden beri işte Öcalan'ın çeşitli kesimlerle görüşmek istediğine dair bir takım talepleri var. Yasanın kabulü sırasında Abdullah Güler de bu konuda açıklama yaptı. Belirli koşullar altında belirli kişilerin, tespit edecek olan kişilerin gidip görüşebileceklerini söyledi vesaire. Dolayısıyla hani burada daha doğru, daha doğrudan, daha tırnak içerisinde kısmi şeffaflık içeren bir iletişim stratejisinin süreç açısından daha doğru olacağını düşünüyorum. Yoksa bu tür sızmaları engelleyemezsiniz. Her sızma kendisiyle birlikte birçok tartışmayı da beraberinde getirir.
0: Hocam aslında biraz siz benim sormak istediğim noktaya getirdiniz konuyu. Dediğiniz gibi evet, yani önümüzdeki dönemde Abdullah Öcalan'ın bazı akademisyenlerle, bazı gazetecilerle görüşmeler yapabileceği konuşuluyor. Böyle adaya gidişler olabileceği konuşuluyor. Tabii yani sürecin önemli taraflarından biri olarak söylediği her şey, hem sürece dair hem Türk siyasetine dair söyledikleri de tartışma ortamı yaratıyor ve süreçle ilgili de bir etki yaratıyor. Şimdi daha fazla Öcalan'ın sesinin duyulur olması acaba nasıl bir etki yaratır sizce?
2: Ben buradan doğrudan Öcalan'ın sesinin duyurulmasının daha doğru bir yöntem olduğu kanaatindeyim. Biz bugüne kadar Öcalan'ın görüşlerini sürekli aracılar vasıtasıyla duyduk. Yani ya işte devletin belirlediği sınırlar içerisinde vakıf olduğumuz bilgilerden veya İmralı heyetinin yapmış olduğu açıklamalardan Öcalan'ın görüşlerini duyduk. Oysa doğrudan Öcalan ile görüşecek olan gazetecilerin, akademisyenlerin görüşmeleri çok daha sağlıklı olacak. Yani gazetecilerin onunla görüşmesi, sorması gereken soruları sorması, bu soruların aldığı cevapları toplum ile paylaşması daha sağlıklı bir tartışma zeminini beraberinde getirecektir. O zaman tahrif edildi, edilmedi, söylendi, söylenmediği gibi tartışmalarda söz konusu olmayacaktır. Biraz daha kamusallaşmanın Öcalan açısından ben daha fazla sorumluluğu da beraberinde getireceğini düşünüyorum. Yani söyleyeceği sözlerin kamuoyunda duyulacağını bildiği zaman o zaman daha sorumlu bir dil kurma ihtimali de artacaktır. Dolayısıyla hem daha doğrudan hem daha şeffaf bir görüşmenin gelinen noktada süreç açısından daha faydalı olduğunu belirtmek gerekiyor. Aracılar vasıtasıyla yapılan görüşmelerde her zaman şunu söylemek istemedi, bunu kastetmek istemedi, ima etmek istediği bu değildi gibi itirazlar söz konusu olabilir. Ama doğrudan görüşmelerde o zaman söylenenlerin sorumluluğunu almak da bunları daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmek de mümkün olabilir.
0: O notlarda hocam dikkat çeken bir nokta vardı. Türkiye'de itirazlar var sürece dair. Benzer itirazların Abdullah Öcalan'a karşı Kürt siyasetinin içinde olduğu da orada söyleniyor, ifade ediliyor. Hatta onlara da bazı karşı argümanlar geliştirdiğini görüyoruz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani o orada ne orandadır bu itiraz?
2: Yani bu hani o görüşmelerin olduğu varsayımı üzerinden konuşuyoruz ve orada söylenen sözlerin gerçekten söylendiği varsayımı üzerinden konuşuyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Yani PKK içerisinde Öcalan'a yönelik bir sert itirazın veya ona yönelik keskin bir muhalefetin olabileceğini düşünmüyorum. Bunun imkanı ve ihtimali yok. PKK öyle bir örgüt değil. Çünkü bütün yapılanması Öcalan'ın önder olduğu ve son kararı onun tarafından verileceği üzerine kuran bir örgütlenme. Bu anlamda Öcalan bir örgüt içerisinde de bir kült kişilik haline getirilmiş durumda. Dolayısıyla ona karşı çıkmak veya onun belirlediği stratejisinin dışına çıkmak PKK için çok zor. PKK dışı yapıların ise PKK'yi ve Öcalan'ı eleştirmesi öteden beri gördüğümüz bir durum. Çünkü burada işte PKK'nin yola çıkarken önüne koyduğu hedef ile vardığı nokta arasındaki çok ciddi manada bir uçurumun olduğu veya bunca sene vermiş olduğu, verdiğini belirttiği mücadelenin yarattığı sonuçların Kürtler açısından ciddi bir fayda getirmediği üzerinden sert eleştiriler var ve bunlar toplumda çok ciddi manada tartışılıyor. Bu da hani bir açıdan normal, çünkü zaten bu aktörler PKK dışında Kürt siyasetinin içerisinde yer alan aktörler öteden beri hem Öcalan'ı hem PKK hareketine yönelik çok ciddi eleştirileri var. Silah bırakmanın bir imkan haline girmesi, bu konunun siyasetin daha fazla ön plana çıkacağının belli olmaya başlamasıyla birlikte bu eleştiriler ve bu değerlendirmelerin artmasını da bence bir şekilde normal karşılamak gerekiyor.
0: Hocam, tekrar kurula dönersek, şimdi çalışmalar bugün başlayacak. Büyük ihtimalle sürecin, silah bırakmanın nasıl gerçekleşeceği, nerelerde gerçekleşeceği de herhalde çalışılmıştır, konuşulmuştur. Bir öngörünüz evet. var mı? Yani o 6 aylık sürecin, o hukuki sürecin başlamasına kadar ne kadar bir zaman geçer sizce?
2: Yani aslında bu silah bırakmayla ilgili süreç yeni başlayacak bir süreç değil. Aslında uzunca bir süredir devam ediyor. Bunun çeşitli pratik adımlarını da biz gördük. İşte PKK Türkiye topraklarından çekildi, sınır boylarını boşalttı, bazı mağaraları teslim ettiğini bildirdi vesaire. Yani dolayısıyla sahada işleyen bir mekanizma var. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte bu mekanizmanın daha hızlı hareket etmesini bekliyorum ben. Yani bu yazın bu işlerin biraz daha ivmelenmesini bekliyorum ben. Milli Güvenlik Kurulu kararı bu anlamda sürecin önündeki en önemli konuyu oluşturuyor. Ben işler beklendiği gibi giderse, yani devlet ile PKK arasındaki bu irade bu sağlamlıkta varlığını devam ettirirse, bu 2 aylık süreç içerisinde silah sızlanma işinin çok büyük bir oranda halledileceğini ve Ekim ayında muhtemelen bir Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir karar çıkma olasılığının belirleyeceğini düşünüyorum. Bence doğrusu da bu. Yani PKK zaten silah bırakmaya karar vermişse bir an önce bunun gereklerini yerine getirmeli. Devlet de bu konudaki çabalarını hızlandırmalı. Bir de şunu unutmayalım. Aslında sürecin bütün tarafları sürecin hızlı yürümesi gerektiği konusunda mutabıklar. Yani Devlet Bahçeli de, Numan Kurtulmuş da, DEM heyeti de yasanın çıkmasından sonra yapmış olduğu açıklamalarda çok açık bir biçimde elden geldiğince hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Şimdi bütün taraflar bu konuda mutabıklarsa eğer, sahayı da buna göre düzenlemek gerekiyor. Ekim ayında bu kararı almak ve 6 aylık süreci böylece başlatmak lazım. Bu doğru olandır. Hem sürecin ilerlemesi açısından doğru olandır. Hem de bölgedeki değişimleri, bölgedeki bozucu etkileri düşündüğümüzde mümkün olan en kısa sürede bu süreci bitirmek gerekir.
0: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun efendim. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun'la konuştuk. Devam edelim. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada kararın açıklanması bekleniyor. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 7'si belediye başkanı, 200 sanık yargılanıyor. Davada ilk duruşma 27 Ocak'ta görüldü. 6 aylık sürede 59 duruşma yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlarının savunmaları alındı. Tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da dinlendi. Sanıklara rüşvet, görevi ihmal ve kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
3: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Akdeniz'de Toroslar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
6: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
15: Reklam.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa konuşmaları.
18: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e atıksız mutfak için pratik önerilerini sorduk.
19: Şu an sebzenin ve meyvenin en bol olduğu zaman birçok kişi hani bunu nasıl değerlendirebileceğini düşünüyor. Hani ne yapayım da ziyan etmeyeyim noktasında. Mesela fazla meyveyi sirke yapmak, turşulamak yine sebzelerle ilgili iyi seçenekler olabilir. Derin dondurucuya atmak, evet bu da bir yöntem ama derin dondurucunun da bir maliyeti olduğunu unutmamak gerekiyor. O da bir enerji harcıyor sonuçta. Ben mesela derin dondurucumu orman meyvelerine ayırmayı tercih ediyorum. Bir de işte haftalık et alışverişimi, haftalık veya işte ne bileyim daha uygun indirim zamanları, uygun fiyatlıyken o zaman alıp kısa süreli birkaç haftalık depolama gibi kullanıyorum. Yoksa işte fasulyeler, patlıcanlar çok bunları önermiyorum. Belki bu mevsim kendim yapacağım için herkese öneririm. Kemik erimesini önlemede ve tedavide kurutmalar kullanılabilir. Sebze, meyve kurutmalar. Kemik erimesini önlemede mesela mürdüm eriği özellikle kanıtlanmış. Ne bileyim menopozda ya da 40 yaşını aşmış kadın dinleyicilerimiz için belki mürdüm eriği kurutabilirler. Her gün böyle bütün kış boyunca bir 3-4 tane yemek kemiklerini destekleyecektir. Hani kurutma da bir yöntem, onu demeye çalışıyorum. Güneşte kurutsak bile bunları katkı koruyucu ilaç ve benzeri bir şey kullanmadığımız için buzdolabında ya da derin dondurucuda bir şekilde korumak, muhafaza etmek gerekiyor. Onun da bir maliyeti var. Bunu da hesap etmek gerekiyor. Yani her şeyi kurutayım, her şeyi şey yapayım gibi değil. Elimize geçen fazla sebze, fazla yiyecek. Yakın

0: teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vietnam asıllı Alman bilim iletişimcisi ve kimyager Mai Thi Nguyen Kim'in Kahvaltıda Kimya, Gündelik Hayatın Şaşırtıcı Bilimi isimli çalışması Metis yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Duygu Dölek çevirmiş. Mai Thi Nguyen Kim, Vietnamlı bir anne babanın çocuğu olarak 1987'de Almanya'da doğmuş. Babası da kimyagermiş. Nguyen Kim, kimya eğitimini ve akademik çalışmalarını dünyanın kalbur üstü üniversitelerinde yapmış. Gutenberg Üniversitesi, MIT, Harvard falan. Nguyen Kim, geniş kitleler tarafından tanınır olmasını YouTube'da açtığı kanala borçlu. Bu kanalda kimyayı ve bilimi anlaşılır bir dille anlatıyor. Kariyerine bilim iletişimcisi ve gazeteci olarak devam etmeyi tercih eden Nguyen Kim, birçok ödüle layık görülüyor. Gelelim kitabımıza, Kahvaltıda Kimya'ya. Efendim, kimya birçoğumuzun mesafeli olduğu bilimlerden biridir. Aklımıza hemen laboratuvarda deney yapan beyaz önlüklü bilim insanları gelir. Ya da baş belası redox denklemleri. Hatta kimyanın hayattan kopuk bir bilim olduğunu, kimyasalların da çoğunlukla bize zarar verdiğini düşünürüz. İşte yazarımız Nguyen Kim kitabıyla bu ön yargılara savaş açıyor. Sanıldığının aksine kimyanın aslında her daim hayatın içinde olan heyecan verici bir bilim olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu sıradan bir insanın tipik bir gününü anlatarak yapıyor. Sabahları kahve içmek için en doğru zaman nedir? Metal bir kaşık bize neden aynı sıcaklıktaki ahşap masadan daha soğuk gelir? Diş macunlarındaki flörür zararlı mıdır? Nahoş vücut kokuları nereden gelir? Sarhoşlar neden genellikle saçmalar? Dillerden düşmeyen, doymuş, doymamış ve bil umum yağ asitleri tam olarak nedir? Kimya bilgisi, lezzetli hamur işleri pişirmemize nasıl katkıda bulunur? Bunlar gibi daha pek çok soruyu eğlenceli bir dille cevaplıyor Nguyen Kim. Öte yandan bize temel bir kimya kavrayışı kazandırırken, en temel meselelere dair bilgimizdeki boşlukları doldurup, dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Yaz sonu gelmiş, yaz sonu derken yaz bitmedi tabii, devam ediyor ama Ağustos'un sonu gelmiş. O zaman başlasın kış hazırlıkları. Şimdi Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftası aslında pek çok kış hazırlığı için en ideal zaman. Şimdi kış hazırlığı derken nelerden bahsediyoruz? Tabii aslında tam Ağustos sıcaklarında domates salçaları. Domates hem güneşin tadını almış oluyor, o güneşin ağzıyla iyice ne sanki güneşte pişmiş gibi oluyor. Onunla hazırlanan ve güneşte çektirilen salçalarda bambaşka oluyor. Şimdi benzeri de bizim Güneydoğu Anadolu'da, elbette ki Urfa'da, Antep'te, Kilis'te, her yerde domates salçasının alası yapılıyor. Biber salçası da çok güzel yapılıyor. Ama mesela domates salçasını, zaten salça kelimesini biz salsa, yani aslında gene hepsinin temelinde bir tuz var. Salsa kelimesi bize salça olarak geçmiş. Hatta Urfa'da eski kayıtlarda domates salçasına frenk suyu derler. Çünkü frenk domatese işaret eder. Yani zamanında domatesi domates denmemiş, yabancı batıdan gelen bir malzeme olarak frank denmiş. Frank işi Fransız işi gibi, yani modern, batıdan gelen falan anlamında. Şimdi salsa kelimesi bizde gelmiş, salça olmuş. O zaman bir de İtalya'ya bakalım. Mesela İtalyanlar da özellikle Sicilya'da estratto di pomodoro hazırlıyorlar. Pomodoro domates, estratto da işte ekstra, yani bir şeyin özütü, özü gibi. Şimdi orada aslında ahşaptan tezgahlar kuruyorlar. Domates kurularını

0: bir kere yarım yarım kurutuyorlar. Ama aynı zamanda da domates salçasını bizdeki gibi önce böyle bir domates püre haline getiriliyor. Bir taşım kaynatılıyor, biraz suyu çektiriliyor. Fakat ondan sonra ahşap masalara seriliyor. Ama masaların kenarında hafif böyle akmasını durduran bir düzenek var. Ufak kenarları yukarı doğru kıvrık gibi bir köşeden de suyu akıtılabiliyor. Dolayısıyla güneş de böyle iyicene güneşin sıcağını alıp o domates salçası kendini iyicene çekiyor. Bir anlamda pestil hazırlıyor gibi düşünün, bir domates püresi haline geliyor. Tamamen güneş de kendini çekmiş. Sonra işte o kavanozlara macun gibi dolduruluyor. Gerçekten de macun gibi oluyor. Ama lezzet nasıl anlatamam. Şimdi tamam, bütün bu hazırlıkları yapıyoruz. Bizim tabii kış hazırlığı deyince turşular işin içine girecek. İçine bol sarımsak girecek. Mesela Balkanlara gidersek orada da çok enteresan aslında, tam böyle bostanların en son malzemelerinin birlikte sos salça haline getirildiği Balkan sosları var. Ayvar gibi, lutanitsa gibi. Bizde de mesela Bulgar göçmenleri böyle şeyleri yaparlar. Ekmek üstüne sürmelik, yemelik, kahvaltılık harika. Biz de zaten menemen için mesela menemen karışımı yapıyoruz veyahut da domates rendesini veya püresini gene kışlık konserve gibi saklıyoruz. Bu hafta bütün bunların püf noktalarına bakacağız. Ama tabii ortaya büyük bir miktarda çöp çıkıyor. Halbuki o çöpe giden artıkların içinde büyük lezzet var. Onları niye değerlendirmeyelim? Evet, közlenmiş biberlerin olsun, domates sosuna giren, menemen sosuna giren domateslerin kabukları olsun, hatta turşulara giren sarımsakların kabukları olsun. Hepsini mutfakta değerlendirmek mümkün. Kimisi kuruyacak, kimisi közlenecek, kimisi başka bir şeye dönüşecek ama kış hazırlıklarını atıksız olarak yapmak mümkün. Hem de soframıza kış aylarında olmadık lezzetler katmak üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Dün itibariyle Merkez Bankası kaynaklı iki önemli gelişme, belki de ilk ağızda ifade edilmesi gereken gelişmeleri veya güncel dinamikleri oluşturuyor. Ama aynı zamanda küresel planda da bazı sıcak gelişmeler var. İsterseniz önce içerideki gelişmelere bakalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan iki açıklama aslında oldukça ilgi uyandırdı ve piyasanın hakikaten antenlerinin tabiri caizse yükselmesine sebep oldu. Bunlardan bir tanesi dün gece itibariyle henüz sıcak bir gelişme. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk ağızda yapılabilecek bir değerlendirmeyle örtülü faiz indirimi geldi. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayından bu yana haftalık vadeli repo ihalelerine ara vermişti. Gecelik borçlanma veya repo oranı kullanıyordu. Burada da cari %37 yani gösterge faiz yerine %40'lık bir orandan hareket ediliyordu. Aslında bu göstermeden veya açıkça deklare etmeden bir faiz artışı anlamına gelebiliyordu. Aslında bankanın bu tür bir harekete gitmesi beklenilen bir gelişmeydi. Şimdi tekrar 40 yerine %37 fonlamasının önü açılmış oluyor. Bu da örtülü bir faiz indirimin 10 Eylül'deki beklenen faiz kararı öncesinde böyle bir adım atılarak Merkez Bankası'nın bir parça mıntıka temizliği yaptığı ve önünü açmaya çalıştığı ifade edilebilir. Nitekim 13 Ağustos'taki enflasyon raporu sunumunda da bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüş gündeme gelmiş ve sorulan sorular karşısında Merkez Bankası Başkanı da bunun önünü kapatmamıştı. Şimdi bu yönde bir karar alındığı görülüyor. Daha önemli, belki de daha farklı bir gelişme, daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Altın üzerinde, çünkü özellikle bazı kesimler tarafından yastık altındaki altının sisteme kazandırılması konusunda kamu pes etti tırnak içinde gibi bence yersiz ve dayanaksız değerlendirmelerle karşılandı. Neden bahsediyoruz? Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 14 Mart 2022 tarihinde çıkartılan altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması hakkındaki tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Malum olduğu üzere bu tebliğ ile birlikte yastık altındaki birikimini, kayıt dışı birikimini kendisi veya kuyumcular vasıtasıyla bankalara getirenlere tıpkı kur korumalı mevduat hesabında olduğu gibi altın üzerinden eğer altın faiz giderlerinin gelirlerinin daha doğrusu vatandaşın faiz gelirlerinin altında kalırsa aradaki farkı tıpkı kur korumalı mevduatta dolar için geçerli olduğu üzere hazinenin tefekkül edeceği ve ödeyeceği bir sisteme yani herhangi bir kaybınız olmayacak. Yastık altında tuttuğunuz altını sisteme getirdiğinizde altın hareketlerinde eğer bir kayıp sizin açınızdan ortaya çıkıyorsa hazine bunu diğer vatandaşlardan topladığı vergilerle ödeyecek taahhüdü ortadaydı. Tabii resmi rakamlar açıklanmadı ama hani yastık altındaki 600 milyar dolar civarında tahmin edilen altının sadece 1 milyar dolarının bu kur korumalı mevduat hesabının altın versiyonuyla elde edildiği söyleniliyor. Aslında burada bir ortadan kaldırma vesaire yok. Çünkü 23 Ağustos 2025 tarihinde yani tam bir yıl evveli zaten bu mekanizmanın işlemesi durdurulmuş, yeni hesap açılmasına son verilmiş ve mevcut hesaplar tahliye edilene kadar vadeleri bitene kadar yeni bir açılım gerçekleştirilmemişti. Tıpkı KKM'de olduğu gibi. O bakımdan evet altında geri adım yani altında geri alım bakımından bir geri adım atıldı. Ama bu kayıt dışı veya yastık altı altınlar bakımından devletin tamamen işin ucunu bıraktığı anlamına gelmiyor. Bunu da bir tarafa yazmakta fayda var. O zaman şimdi artık 10 Eylül'ü izliyoruz. Bu örtülü faiz indirimi vesaire denildiğinde hep iş dünyası başta olmak üzere ticari kesimin tabii beklentileri var. Özellikle ticari kredi faizleri düşsün diye. Bankaların şöyle bir huyu var biliyorsunuz. Bu tür Merkez Bankası gösterge faizlerinde indirim olduğunda önce tasarruf sahibine verdikleri mevduat faizini hemen ve anında hatta önceden haber aldıklarında indiriyorlar. Ama plase veya dağıtmak durumunda kaldıkları, yeniden paketledikleri ve kar ve risk marjını ekledikleri ticari krediler için bir parça bekle ve gör moduna giriyorlar. Bakalım bu örtülü indirim daha sonra 10 Eylül ve sonraki toplantılarda reel bakımdan tabloda da ortaya çıkacak mı? Gösterge reposunda ne gibi gösterge faizinde ne gibi gelişmeler olacak. Dünyada da sıcak gelişmeler var. Takip altında kalacağız. Bu hafta önemli gelişmeler olabilir. Bir kere Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı risk çektiler. Özellikle gümrük vergilerindeki yeni müzakere süreci şu an itibariyle ticaret savaşlarının yeni bir perdesini açma yönünde veya başlatma yönünde devam ediyor. Ekonomik savaş denilen bir mesele de var biliyorsunuz. Bugün itibariyle Trump'ın nasıl el yükselttiği görülecek. Evet, bir tarafta sıcak savaşlar, öbür tarafta ticaret savaşları, elektronik savaşlar, ekonomik savaşlar bir türlü şu savaş sendromundan bu sene kurtulamadık gitti. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş bu sezon ilk kez yenildi. Siyah beyazlılar deplasmanda Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu.
4: Beşiktaş 6 maçlık gol yemeden kazanma serisini Alanya'da kaybetti. Siyah beyazlılar Akdeniz ekibine 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü 73. dakikada Nuno Lima attı. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, maçın yıldızı olarak Alanyaspor kalecisi Paolo Victor'u işaret etti.
5: İlk yarıda iyiydik. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Daha sonra yorgunluk ve sıcak ağır bastı. Evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Daha akıllı ve daha bitirici olmalıyız.
4: Bu sezon çıktığı ilk 6 resmi maçı gol yemeden kazanan Beşiktaş bu seriyi kaybetti. Yeni transfer Dušan Vlahović 57. dakikada oyuna Oh'un yerine dahil oldu. Beşiktaş perşembe günü Avrupa Ligi playoff turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Siyah beyazlar Süper Lig'de ise Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak, Alanya Spor ise Eyüp Spor'a konuk olacak.
3: Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer, Başakşehir'i 2-1 yendi.
4: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de galibiyetle ikinci haftada tanıştı. Karadeniz ekibi, Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. İstanbul ekibinin tek golünü penaltıdan Şomurodov attı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
6: Lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok.
4: Teknik direktör Fatih Tekke takımının performansından memnun.
7: İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak.
4: Trabzonspor perşembe günü Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 yenildiği maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi Süper Lig'de Ahmet Spor'la deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
3: Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Kocaeli Spor saat 21.30'a başlayacak karşılaşmada Ahmet Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Roma, Hayden Osterwolde'nin transferi için Sarı-Lacivertleri ikna etti. İtalyan ekibi 25 yaşındaki savunmacıyı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sözleşmedeki maddeler gerçekleşirse Osterwolde sezon sonunda Roma ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. Bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro girecek. 2022-2023 sezonunda Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Osterwolde 112 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor eski Liverpool'lu bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer Fabinho'yu Türkiye'ye getirdi. Fabinho'yu Trabzon'da taraftarlar karşıladı. 32 yaşındaki futbolcu, Salah'la tekrar birlikte oynayacak olmak çok özel bir duygu. Hem harika bir insan hem de harika bir futbolcu. Kondisyonerimle birlikte gayet iyi hazırlandım. Takım antrenmanlarıyla kendimi daha iyi hissedeceğim diye konuştu. Fabinho, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2023 yazında 46 milyon euro bonservis karşılığında Liverpool'dan El Ittihad'a transfer oldu. Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'da birer lig ve kupa sevinci yaşadı. FIFA'da yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Aday olması beklenen isimlerden UEFA Başkanı Ceferin ise seçime girmeyeceğini açıkladı. Ceferin, UEFA'da mutluyum ve FIFA başkanı olmazsam güvenirliğimi de korurum dedi. UEFA Başkanı FIFA seçimiyle ilgili de Infantino kendisine duyulan güveni kaybettiği için ya seçime girmeyecek ya da karşısına güçlü bir aday çıkacak. Ancak bunun kim olacağını bilmiyorum dedi. Filenin sultanları son şampiyon unvanıyla katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Ay Yıldızların sıradaki rakibi Macaristan. Sinan Erdem spor salonundaki maç saat 19'a başlayacak. Türkiye 3-0'lık Letonya ve 3-1'lik Slovenya galibiyetleriyle şampiyonaya başladı. Macaristan'sa çıktığı tek maçta Polonya'ya mağlup oldu. A milli takım bu karşılaşmanın ardından A grubunu Almanya ve Polonya karşılaşmalarıyla tamamlayacak. Gruplarını ilk 4'te bitirecek takımlar son 16 turuna yükselecek. Formula 1'de son şampiyon Lando Norris üst üste ikinci yarış galibiyetini aldı. Max Verstappen ise Hollanda'da yarış dışı kaldı. Lando Norris pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Podyumu Mercedes sürücüleri Antonelli ve Russell tamamladı. Ferrari'lerde Hamilton ve Leclerc 4 ve 5. oldu. Max Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Şampiyona lideri Antonelli, takipçileri Russell ve Hamilton'ın arasındaki puan farkını 59'a çıkardı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya'da koşulacak. Monza'daki hız tapınağında heyecan 6 Eylül tarihinde yaşanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: İstatistikler, kadınların duygu durum bozukluğu ve stres gibi sorunları daha fazla yaşadığını ortaya koyuyor. Buna neden olan bazı durumları Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'da anlattı.
2: Toplumsal cinsiyet rolleri, bununla birlikte gelen bir takım stresörler hesaba katılmalı. Neden? Çünkü kadın hiçbir ortamda eşit haklara maalesef hala sahip değil. Eğitimden sağlığa, iş imkanlarına varan bir skalada baktığınızda aynı şartlara sahip değil ve kadın olmanın yarattığı toplumsal bir takım roller var ve bu rollerinde yarattığı bir takım baskılar var. Bunlarla birlikte yaşamak ve hayatını sürdürmek de zorunda. Kadınları özellikle etkileyen şiddet, cinsel taciz gibi faktörleri de bunlardan da mutlaka bahsetmek lazım. Çünkü ergenlikten sonra kadınlar cinsel taciz, partner şiddeti, cinsiyete dayalı şiddette daha fazla karşılaşma riski altında. Bunlar da aslında pek çok ruh sağlığı sorunu için, işte depresyon, kaygı, travmatik stres sorunları için çok güçlü risk faktörlerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla pek çok açıdan baktığınızda kadınların tabii ki daha fazla ruh sağlığı sorunları geliştirmeleri için uygun bir bağlam olduğunu söyleyebiliriz.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada kararın açıklanması bekleniyor. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 7'si belediye başkanı, 200 sanık yargılanıyor. Davada ilk duruşma 27 Ocak'ta görüldü. 6 aylık sürede 59 duruşma yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlarının savunmaları alındı. Tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da dinlendi. Sanıklara rüşvet, görevi ihmal ve kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltiliyor. İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Onur Yiğit, Haziran ayında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yiğit, rüşvet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı bu gelişme nedeniyle Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalandı, diğeri aranıyor. Ukrayna 24 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. O günün üzerinden 35 yıl geçti. Başkent Kiev'de bağımsızlık yıl dönümü için görkemli törenler vardı. Ukrayna'nın insansız hava araçları ve savaş uçakları da meydana çıktı. Kiev'e gideceğiz. Deniz Berktay karşımızda. Neler yaşandı Deniz bağımsızlık günü kutlamalarında?
1: Evet, bugünden bahsedecek olursak şimdi daha önceki yıllardan farklı olarak ya da bundan 5 yıl önce savaşın başlamasından önceki geçit törenlerinden farklı olarak bu sefer askeri geçit töreni yoktu. Onun yerine burada görüntülerde de gördüğümüz üzere insansız araçlar geçit töreni düzenledi. Onun dışında yani Kiev'in ana caddesi olan Krişatik Caddesi'nde onun dışında Krişatik'in birkaç yüz metre yukarısında bulunan Sofya Meydanı'nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin katıldığı bir tören düzenlendi. Volodymyr Zelenski ayrıca İngiliz Başbakanı ve diğer bazı Doğu Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanlarının ve Başbakanlarının katıldığı bir tören düzenlendi. Zelenski burada Ukrayna'nın bağımsızlığının kalıcı olacağını, Ukrayna'nın çeşitli ülkeler arasında bir koz unsuru olmayacağını ifade etti. Burada tabii şunu söylemek istiyorum, 35. yılı dolduruyor Ukrayna'nın bağımsızlığı. Ben de bu arada 19 yıldan beridir Ukrayna'da bulunuyorum. Yani bağımsızlık döneminin büyük çoğunluğuna tanıklık etmiş durumdayım. Şunu söyleyebiliriz, Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda bağımsızlığını elde etmişti. Yani bir bağımsızlık savaşı sonucunda değil. O nedenle eski yıllarda, benim mesela ilk geldiğim dönemlerde burada bağımsızlık coşkusu daha düşüktü bu tarz etkinliklerde. Fakat özellikle son yıllarda 2014'te Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmesi, 2 Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de doğrudan savaşın başlaması Ukrayna'da tabii ulusal coşkuyu artıran çok önemli bir etken oldu.
0: Deniz, şimdi bugün bağımsızlık günü kutlamalarının yanı sıra Gönüllüler Koalisyonu toplantısına da ev sahipliği yapıyor Kiev. Fransa ve Almanya'nın eş başkanlığında gerçekleşecek bu toplantı. Neler çıkması bekleniyor toplantıdan?
1: Evet, şimdi Kiev'e İngiliz Başbakanı da gelmiş durumda. Biraz önce konuştuğumuz üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron online olarak katılıyor bu Gönüllüler Koalisyonu'nun toplantısına. İngiliz Başbakanı üstelik de başbakan olduktan sonra bu makama geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştiriyor. Burada da tabii biz şunu görüyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan savaşın başladığı 2022 yılından bu yana İngiltere'de çok sayıda hükümet değişti. Fakat bunların Ukrayna politikası sabit şekilde devam etti. İngiltere Batı dünyasında Rus karşıtı olan ülkelerin başını çekiyor. O nedenle tabii İngiltere ile Ukrayna arasında özel bir yakınlık ve ittifak söz konusu. Bu toplantı öncesinde İngiliz Başbakanı yaptığı açıklamada Ukrayna'ya bazı füzelerin, Storm Shadow füzeleri gibi bazı silahların teknolojisinin aktarılabileceğini söyledi. Ki bu açıklaması Moskova'da büyük tepkiye neden oldu. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, İngiltere'nin bu yaptığı yangına benzin dökmektir şeklinde bir açıklamada bulundu. Diğer taraftan şu anda Ukrayna açısından en güncel, en hayati olan konu Rusya'nın hava saldırıları karşısında Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi. Özellikle şu anda Ukrayna İngiltere'den, Fransa'dan ve diğer batılı ülkelerden özellikle bu konuda yardım bekliyor. Ki özellikle enerji alanında kış dönemi, zorlu bir kış dönemi Ukrayna'yı bekliyor ve bunun öncesinde de Ukrayna batılı ülkelerden bu kışı sağlam geçirebilecek şartlar bekliyor. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bu savaşın 2027'nin bahar aylarından önce sona ermesi pek öngörülmüyor. Önümüzdeki ayların bu savaşın biraz daha şiddetleneceği bir dönem olacağı tahmin ediliyor.
0: Deniz Berktay aktardı. İran, Güney Pars bölgesinde yaklaşık 7,5 trilyon fit küp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. Keşfin Güney Pars'taki bir fazın 15 yıllık üretimine eşdeğer olduğu bildirildi. Açıklamayı İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat yaptı. İran Devlet Televizyonu'na konuşan bakan, yeni keşfedilen doğal gaz miktarının yaklaşık 7,5 trilyon fit küp olduğunu, %72'nin üzerindeki geri kazanım oranı dikkate alındığında yaklaşık 5,7 trilyon fit küp gazın üretebileceğini ifade etti. İranlı bakan yeni rezervin İran'ın enerji kaynaklarına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Keşfin hem saha geliştirme hem de işletme faaliyetlerinin maliyetlerinin düşürülmesine imkan sağlayacağı ifade ediliyor. Altın yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı 1000 liradan fazla.
2: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6.180 liradan başladığı ayda 7.200 lirayı aştı. 1.000 lira değerlenmiş oldu.
3: Evet.
2: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
4: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
2: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
0: Tunus'tan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacı teknesinin batması Tunus sokaklarını karıştırdı. Arama çalışmalarının hızlandırılması talebiyle sokağa çıkan gençler polisle çatıştı.
2: Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattılar. Polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Gösterilerin adresi Tunus. İtalya'ya gitmek üzere hafta sonunda yola çıkan göçmen teknesinin batması Tunus'ta sokakları karıştırdı. Görüntüler Libya sınırı yakınlarındaki Ben Guardane kasabasından. Sığınmacı teknesiyle yola çıkanların hepsi bu kasabadandı. Sadece bir kişi kurtuldu. 11 kişinin cansız bedeni bulunurken 3 kişi hala kayıp. Kasabada sokağa çıkanlar arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Onlarca genç polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğu genç 15 kişiyi taşıyan tekne, Perşembe günü İtalya'ya gitmek üzere Tunus'tan yola çıktı. Sağ kalan tek kişi 48 saat boyunca denizde sürüklendikten sonra bir ticari gemi tarafından kurtarıldığını anlattı. Batan teknedeki 7 kişinin aynı aileden olduğu ve teknede bir hamile de bulunduğu belirtiliyor.
0: Gine'nin başkenti Konakri'de bir çöp depolama alanındaki devasa atık yığını şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöp çevredeki evlerin üzerine yığıldı. 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
5: Gece yarısı gelen sesle uyandılar. Ardından tonlarca çöp evlerin üzerine yığıldı. Görüntüler Batı Afrika ülkesi Gine'den. Başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Buldozerler enkazı kaldırırken bölge sakinleri ve gönüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı.
6: Gece 2'de uyuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda ilk çökme olmuştu. Ardından ikinci dalga geldi. Evi yıkan da o oldu. Bir insanın böyle hayatını kaybettiğini görmek çok acı verici.
5: Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Hükümet yağışlı mevsimde toprak kayması ve sel riskinin arttığını belirterek çevrede yaşayanların tahliye edilmesi talimatını da vermişti.
0: Süreç Takip Kurulu ilk toplantısına başladı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ahmet Örsoğlu karşımızda. 15'te başlaması bekleniyordu ama Ahmet biraz sarkabileceğini söylemişti. Beklenen toplantı başladı. Şimdi kimler katılıyor Ahmet toplantıya? Bu toplantıda neler olmasını, neler konuşulmasını bekliyoruz?
7: Burak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantı az önce başladı. Bazı önemli bakanlar da katılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bununla beraber Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bu bakanların katılımı önemli, zira icracı bakanlıklar, yani sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bu bakanlıklar da sürecin içinde olacak. Bunu hatırlatalım. Toplantı devam ediyor. Sonrasında kısa bir açıklama da gerçekleştirilecek yazılı olarak. Bu kurul toplantısından ne bekleniyor? Amacı ne? Hedefi ne? Elbette terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamen bırakması için bir mekanizma kurulacak. Bu mekanizma bu kurul sayesinde oluşturulacak. Silahlar nerede, ne zaman, nasıl, hangi mekanizmayla toplanacak? Süreç nasıl işleyecek? Sağlıklı bir şekilde işlemesi için hangi adımlar atılacak? Bu adımlar nasıl kararlaştırılacak? İşte tüm bu sürecin bu kurul eliyle gerçekleştirilmesi, çalışılması bekleniyor. Nihai amacı, ilk amacı bu olacak Burak.
0: Alt kurullar olacak. Aynı zamanda bugün bir açıklama gelir mi gelmez mi, o da merak ediliyor. Hem onu sorayım hem de bu alt kurullar hangi başlıklarda çalışacak, o belirlendi mi, ne biliyoruz buna dair?
7: Artık yol haritası az çok belli. Süreçte hangi adımlar atılacak, silahların toplanması için nasıl bir mekanizma kurulacak, bunlar az çok belli. Örgüt üyelerinin, yani Türkiye'ye dönecek suça karışmamış olan örgüt üyelerinin nasıl rehabilite edileceği, tüm bunlar da kararlaştırılmış durumda ama elbette bunlar çalışılacak, zamana yayılacak, belirlenecek. Bir diğer soruna da yanıt vereyim Burak. Bir açıklama yapılacak, yazılı bir açıklama olmasını bekliyoruz. Yine kurullarla ilgili bazı önemli detaylar şu şekilde. Yine terör örgütü PKK'nın üyelerinin silah bırakabilmesi ve bıraktıktan sonra atılacak adımlara yönelik olarak da adli ve idari bazı adımlar da atılacak. Bunun için de bir alt kurul oluşturulmasını bekliyoruz. Bugün şüphesiz ki bu başlıkta konuşulacaktır. Yine biraz önce detayını verdiğim rehabilitasyon süreci, buna ilişkinde yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde psikolog, psikiyatrist ve hekimlerden oluşan bir alt kurulun oluşturulması beklentisi söz konusu. Yine bu süreç başladıktan sonra terör örgütü üyelerinin silahlarını bıraktıktan sonra ülkeye dönebilmeleri için, bu süreci başlatabilmek için başvuracakları bir alt kurul daha olması beklentisi söz konusu. Bugün yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bunun da konuşulması beklentisi söz konusu. Ama tüm bu sürecin başlayabilmesi için sahada terör örgütü PKK'nın tamamen silah bıraktığının onaylanması da önemli bir şarttı. Hatırlatalım, bu şarttan sonra o başvuru süreci 6 aylık süreç başlayacak. Enine boyuna detaylıca bugün bu süreç konuşulacak ama yine bugünkü kurul tespitle beraber aynı zamanda koordinasyonu da sağlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süreçle ilgili bilgi verecek. Sürecin hangi aşamada olduğuna dair bilgi verecek. Bakanlıklarla yine alt kurullar arasında koordinasyonun da bu üst kurulun sağlamasını bekliyoruz. Ama yine aynı zamanda bir parantez açalım. Bu kurul kamuoyunu da bilgilendirecek. Süreç hangi aşamada, nereye kadar gelindi? Terör örgütü PKK silahları nerede, nasıl, ne zaman bırakacak? Tüm bu sürece dair de kamuoyunu bilgilendirmelerini bekliyoruz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. İzmir'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Ancak alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenler durumu yetkililere bildirdi. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Ankara Sincan'da 2 kişi kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanenin acil servisi geçici olarak kapatıldı. Edinilen bilgilere göre 2 kişi kimyasal zehirlenme sonucu dün akşam saatlerinde Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Hastaların girişinden kısa süre sonra acil servis geçici olarak hizmete kapatıldı. Acil servisteki hastalar ve yakınları bina dışına çıkarıldı. Olayla ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Selin Uçak aranıyor. Mersin'de yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak babasını ziyaret etmek için Adana'ya gitti. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gideceğini söyleyen Selin geri dönmedi. Aile kayıp başvurusunda bulundu. Baba Türker Uçak kızının beyaz tişört ve lacivert pantolon giydiğini belirterek görenlerin 112 acil çağrı merkezine bildirmesini istedi. Polisin arama çalışması sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise cep telefonu kullanma olarak kayıtlara geçti.
2: Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural ihlali yapılan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. En çok yapılan ihlal ise cep telefonu kullanma. Yılın ilk 7 ayına ait veriler İçişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fari trafik müfettişi var. Müfettişler tarafından düzenlenen trafik kuralı idari tespit tutanağı sayısı 487.270 olarak kayıtlara geçti. Bu tutanaklardan 76.371'i ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara yönelik düzenlendi. En çok tespit edilen ikinci trafik kuralı ihlali ise kırmızı ışıkta geçme. Bu ihlale yönelik 55.407 tutanak düzenlendi. 51.107 tutanaksa trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme olarak kayıtlara geçti. Bu ihlalleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma ihlalleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sırada ise Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü, yani yarısından fazlası bu inlerde düzenlendi.
0: Karayollarında eski gişelerin yerini serbest geçiş sistemi alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemini devreye aldıklarını söyledi.
8: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
9: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
8: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
0: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinosların artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden bu ölümlerin kaynaklandığı açıklandı.
2: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yılda benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor.
0: Hazır ve işlenmiş gıdalarda özellikle çabuk bozulmayı önlemek için kullanılan katkı maddeleri sağlık için ciddi risk taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tip gıdaların kanser riskini arttırdığını ortaya koyuyor.
10: Ketçap, mayonez gibi sosları tüketiyor musun?
11: Ben kullanmıyorum da benim ufak çocuk var, o bazen böyle dışarıdan söylediğimiz zaman kullanıyor.
12: Ketçap, salam, sucuk, soslar, reçeller. Her gün soframıza giren bu ürünler içerdikleri koruyucular nedeniyle kansere davetiye çıkartıyor.
11: Oğlum var 12 yaşında. Ayda bir olmasına dikkat ediyorum. Hani çok nadir söylemeye çalışıyorum ama hani çocuklar durmuyor.
12: Fransa'da 100 binden fazla kişinin 7 yılı aşkın süreyle takip edildiği bir çalışmada hazır ve işlenmiş gıdalarda kullanılan katkı maddeleriyle kanser riski arasındaki ilişki araştırıldı.
13: Kullandıklarımızın çok ciddi anlamda Bir potasyum sorbatla ilgili verilmiş bazı şeyler meme kanser riskini arttırdığını görüyoruz. Nitritlerin prostat kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Genel kanser riskini arttırdığını biliyoruz.
12: Sağlığı tehdit eden maddelerden korunmak için satın alınan ürünün üstündeki içindekiler kısmının kontrol edilmesi gerekiyor.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davada bugün kararın açıklanması bekleniyordu. Şu sıralarda mahkemede karar açıklanmaya başlandı. İlk gelen kararları şimdi sizlerle paylaşacağım. 60 sayfalık bir kısa karar var burada ve heyet şu sıralarda kürsüde kararı okuyor. Örgüt kurma suçlaması vardı yöneltilen suçlamalar arasında. Burada Aziz İhsan Aktaş'ın, Baki Nogay'ın bu suçlamadan beraat ettiklerini görüyoruz. Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat yine bu davada örgüt kurma suçlaması yöneltilen isimlerden birisiydi. Bu suçtan Rıza Akpolat'ın yine beraat ettiği açıklandı mahkeme heyeti tarafından. İhaleye fesat karıştırma yöneltilen suçlamalar arasındaydı. Burada Baki Nogay'ın yine beraat ettiğini görüyoruz. Şu ana kadar elimize ulaşan kararlar bunlar. Tabii NTV'den arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız izliyor, takip ediyor davayı. Bir yandan karar açıklandıkça, okundukça gelen notları bizimle paylaşıyorlar. Ama bir kez daha şunun altını çizelim. Örgüt kurma suçlaması vardı bu davada yöneltilen sanıklara. 200 sanığın yargılandığı bir dava. Tabii Aziz İhsan Aktaş en çok ismi burada öne çıkan kişilerden bir tanesiydi. Onun örgüt kurma suçlamasından beraat ettiğini görüyoruz. Rıza Akpolat yine bu davada 7 belediye başkanı vardı. Farklı suçlamalarla yargılanıyorlardı. Rıza Akpolat Beşiktaş'ın eski belediye başkanı. O da örgüte üyelik suçlamasından beraat etmiş gözüküyor. Yapılan mahkemenin verdiği karar bu şekilde. İhaleye fesat karıştırma yöneltilen suçlamalardan bir tanesiydi. Baki Nogay'ın da buradan yine beraat ettiğini görüyoruz. Şimdi konuyla ilgili bir bağlantı yapacağız. Hukukçu bir konuğumuz olacak burada ve bu davaya dair Şükrü Aksu konuğumuz olacak ve kendisine soracağız. Şükrü Bey hoş geldiniz yayınımıza.
14: Hoş bulduk Burak Bey, yayınlar diliyorum.
0: Şimdi 60 sayfalık bir kısa karar açıklanıyor. Gelen ilk bilgiler mahkeme salonundan Aziz İhsan Aktaş'ın, Baki Nogay'ın örgüt kurma suçlamasından beraat ettiğini, Rıza Akpolat'ın da üyelik suçlamasından beraat ettiği yönünde. İlk bilgiler bunlar. Neler söylenebilir bunun üzerine?
14: Biliyorsunuz yaklaşık 60. duruşma bugün itibariyle gerçekleşmiş oldu ve mahkeme nihai bir karar verdi. Bir kere ceza muhakemesi kanunda şu çok açık net yazar. Bir duruşma başladığı zaman adil yargılamadan bahsedilmek için bunun en hızlı şekilde yapılması gerekir ki kişilerin üzerindeki bu suç isnadı bir an önce ortadan kalksın. Bir suç varsa ortaya çıksın. Bu nokta bu yargılamayı gerçekleştiren mahkemenin titiz bir yargılama süreci geçirdiğini söylemek lazım. Tabii ki bir kişi hakkında biliyorsunuz kamu davası açılmış olması, iddianame düzenlemiş olması o kişinin kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmediğini her yayında vurgulamıştık masumiyet kabinesinin gereği. Dolayısıyla bugün itibariyle aslında mahkemenin her suçlamayla ilgili bir cezalandırma yöntemine gitmediğini, bazı suçlara yönelik olarak da beraat kararı verdiğini hep beraber görmüş olduk. Çünkü buradaki tabii suçlamanın en önemli maddelerinden bir tanesi Türk Ceza Kanunu 220. maddesindeki suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma eylemleri söz konusuydu. Burada işte mahkeme bireysel olarak toptancı bir yaklaşımdan ziyade delilden faile gidecek şekilde her bir failin eylemini farklı şekilde değerlendirerek olay üzerindeki delillerin niteliğine bakarak bir yargılama yaptığını bu beraat kararlarından da anlayabiliyoruz. Tabii kararın detayları geldiğinde çok daha net olarak ifade edilebilir. Ama biliyorsunuz bir örgütten bahsetmek için hiyerarşik bir yapının bulunması lazım. En az 3 kişinin bir arada bulunması lazım. Süreklilik arz edecek şekilde suç işlemek amacıyla gelmiş olmaları lazım. Anlaşılıyor ki bazı sanıklar hakkında burada örgüt üyeliğinin söz konusu olmadığına dair mahkeme bir karar vermiş oldu. Bu isabetli bir karar bu noktada hukukçu olarak değerlendirdiğimizde. Tabii burada örgüt yöneticileri ve liderlerin kapsamında ise burada Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak değerlendirildiği için kendisi genel itibariyle kamuoyunda şöyle bir algı vardı. Etkin pişmanlıktan faydalanmış olmanın bir cezasızlık algısıyla yol açacağına dair. Bunun da böyle olmadığı bu kararla birlikte ortaya çıkmış olacak. Bununla birlikte şu da söylenebilir. Örgüt lideri ve yöneticisi örgüt üyelerinin gerçekleştirdiği her bir fiilden dolayı da ayrı ayrı cezalandırılacaktır fail olarak. Şu an mevcut karar itibariyle tabii detaylarını biraz daha vakıf olduktan sonra her eylem için mahkemenin iddianamede düzenlenen her eylem için bir cezalandırma yöntemini benimsemediğini, yargılama sırasında gelişen sanıkların savunmaları sonrasında onlara da itibar ettiği, bu doğrultuda bir karar verdiğini söylemek lazım. Şu an itibariyle biliyorsunuz kesinleşmiş bir mahkeme kararından söz etmek mümkün değil. Bunun istinaf ve yargıtay süreçleri söz konusu olacak. Dolayısıyla şu an verilen kararın da daha sonrasında bozulabileceğini ya da kaldırabileceğini söyleyebiliriz. Peşinen hala kişiler hakkında suçlu demek hukuken mümkün değil. Ceza yargılaması bakımından kesinleşmeden mahkumiyet bunu söyleyemezsiniz. Dolayısıyla kararın detayları ortaya çıktığında biliyorsunuz 2 haftalık bir bölge adliye mahkemesine istinaf süreci başlatılabilecek. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra bunu da hep beraber takip edip göreceğiz.
0: Şimdi Şükrü Bey, yani şöyle bir durum da ortaya çıktı şimdi bu kararla birlikte. Kamuoyunda nasıl biliniyordu bu dava? Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak biliniyordu. İşte ihalelere fesat karıştırıldığı, rüşvet verildiği, alındığı yönünde bir takım iddialar vardı. Ama şimdi Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçlamasından beraat etti. Bu ne anlama geliyor?
14: İşte bu bir kere şunu ifade etmek lazım. Bunun hem Sayın Ekrem İmamoğlu dosyasıyla da bir bağlantısı vardı. Aziz İhsan Aktaş üzerinden hareket edilen bir süreç vardı. Burada örgüt lideri tanımlamasını, yani mahkemenin gerekçeli kararını gördükten sonra çok daha net bir şeyler söyleyebilirim. Ancak mevcut haliyle Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçundan beraat etmiş olması haliyle şu ortaya çıkıyor. Eğer burada bir örgütten bahsetmiyorsanız örgüt iyiliğinden dolayı da kimseye ceza vermeyeceğiniz anlamı çıkar. Örgütten bahsetmiyorsanız bu takdirde ortaya çıkan hukuki delillerin tartışılması başka bir boyuta doğru devşirilir. Ve burada eğer örgüt kurma eylemini sadece Aziz İhsan Aktaş yönünden vuku bulmadığı tespit edildiyse bu takdirde örgüt lideri ve yöneticilerin pozisyonlarının kim olduğunun gerekçeli kararda belirtilmesi lazım ki örgüt suçlaması kapsamında biliyorsunuz bizim ceza muhakemesi kanunumuzda bazı delillerin toplanabilmesi için örgütlü suçlar olarak değerlendirdiğinizde buna izin verilen hükümler var. Örneğin iletişimin tespitini yapabiliyorsunuz. Kişiler hakkında doğrudan tutuklama nedeninin varlığını, yani o delilleri karartma katkı şüphesi aramadan doğrudan tutuklama nedeninin varlığını ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında bu hukuki süreci değerlendirirken mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktıktan sonra çok daha somut bir tespit yapmak çok daha sağlıklı olacak. Bugün itibariyle Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurmadan beraat etmiş olması demek ki ortada bir örgüt yok mu değerlendirmesi yapıldı. Yoksa örgütün varlığı kabul edildi. Ancak örgütün yöneticisinin örneğin Sayın Ekrem İmamoğlu mu olarak değerlendirildi ya da başka bir kişi olarak mı değerlendirildi? Bu ayrıca değerlendirilmeli. Her ne kadar kamuoyunda biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak tanımlanmış olsa da ceza yargılamaları böyle yürümez. Yani medyanın ya da işte bazı kişilerin böyle tanımlamış olması değildir önemli olan. Örgüt kurmaktaki kasıt siz araç ve gereç sayısı, üye sayısı itibariyle kanunda tanımlanmış olan suçları işlemek amacıyla bir yere gelip gelmediğinizi mahkemenin yani net olarak ortaya koyması lazım. İddianamede bu hususlar çok açık net olarak vurgulanmışken Ağır Ceza Mahkemesi şunu ifade ediyor. İddianamedeki bu suç tanımlamasını ben kabul etmiyorum. Aziz İhsan Aktaş'ın burada örgüt kurma niteliğinde bir eylemi söz konusu değil. Dolayısıyla iddianamenin bu yönüyle hukuka uygun olmadığını tespit etmiş demektir bu. Tabii ki az önce söylediğim gibi bunun için çok erken istinaf yargıtay sürecinde daha farklı bir karar çıkabilir. Ancak şu an itibariyle iddianamedeki bu hususun mahkeme tarafından kabul edilmediğini İhsan Aktaş yönünden söyleyebiliriz.
0: Evet. Devam edeceğiz Şükrü Bey. Bir telefon bağlantısı yapalım. NTV'den Dilek Yaman Demir canlı bağlantı yapacağız. Dilek Yaman Demir duruşmayı takip ediyor. Şimdi bir kısım kararları biz sizinle paylaştık. Dileğimize gönderdi ama onda

0: Fesat karıştırma, suç örgütü kurma yönetimi dışında ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, yine ihaleye fesat karıştırıldığıyla birlikte dolandırıcılık suçunun işlendiği iddia edilmişti. 200 sanığın 7'si hakkında beraat kararı verildi. Orada da ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, Rıza Akpolat ve Baki Nugay için ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, özel belgede sahtecilik suçundan sadece eylem 1 için beraat kararı verildi. Şimdi 43 eylem hiç ara verilmeden okunacak. 43. eylemden sonra geri kalan 63 eylem içinde küçük bir ara verilecek. Çünkü mahkeme başkanı bu eylemlerin tek tek isim isim okunduğunu belirtiyor. Ve her eylemde her farklı sanık için her suçlamaya ilişkin gerekçesini açıklayarak bu kararını veriyor. Şu anda sadece bir eyleme ilişkin açıklama yapıldı. Eylemlerden hemen önce de kurulduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik bir açıklama vardı, bir karar vardı. O gerekçede de suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçundan beraatine karar verdi. Yine örgütle birlikte bu örgüte üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanıkların da tüm sanıkların da örgüt üyesi olmadığı ifade edildi. Şimdi eylem 2'ye geçecekler. Eylem 2'de de yine edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik suçundan 13 sanık yargılanıyor. Şu sıralarda mahkeme heyeti bu sanıklara ilişkin de kararını açıklıyor.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. Şimdi önemli bilgiler var burada. Bir taraftan avukat Şükrü Aksu'yla konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi altını çizmemiz gereken yerler Şükrü Bey herhalde örgütle ilgili buradaki iddiaya dair suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle diyor mahkeme heyeti. Yani örgüt yok. Dolayısıyla örgüt üyeliği de yok ve buradan beraat kararları geliyor. Diğer o dileğin anlattığı yani 63 farklı eylemin tek tek değerlendirildiğini ve belki bir kısım orada cezalar çıkacak veya çıkmayacak. Böyle bir durum. Böyle midir? Bu normal prosedür müdür? Burada bir farklı bir durum mu var? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii mahkemenin kararını açıklarken bu şekilde hareket ediyor olması normal bir prosedür. Ancak burada kamuoyu önce de uzun zamandır Aziz İhsan Aktaş suç örgütü tanımlamasıyla bir takım söylemlerin geliştirilmiş olması işte aslında ceza yargılamasında hep o söylemiş olduğunuz masumiyet karinesinin ihlal edilmemesi gerekliliğini bir kez daha bize vurgulamış oldu. Çünkü bir suçla ilgili karar vereceğinizde onun yasal unsurları oluşmadığı takdirde sizin onu nasıl tanımladığınız değil, mahkemenin nasıl tanımladığını çok önemli. Burada şu husus çok açık net olarak ortaya koymak gerekiyor Burak Bey. Bakın Türk Ceza Kanunu 220. maddesindeki suç işlemek amacı örgüt kurmanın yasal unsurları şunlardır. Bir, 3 veya daha fazla kişi, en az 3 kişi bir araya gelecek. Bu kişiler arasında bir hiyerarşik bir bağ olacak, emir komuta zinciri olacak. Bununla birlikte bu hiyerarşik yapıyla birlikte bu kişiler sadece bir suçu işlemek için değil, sürekli olarak bu suçları işlemek amacıyla bir yere gelmiş olacak. Ve buradaki amaç tamamıyla kanunda suç olarak tanımlanmış olan eylemleri işlemek iradesiyle bir yere gelmiş olacak. Demek ki mahkeme yapılan yargılama sırasında burada bir hiyerarşik yapının olmadığına kanaat getirmiş olabilir. Arada bir emir komuta zinciri olmadığına kanaat getirmiş olabilir. Bunu niye söylüyorum? Aziz İhsan Aktaş hep beyanlarında şunu ifade ediyordu. Ben belediyeden iş aldım ancak aldığım işlerin parasının karşılığını almaya çalıştığımda bana zorla para verilmesi teklif edildi. Zorla para verilmeye icbar edildim, ikna edildi diye beyanları vardı. Anlaşılıyor ki burada örgüt suçlaması ile ilgili durumu ortadan kaldırılırken tabii gerekçeli kararı görünce çok daha net söyleyeceğim. Aziz İhsan Aktaş'ın buradaki beyanlarına, diğer sanıkların da buradaki beyanlarına itibar ederek bir karar vermiş oldum. Tabii bu suçlama örgüt lideri, örgüt yöneticileriyle ilgili her bir suçtan dolayı da diğer faillerin işini suçtan dolayı ayrı ayrı ceza almama durumunu ortaya çıkarmış oluyor. Bu noktada verecek olan ceza çok daha az miktara çekilmiş olacak. Tabii bu örgüt üyeliği de normal şartlarda üyelik 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasıydı. Her bir sanık için de 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasının daha da düşeceğini söyleyebilmek lazım. Ki bazı suçlar özelinde işte örneğin resmi evrakta sahtecilik var. Yine bununla birlikte bu suçlamalarda ihale, fesat karıştırma, ifasına fesat karıştırma suçları var. Rüşvet suçlamaları var. Bunların örgüt faaliyetinde işlenmesi halinde bazı suçlara yönelik olarak ceza arttırıcı durumlar söz konusuydu kanunda. Bunlardan dolayı da cezaların arttırılmayacağını söylemek lazım. Yani kamuoyunda hep dile getirilmiş olan cezaların böyle 400 yıl, 500 yıl, 300 yıla çıkacağı noktasındaki söylemlerin mahkeme kararında böyle olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Tabii diğer suçlamalarla ilgili de bunu görüyoruz. Mahkeme

0: bir suç için ayrı ayrı faillerin eylemlerini değerlendirerek bir karar kuracak. Ancak verecek olan karara baktığımızda, yani şu anki tahmini olarak söyleyebilirsek, ceza miktarının çok daha aşağı düştüğü bir süreci görebileceğiz. Burada şu çok önemli olacak. Örgütün yasal unsuru oluşmadı dediği takdirde Sayın Ekrem İmamoğlu dosyasına da bunun nasıl etki edeceği noktası çok kıymetli hale evrilecek. Evet, çünkü orada da bir örgüt tanımlaması var.
1: Evet, onu soracaktım. Buyurun. Ben de. Yani bu kararın Aziz İhsan Aktaş suç örgütü yoktur, suçun yasal unsurları oluşmamıştır kararının Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı o ana davaya herhangi bir etkisi olur mu?
0: Mutlaka etkisi olacak. Ancak orada da bir örgüt iradesinin ve örgüt yani suç işlemek amacı örgüt kurmadan dolayı ayrı bir yargılama yapıldığını da söylemek lazım. İkisi birbirinden ayrı yargılamalar, ancak burada biz örgüt kurmadan bir cezalandırma yoluna gitmediyseniz orada da böyle bir cezalandırma yöntemine gidilmeyeceğine dair bir kanaat oluşturabilir. Kararın gerekçesinin detaylarını gördükten sonra, çünkü burada şöyle söylemek lazım. Murat Bey, biliyorsunuz belediyede var olan çalışanlar var. Belediye yöneticileri var. Beşiktaş Belediyesi, Adana, Seyhan Belediyeleri gibi. Bu belediyeler, Avcılar Belediyesi gibi bu belediyeler içerisinde olan kişiler zaten bir kamu görevlisi. Yani aslında orada bulunurken bir kamu görevini ifa etmek için orada bulunuyorlar. Suç işlemek amacıyla bir yere gelmiş değiller. Bu kişiler görevlinin gereklerini yerine getirirken kişilerden zorla, icbar yoluyla, ikna yoluyla paralar tahsil ettilerse, burada mahkeme şu değerlendirmeyi yapmış. Burada tipik bir suç örgütünden ziyade kamu görevlilerinin gerçekleştirmiş olduğu eylemler sebebiyle resmi evrakta sahtecilik, ihale fesat karıştırma gibi suçlar oluşmuş. Ancak burada kanunun aramış olduğu nitelikte suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın bir araya geldiğini söyleyemiyoruz diyor. Burada şu ayrımda gerçekleştirmiş oluyor anladığım kadarıyla. Biliyorsunuz kamuoyunda işte çetelerden bahsediyor, suç çetelerinden bahsediyor. Sadece amaçları suç işleyerek para elde etmek. Buradaki kanuni ayrımı da bu noktada yapıldığını söylemek lazım. Yani burada var olan işte belediye başkanı, başkan yardımcısı, belediyede çalışan bir üye arasındaki ilişkinin suç örgütü kapsamındaki hiyerarşik bir yapı olmadığını, tamamıyla belediyedeki görevlendirme kapsamında bir yapı olduğunu değerlendirmiş oluyor ki Türkiye zaten 220. maddeye bu durumu sokmamış. Sayın Ekrem İmamoğlu dosyasına da bu noktada bu değerlendirmenin o dosya özelinde de yapılma ihtimalinin olduğunu söylemek lazım. Tabii peşinden konuşmak çok doğru değil ama buradaki tespit, ki bizim ceza hukukçusu olarak hep savunduğumuz nokta da buydu zaten. Yani masumiyet karinesini ihlal etmeden konuşuyor olmak lazım. Çünkü suçun kanunda öngörülen unsurları oluşmadığı takdirde siz o suçtan bahsedemezsiniz diye bahsediyorduk. Ki az önce siz de deklar ettiniz, mesela rüşvet suçundan etkin pişmanlıktan faydalanma ihtimaliniz yok. Kanunda bu açık net olarak yazar. Kolluk makamları bu durumu öğrenmeden sizin gidip beyanda bulunuyor olmanız lazım. Mesela rüşvet suçundan suçlamalar söz konusu olduğunda, ki bu kişilerin ceza aldığında gerekçeli kararın detaylarına ulaştığını göreceksiniz.
1: Tabii şimdi bu iddiayı ortaya koyan ve iddianameye yazan savcılığın itiraz etme hakkı da var değil mi?
0: Tabii ki. Burada şunu söyleyelim. Hem burada mevcut olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara karşı gerekçeli kararın tebliğine itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurma hakkının olduğunu söylemek lazım. Burada sadece onlar değil, sanıklar yönünden de sanıkların beğenmediği taraflar, hoşlarına gitmeyen taraflar, suçsuz olduğunu düşündüğü taraflar varsa onlar yönünden de bir başvuru olacak. Burada tabii bir de mağdur taraflar var. Yani duruşmaya katılan sıfatıyla girmiş olan kişiler var. Bunlar da işte belediye, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi gibi belediyeler söz konusu. İşte Beltaş gibi belediyenin bazı iştirakları söz konusu. Onlar tarafından da karara itiraz, yani istinaf kanunu yoluna başvurma haklarının olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkürler Şükrü Bey katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar dolayısıyla.
1: Avukat Şükrü Aksu'yla konuştuk efendim. Aziz İhsan Aktaş davasında karar okunmaya başlandı. Tabii en dikkat çeken nokta burada kararda bir örgüt kurma suçlaması vardı. Bu suçlamayla ilgili mahkeme heyeti suçun yasal unsurları oluşmadığına karar verdi. Yani ortada örgüt yok dedi. Dolayısıyla örgüt olmadığı için örgüt üyeliğiyle suçlanan isimler vardı. Onlar hakkındaki bu suçlamalarda düşmüş oldu. Bu suçlamalardan beraat aldı sanıklar. Ama 63 farklı eylem var ve o 63 farklı eylemle ilgili de ayrı ayrı eylem açıklama yaptığını görüyoruz mahkeme heyetinin. Merkez Bankası FES sisteminde işlem tutar limitini 3 katına çıkardı. Bu kararla FES üzerinden yapılan para transferlerinde üst limit artık 100 bin lira olarak değil 300 bin lira olarak uygulanacak. Kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerindeki limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Yeni rakamlar 26 Ağustos çarşamba günü itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Merkez Bankası en son 4 Nisan 2024'te limiti 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarmıştı. Reklam.

0: Akbank.com'da.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes Allianz'dır, Bes Allianz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş bu sezon ilk kez yenildi. Siyah beyazlılar deplasmanda Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu.
2: Beşiktaş 6 maçlık gol yemeden kazanma serisini Alanya'da kaybetti. Siyah beyazlılar Akdeniz ekibine 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü 73. dakikada Nuno Lima attı. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, maçın yıldızı olarak Alanya Spor kalecisi Paolo Victor'u işaret etti.
3: İlk yarıda iyiydik. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Daha sonra yorgunluk ve sıcak ağır bastı. Evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Daha akıllı ve daha bitirici olmalıyız.
2: Bu sezon çıktığı ilk 6 resmi maçı gol yemeden kazanan Beşiktaş bu seriyi kaybetti. Yeni transfer Dušan Vlahović 57. dakikada oyuna Oh'un yerine dahil oldu. Beşiktaş perşembe günü Avrupa Ligi playoff turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Siyah beyazlar Süper Lig'de ise Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak, Alanya Spor ise Eyüp Spor'a konuk olacak.
1: Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer, Başakşehir'i 2-1 yendi.
2: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de galibiyetle ikinci haftada tanıştı. Karadeniz ekibi, Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. İstanbul ekibinin tek golünü penaltıdan Şomurodov attı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
4: Lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok.
2: Teknik direktör Fatih Tekke takımının performansından memnun.
5: İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. 2 maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak.
2: Trabzonspor perşembe günü Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 yenildiği maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi Süper Lig'de Ahmetspor'la deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
1: Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Kocaeli Spor saat 21.30'a başlayacak karşılaşmada Ahmetspor'u konuk edecek. Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Roma, Hayden Osterwolde'nin transferi için Sarı-Lacivertleri ikna etti. İtalyan ekibi 25 yaşındaki savunmacıyı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sözleşmedeki maddeler gerçekleşirse Osterwolde sezon sonunda Roma ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. Bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro girecek. 2022-2023 sezonunda Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Osterwolde 112 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor eski Liverpool'lu bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer Fabinho'yu Türkiye'ye getirdi. Fabinho'yu Trabzon'da taraftarlar karşıladı. 32 yaşındaki futbolcu, Salah'la tekrar birlikte oynayacak olmak çok özel bir duygu. Hem harika bir insan hem de harika bir futbolcu. Kondisyonerimle birlikte gayet iyi hazırlandım. Takım antrenmanlarıyla kendimi daha iyi hissedeceğim diye konuştu. Fabinho, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2023 yazında 46 milyon euro bonservis karşılığında Liverpool'dan El Ittihad'a transfer oldu. Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'da birer lig ve kupa sevinci yaşadı. FIFA'da yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Aday olması beklenen isimlerden UEFA Başkanı Ceferin ise seçime girmeyeceğini açıkladı. Ceferin, UEFA'da mutluyum ve FIFA başkanı olmazsam güvenirliğimi de korurum dedi. UEFA Başkanı FIFA seçimiyle ilgili de Infantino kendisine duyulan güveni kaybettiği için ya seçime girmeyecek ya da karşısına güçlü bir aday çıkacak. Ancak bunun kim olacağını bilmiyorum dedi. Filenin sultanları son şampiyon unvanıyla katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Ay Yıldızların sıradaki rakibi Macaristan. Sinan Erdem spor salonundaki maç saat 19'a başlayacak. Türkiye 3-0'lık Letonya ve 3-1'lik Slovenya galibiyetleriyle şampiyonaya başladı. Macaristan'sa çıktığı tek maçta Polonya'ya mağlup oldu. A milli takım bu karşılaşmanın ardından A grubunu Almanya ve Polonya karşılaşmalarıyla tamamlayacak. Gruplarını ilk dörtte bitirecek takımlar son 16 turuna yükselecek. Formula 1'de son şampiyon Lando Norris üst üste ikinci yarış galibiyetini aldı. Max Verstappen ise Hollanda'da yarış dışı kaldı. Lando Norris pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Podyumu Mercedes sürücüleri Antonelli ve Russell tamamladı. Ferrari'lerde Hamilton ve Leclerc 4 ve 5. oldu. Max Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Şampiyona lideri Antonelli, takipçileri Russell ve Hamilton'la arasındaki puan farkını 59'a çıkardı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya'da koşulacak. Monza'daki hız tapınağında heyecan 6 Eylül tarihinde yaşanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece. Marmara'da sıcaklık yüksek, Edirne 37, Çanakkale 35, Kocaeli 33 derece. Poyraz kuvvetli ama nemli esecek. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33 derece. Rüzgar Sivas Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de Manisa 37, Muğla 38, Denizli 39 derece. Bodrum'da bağın nem sabah %85'lerde seyrediyor. Perşembe günü bölgede rüzgar daha kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Çarşamba nem biraz azalacak. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Orman yangını normal koşullarda aslında doğal yapının bir parçası. Bazı bitkiler yangınlar sayesinde canlanır, tohumları dağılır. O bitkiler yangın sırasında yanmaz. Çünkü yer altındaki odunsu organları ya da gövdelerinin etrafındaki ölü yalıtım dokusu veya yükseklere uzanan tepeleri sayesinde kendilerini alevlerden koruyabilirler. Benzer şekilde pek çok hayvan da orman yangınlarına karşı hayatta kalmak için doğayla uyumludur. Yangını bulunduğu yere ulaşmadan çok önce fark edenler yer altındaki yuvalara, kaya yarıklarına, mağaralara sığınırlar. Buralara giremeyecek hayvanlarınsa normal koşullarda sulak alanlara, dere yataklarına kaçacak kadar zamanı olur. Ancak son dönemde çoğu insan kaynaklı ve iklim değişikliğinin etkisiyle yıkıcı olan orman yangınları, aşırı ve çoklu hava olayları işte doğadaki bu düzeni bozuyor. Sonuç olarak yangından kurtarılan ya da kendi imkanlarıyla kurtulan hayvanlar için de yangından sonra zorlu bir dönem başlıyor. Yanan bölgede yiyecek bulamıyorlar, barınamıyorlar. Doğal ortamları bozulduğu için yerleşim yerlerine inmek zorunda kalan hayvanlarsa mesela motorlu taşıt çarpması sonucu ölebiliyor.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Artan enerji maliyetleri sizi düşündürüyor mu? Megawatt güneş panelleriyle çatınız kendi enerjisini üretir. Üstelik estetikten ödün vermeden. Megaron Çatı Teknolojileri.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Reklam. NTV Radyo. Saat 17.
8: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Merhaba, saat 17. NTV'de gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar okunuyor. Kararın okunması hala devam ediyor. Son bilgileri alacağız şimdi. Dilek Yaman Demir karşımızda. Dilek.
1: Karar saat 16 sıralarında okunmaya başladı ve mahkeme heyeti eylem eylem açıkladı. Kararında şu ana kadar belediye başkanlarıyla birlikte Aziz İhsan Aktaş hakkında bir hapis cezası çıkmadı. Karar okunmaya başladığında ilk önce Aziz İhsan Aktaş örgüt liderliğinde kurulduğu iddia edilen örgüte ilişkin bir karar verildi. O kararda beraat kararı oldu. Suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle örgütün olmadığı iddia edildi ve bu iddiayla birlikte Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kurulduğu iddia edilen bu örgüte üye olan sanıklar da örgütün olmamasıyla birlikte üyelik suçundan da tüm sanıklar beraat etmiş oldu. Şu ana kadar mahkeme heyeti yaklaşık 3 dakika önce salondan çıktık ve 3 dakika önce 30 eylemi okudu ve 30 farklı eylemde ismi geçen bazı sanıklar hapis cezası alırken Aziz İhsan Aktaş ya da Utku Caner Çaykara ve Ali Rıza Akpolat şu ana kadar bir ceza almadı. Eylemlerde ihale fesat karıştırma, edimin ifası, özel belgede sahtecilik ve yine dolandırıcılık suçlarına ilişkin yapılan yargılamada ceza alan bir takım sanıklar oldu. Bir tanesi Beşiktaş Belediyesi'ndeki memurlardan biriydi. Bir yıl 8 ay hapis cezası aldı ve memuriyetinden de uzaklaştırılması karar verildi. Yine bir başka eylemde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen bir iş insanına ilişkin karar verildi. O iş insanının da sahibi olduğu bir firma ya da kişisel olarak herhangi bir şekilde ihalelere 2 yıl boyunca girmemesi şeklinde bir cezalandırılmasıyla karar okundu. Şu sıralarda 43 karara kadar mahkeme başkanı okuyacak 43 eylemdeki tüm sanıklara ilişkin suçlamalar tek tek açıklanıyor. Eylem eylem açıklanıyor. Şu ana kadar 30 eylem açıklandı ve 30 eylemde Utku Caner Çaykara, Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat isimlerinin hiçbir şekilde ceza almadığını söyleyelim. Bir yandan da Aziz İhsan Aktaş liderliğinde kurulduğu iddia edilen bu örgütün örgüt üyeleri tarafından işlendiği suçların da tümünden beraat edilmesi istendi. Aslında şu demek oluyor, Baki Nugay örgüt gücüyle birden fazla ihaleye katıldığı için tüm suçlardan aslında cezalandırılıyordu. Bu iddianamedeki 63 eylemden cezalandırılması istenmişti. Örgüt olmadığı için, yani kurulduğu iddia edilen o örgütün varlığı olmadığı için ve beraat edildiği için ismi geçen Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nogay da bu yüzden hiçbir suçlamaya ilişkin bu eylemlerden ceza almayacak. Örgüt, yani kısacası örgütün varlığı kesinlikle reddedildi ve örgüt üyelerinin örgüt üyesi sıfatıyla işlediği suçlar da bu sebeple beraatle sonuçlandı. Ama daha yargılanan belediye başkanlarından Seyhan Belediye Başkanı var, Zeydan Karalar Adana Belediye Başkanı var. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere var. Yine bir yandan da Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 3 farklı eylemi var. Şu anda karar hala okunuyor. 60 sayfalık kararın 38. sayfasındalar. İlerleyen dakikalarda tüm eylemlere ilişkin kararlar açıklanacak ve o kararların sonunda da tüm eylemlere ilişkin tek tek cezalandırmaya da beraat kararları okunacak. Ama halen şu sıralarda devam ettiğini söyleyelim.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından gözler bugün Beştepe'de. Sürecin takibi ve koordinasyonundan sorumlu kurul ilk kez bir araya geliyor. Şimdi ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet.
2: Burak, takip ve değerlendirme komisyonu toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu toplantıya bazı önemli bakanlar, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Aile Bakanı, bununla beraber Milli Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı katılıyor. Bu bakanlarla birlikte Milli Savunma Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli İstihbarat Başkanı ile birlikte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de katılım gösteriyor. Bu toplantıda bazı önemli kararlar alınması beklentisi söz konusu. Süreçte ilk toplantı ama bununla beraber ne yapılacağından bahsetmekte fayda var. Sürecin uygulanmasını takip edecek. Terör örgütü PKK silahları ne zaman, nerede, nasıl bırakacak bir alt komisyon kurulması planlanıyor bu kapsamda. Kurumlar arasında koordinasyon ve eş güdümünde yine bu kurul sağlayacak. Tüm bu süreci yönlendirecek. Silah bırakma ve fesih sürecinin hazırlanması da yine bu kurulun gündeminde olacak. Kanunların değerlendirilmesi, şundan bahsediyorum. Süreç içinde hayata geçirilmesi beklenen, istenen, ihtiyaç duyulan bir kanun olursa bunun belirlenmesinden de bu kurulun sorumlu olması beklentisi söz konusu. Yine sorunların ve ihtiyaçların masaya yatırılması da bu kurul tarafından hayata geçirilecek Burak.
0: Şimdi Ahmet, peki bir yol haritası da belirlenecek. Çalışma alanı belli ama bundan sonra neler olacağına dair de tabii bu kurulun çalışmaları çok önemli. Nasıl bir yol haritası var önünde kurulun?
2: Öncelikle bu toplantıdan sonra sürecin daha da hızlanması bekleniyor. Süreçten kastımız terör örgütü PKK'nın silah bırakması. Bu silah bırakmanın hayata geçmesi için bir teyit tespit mekanizması da işler hale getirilecek. İşte kurulun ilk toplantısında da bu yönde bir karar alınması beklentisi var. Alt kurullar oluşturulacak demiştim. Bu alt kurullar da sürecin hızını arttırmak için çalışacak. Onlardan da bahsedelim. Silah teslimi ve sağa doğrulama alt kurulu oluşturulacak. Bu isimler değişebilir. Sadece iddia düzeyinde bunu da hatırlatayım. Adli işlemler alt kurulu hukuki süreçleri ilerletecek. Başvuru ve kayıt alma kurulu da suça karışmamış örgüt üyelerinin başvurularını alacak ve sosyal uyum rehabilitasyon alt kurulu da yine ülkeye dönen teröristlerin sosyal uyumunu sağlamak için gerekli mekanizmaları hayata geçirecek. Şu anda toplantı devam ediyor. Alt kurullara ilişkin bugün bir karar alınacak mı? Açıklamada hangi noktalara vurgu yapılacak? Bunu takip edeceğiz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Kurul hala toplantı halinde ve tabii şu o toplantının ardından bir açıklama yapılmasında, yazılı bir açıklama olmasında bekliyoruz. Şimdi biz stüdyoda Mete Çubukçu'yla birlikteyiz. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Biraz tabii aşama aşama en başından bu yana konuşuyoruz. Evet. Kritik eşikleri aşağı aşağı devam ediyor süreç. Bu kurulun ilk toplantısı da sürecin önemli noktalarından bir tanesi. Ama neden? Niçin önemli bu kurulun hayata geçmiş ve faaliyete başlamış olması?
3: Birincisi hep bugüne kadar bahsediyorduk. Yani bu süreçlerde İşte negatif barış diyelim, yani akademik bir şey, literatür, pozitif barışa dönme. Yani ne demek o? Negatifte silahlar bırakılıyor, yani bir ateşkes ya da silahsızlanma süreci başlıyor. Ama bir sonraki aşamaya geçilmiyor. Bir sonraki aşamada bunun tamamen bu bölümün kapatılması, yeni bir bölümün, yani örgütün tamamen silah bırakarak belki işte bu süreçlerden sonra insanların bir şekilde topluma kazandırılması ve bu terör sayfasının kapatılması, yani bir pozitif ve bunu üreten koşulların da ortadan kalkması anlamındaki ilk somut adım. Yani daha önce de tabii ki, yani meclis komisyonunu düşünecek olursak, oradaki partilerin oluşturduğu yapı ve daha sonra oradan çıkan rapor da bunun alt zeminini oluşturmuştu. Ama burada nasıl diyelim, devlet katında ilk defa kurullar oluşuyor ve bundan sonraki sürecin nasıl somutlaşacağı ve nasıl devam edeceğine yönelik bize artık bir harita netleşiyor. Yani artık kurulların isimleri var. Bu kurullarda kimler görev alacak? Bu isimler bir süre sonra, belki bugün belli olacak. Hangi yapılar kurulacak ve bunların altındaki Türkiye'de çalışacak olan bürokratik ve hukuki mekanizma netleşecek bugünden sonra. Artık isimleri de konmuş durumda.
0: Konmuş. Büyük ihtimalle önceden hazırlıkları yapılmıştır zaten. Hangi kurullar oluşturulacak, hangi alt kurullar olacak. Şimdi o tabii yer alan isimler de önemli burada. Tabii. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz var. Aslında o üst kurulda olan isimler meselenin ne kadar çok boyutlu olduğunu da bize anlatıyor değil mi? Yani dış İşleri Bakanı da var, Adalet Bakanı da var, MİT Müsteşarı, MİT Başkanı da var. Yani
3: Milli Savunma Bakanı var.
0: Devletin genel üst sekreter. Düzey kademesi o kurulda neredeyse.
3: Evet, o kurulda. Şimdi oradaki kurul, alt kurullarda bu saydığın bakanlıklar ve kurumlardan kimlerin görev yapacağı, yani daha da somutlaşacağı, ama bu kurul her zaman bir denetleme mekanizması olarak en tepede duracak. Bunun altındaki kurullar daha işlevsel ve somuta yönelik olan adımlar. Mesela nasıl ne yani ismini şöyle, silahsızlanma ya da siyasallaşma alt kurulu. Yani bunlar neyi tespit edecek? Birincisi Milli Güvenlik Kurulu'nun o vereceği karara yönelik, ki bu kurul çok çok önemli, adımı atacak. Silahlar teslim edildi mi? Ne kadarı teslim edildi? Nerede tespit edildi? Teslim edildi? Ne kadar imha edildi? Depolandı? Gibi bu iki ay içinde bitirilmesi planlanan çok çok önemli bir adım. Evet. Çünkü bu adım gerçekleşmeden bu kurulların çalışmasının da herhangi bir anlamı yok. Onun için bu kurulun, ilk kurulun, yani Silahsızlaşma ve Tespit Komisyonu bunu tespit edecek ve Milli Güvenlik Kurulu bunu onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek ve ondan sonra diğerler, yani Adli Süreç Kurulu, Rehabilitasyon Kurulu ve diğer kurullar, diğer alt kurullar çalışmaya başlayacak. Yani ilk kurul onay vermeden daha sonrakiler henüz bir işlev kazanmış yani olmayacak.
0: Burada en önemli olan işte tamam, kuruldu, artık hayata getirildi.
3: Evet.
0: Ve bundan sonra örgütün adım atması gerekiyor değil mi?
3: Tabii ki.
0: Silah yani, bırakma konusunda. Onun için de sanırım bazı hazırlıklar da yapıldı bir süredir.
3: Zaten bir takım hazırlıklar yapılıyordu. Bir kısmının teslim edildiği raporlara yansıyordu. Ama tabii ki bunların hani genel olarak ve tamamıyla bırakılması, sonuç olarak orada herhalde MİT ve Milli Savunma Bakanlığı'nın oradaki sahadaki görevli ya da elemanlarıyla birlikte tespit edilecek. Ve örgütte tamamıyla bunların bıraktığını, belki atıyorum ya bu %100 olmayabilir ama %90, %99, %95'e varan oranda silahların, depoların ve karargahların teslim edildiğini de onlar bir şekilde taahhüt etmiş olacak. Hı. Ve bu da Türkiye Cumhuriyeti Güvenlik Makamları tarafından onaylanıp dediğim gibi herhalde Eylül başı desek, iki ay içinde belki Eylül-Ekim şey, ya da Kasım başı gibi artık bu Milli Güvenlik Kurulu'na gitmesi bekleniyor. Eğer
0: beklenti o.
3: Beklenti yani. O. Evet.
0: Ama her zaman tabii bu süreçler bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Pürüzler oluşabiliyor.
3: Yani bir takım pürüzler oluşabiliyor. Oluşa da bilir. Çünkü hakikaten çok uzun yıllara yayılan ve alanı düşünecek olursak hakikaten evet, yani silahlı kuvvetler ya da güvenlik güçleri neyin nerede olduğunu bu uzun yıllar süren mücadele sonucunda biliyorlar. Ama yani sonuçta bunlara bir kısmına ulaşmak zor da olabilir. Bir kısmını yerini unutmuş da olabilirler. Çünkü yani yıllardır döşenen mayınlar, silahlar, ağır silahlar vesaireler var. Ama bunun büyük çoğunluğunun teslim edildiği şeyi gelirse oradaki alandaki ekiplerden Milli Güvenlik Kurulu'na götürülecek.
0: Şimdi alt kurullardan, kurulacak alt kurullardan birisinin dediğiniz işte silah bırakmayı takip edecek bir kurul
3: evet,
0: olacak.
3: Evet, izleme kurulu.
0: Birisi hukuk işleriyle ilgilenen bir kurul olacak. O da büyük ihtimalle şu 6 aylık sürede değil mi? Nasıl işlemler yapılacak? Gelenler evet, ne olacak? Onlarla mı ilgilenecek o kurulda?
3: Ya adli süreç alt kurulu, Adalet Bakanlığı yetkilileri, hakim ve savcılar işin içinde bulunacak. Bu kurul özellikle dönecek. Yani bir takım sayılar var ama belli ki ilk başlarda daha sınırlı sayıda kişi gelecek. Yani bunlar Irak'tan gelebilir, Kandil'den gelebilir, Suriye'den gelebilir, Avrupa'dan gelebilir. Bunların başvuruları olacak. Olur. Bu başvurular bir şekilde değerlendirilecek ve gelebilir. Yani tabii ki bu suçlar da, yani işlenen suçlar işte var ya, işte 5 yılda 10 yıl arası 15 evet, yıldan fazla ceza alanlar ama 2005 öncesi ve özellikle işte adam öldürme suçları bu şeyin kapsamına girmiyor zaten. Onun dışındaki örgütsel suçlar değerlendirilecek ve onların O anlamda başvuruları değerlendirip koordine edilecek ve ona göre dönüşler başlayacak. Ama infaz meselesi, yani gelen kişilerin evet işte 5 yıl ya da 10 yıl cezalarının ertelenmesi konusu bu kurula ait değil. Onun için infaz savcılıkları şu anda kuruldu ya da kurulacak, onlar değerlendirecek. Yani o ikinci kurul gelişleri bir şekilde organize edecek ve değerlendirecek diyelim.
0: Şimdi bir kurulda yine sosyal uyum ve rehabilitasyon üzerine çalışacak olan bir kurul var. Tabii atılması gereken adımlar var. Orada belki atılacak bazı adımlar bazı tartışmaları bu süreçte doğuracak. Herhalde yani diğer kısımlar biraz daha teknik. Bu kısım biraz daha böyle karmaşık bir alan gibi gözüküyor.
3: Aslında en önemli kurullardan birisi gerçekten. Çünkü sonuçta çok uzun yıllar Türkiye dışında işte çok farklı koşullarda yaşamış insanlar buraya dönüyor. Birincisi bunun uyumunun sağlanması. İkincisi tabii takip edilmesi. Gittikleri bölgedeki hal ve tavırları, toplumla nasıl bütünleşecekleri takip edilecek. Ve burada bir takım desteklere sahip olacaklar. Bu yani sosyolojik olabilir, ekonomik olabilir, psikiyatri destekleri olabilir. Bunu organize eden bir kurul. Ben bunu çok çok önemsiyorum. Çünkü sonuç olarak bu cezai kısım geçtikten sonra bu insanların artık toplumda normal hayata dönmesi gerekiyor ve burada yani geçmiş başka ülke deneyimlerine de bakıldığı zaman o benzer sorunların yaşanmaması, karşılıklı olarak topluma entegrasyonun, yani sadece o gelen kişilerin değil, gerçi bu kurullar ona bakacak ama aynı zamanda genel Türkiye'de toplumun da bu sürece daha yumuşak belki bir geçişle bakması için önemli işlevler düşüyor özellikle bu kurula.
0: Şimdi bu kurulda büyük ihtimalle yine tabii dönüşlerle birlikte daha aktif şekilde çalışmaya başlayacak. Yani bu, belki bir takım hazırlıkları olacak o zaman.
3: Bu daha sonraki aşama ama şöyle bir şey var. Yani diyelim ki işte 2 ay üzerine 6 ay daha koysak 8 ay belki işte cezaevine girip belki bir süre kalıp çıkacaklar var ya da girmeden doğrudan hayata katılacaklar var. Bir sene sonra diyelim en iyi ihtimalle bu kurullar illerde, ilçelerde, gerekli yerlerde, belki daha küçük bölgelerde de işleyecek ve bunlar tabii rapor edilecek bir şekilde. Bunların vereceği rapor bence şu anda burada yok. En azından o cezai müeyyide, yani siyaset yapmama, infaz erteleme kısımlarının da şey yapabilir, daha öne çekebilir. Yani topluma uyum sağladı gibi bir takım raporlar verildiği takdirde o sınırlama, geniş olan sınırlama daha daralıp daha erken siyasete ya da farklı faaliyetlere katılabilirler belki.
0: Ya şimdi tabii silah bırakmaya tekrar dönersek o da sadece Türkiye sınırlarıyla aslında geçerli bir şey değil. Örgüt zaten Türkiye'den çekildiğini açıklamıştı. Suriye kısmı nasıl gerçekleşecek? Yani oradan da dönüşler olacak mı? Çünkü bir yandan da hala orada bir entegrasyon süreci de devam ediyor. O alanda ne bekliyoruz?
3: Ya şimdi zaten geçtiğimiz günlerde bu SDG'nin yetkilileri Mazlum Abdi ile diğer isim ve oradaki sorumlu, bölgedeki sorumlu, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Onlar Suriye yönetimiyle entegrasyonun çok kısa bir sürede tamamlanacağını söylediler. Bu da şu anlama geliyor. SDG ve YPG hem ismen hem somut varlık olarak kendisini sonlandırıyor. Suriye ordusunun bir parçası haline geliyor ya da kendi bölgelerinde Suriye devletine bağlı olarak iç güvenliği sağlamak için işte iç hizmet ya da polis güvenliği gibi bölümlere ayrılacaklar ve Suriye yönetimine entegre olacaklar. Evet. Yani orada artık yeni bir örgütsel yapı, işte bölgesel bir savunma vesaire olmayacak. Nasıl yani PKK kendini feshedip ortadan kaldırıyorsa
0: bu yapı da ortadan kalkacak.
3: Bu yapı da ortadan kalkacak. Şimdi orada tabii ki buradan giden ya da Kandil'den vaktinde orada inenlerin bir kısmı dönmek isteyebilir mi? İsteyebilir. Onlar da aynı
0: prosedüre tabi
3: olacaklar. İstemeyenler de herhalde orada Suriye devletinin denetimi altında oraya entegre bir şekilde yaşamaya devam edecek.
0: Zaten hani YPG'nin Suriye devletine, Suriye ordusuna entegrasyonu sırasında Suriyeli olmayan örgüt mensuplarının bu entegrasyona dahil olmasını Türkiye kabul etmemişti.
3: Zaten
0: değil mi?
3: Onlar,
0: öyle bir ayrım vardı.
3: Onlar ayrıldı zaten.
0: Ayrıldılar.
3: Yani en azından büyük bir çoğunluğu ta o dönemde ayrıldı. Türkiye bunu şart koşmuştu. Suriye yönetimi de bunu şart koştu. SDG de bunu kabul etti. Yani Suriye kökenli olmayıp oraya gelen PKK'lıların hangi Türkiye olabilir, İran olabilir, Irak olabilir, onların Suriye topraklarından ayrılmasını şart koştu. Büyük bir çoğunluğu da zaten o dönem Suriye'den ayrıldı. Aynen. Zaten bu liste çok çok büyük ihtimalle güvenlik güçlerinin, istihbarat servislerinin elinde
0: var.
3: Vardır. Yani orada kaç tanesi kaldı, kaç tanesi Suriye kökenli. Onun için onların çoğu şu anda Suriye'yi terk etmiş durumda.
0: Peki. Çok teşekkürler. Daha konuşacak çok başlık var. Akşam saat 21'de doğrudan siyasette Mete Çubukçu'yla yine beraberiz. Bu konuları, gündemde olan başka meseleleri daha ayrıntılı biçimde konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada DAEŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadelerine yer verildi. İzmir'de çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın Kiraz ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıktı. Ancak alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenler durumu yetkililere bildirdi. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale edildi. Saatler sonra yangın kontrol altına alındı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca babanın tüm mal varlığına el konuldu.
4: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
5: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
4: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu

0: 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
1: Dün gece Diyarbakır'da içinde iş yerleri bulunan bir plazada yangın çıktı. Alevlerle mücadele 2 saat sürdü. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Hepsinin sağlık durumu iyi. Yangının nedeni ayrıntılı incelemeyle belli olacak.
0: ...12 katlı plaza alevlere teslim oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
2: Gece korku dolu anlara sahne olan yangın... ...yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında kontrol altına alınmıştı. Gündüz ise gördüğünüz gibi binanın dış cephesinde önemli bir hasar oluşmuş durumda.
0: Görüntüler Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde içinde iş yerleri bulunan plazadan. Pazar gecesi binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler önce üst katlara ardından çatıya ulaştı. İtfaiye yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personel de müdahale etti.
3: Hemen yangın söndürme sistemlerimiz devreye girdi. İç taraftaki yangın bu şekilde kontrol altına alındı. Ama bu gördüğünüz görüntü zaten dış cephede kaynaklıydı. Dış cephede de yangın söndürme sistemi olmadığı için herhangi bir şey yapamadık.
0: Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri, 5 kişi tedaviye alındı.
4: Memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
0: Yangının nedeniyle ilgili iddialar araştırılıyor.
5: Burada bir döner dükkanı var. Orada birikmiş olan kartonların dış cephede alev almasıyla başlamış. Ve dış cephenin de köpük olduğunu, giydirmenin köpük olduğunu düşünürsek aslına bakarsanız hızlı bir müdahale oldu. Öyle bir ihtimali site yönetimi bildirdi ama henüz biz itfaiye raporuna göre bu yangının çıkış sebebini elbette anlayacağız.
2: Yangın şu anda bahçesinde bulunduğumuz plazanın B bloğunda çıktı ve olay yeri inceleme ekipleri, polis ekipleri şu anda birinci katta incelemelerini sürdürüyorlar ve daha sonra itfaiye ekipleri de bina genelinde bir inceleme yapacak ve yangının çıkış nedeni araştırılacak.
1: 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 83 araçla 18 bot ve bot motoru ele geçirildi. İstanbul Bayrampaşa'da bir kadını darp edilmekten kurtaran iki polis saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru bıçaklandı, diğeri ise darp edildi.
6: Polisi 3 kişi saldırıyor, bir tanesi bıçaklıyor.
7: Sokak ortasında darp edilen kadını kurtardılar ancak saldırganların hedefi oldular. İstanbul Bayrampaşa'da iki polis memuru genç bir kadına şiddet uygulayan zanlıların saldırısına uğradı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru 19 Ağustos günü akşam saatlerinde görevde olmadıkları sırada İsmetpaşa Caddesi'nde yürüyordu. Sokak arasında bir kadının darp edildiğini gören iki polis genç kadının yardım çığlığına koştu. Saldırgana müdahale edip mağdur kadını kurtardı.
8: İddiaya göre genç kızı darp eden saldırgan abilerini aradı, olay yerine çağırdı. İki abi buraya çok yakın bir noktadaydı, geldiler. İki polis memuruna saldırmaya çalışıp ardından bıçakladılar. Sonra da olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.
6: Bayağı bir kan vardı yerlerde.
7: Saldırı sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru karın ve sırt bölgesinden bıçaklandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuruysa başından darbe aldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar kısa süren kovalamacının ardından yakalandı. 3 saldırgan gözaltına alındı. Yaralı memurların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Üniversitelere kayıt süreci başladı. Online kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra üniversite kampüslerine gidenler de var. Kayıtlarda son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süreci de başlıyor. Özel yurtların fiyatları ise öğrencilere göre bir hayli yüksek.
9: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
10: Üniversite adayları için artık son aşama. Yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
11: Online kayıt yaptırmayan, yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih

0: 28 Ağustos kayıtta ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
1: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK de kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayınladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
2: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
1: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
0: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
1: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
2: Beklediğimizden daha yüksek, yani yaşaması zor maalesef. Öyle yani, keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
3: Altın yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı 1000 liradan fazla.
4: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6.180 liradan başladığı ayda 7.200 lirayı aştı. 1.000 lira değerlenmiş oldu.
5: Evet.
4: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
6: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
4: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
3: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Reklam.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
13: Akdeniz'de Toroslar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: P
16: Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Roma, Hayden Osterwolde'nin transferi için sarı lacivertleri ikna etti. İtalyan ekibi 25 yaşındaki savunmacıyı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sözleşmedeki maddeler gerçekleşirse Osterwolde sezon sonunda Roma ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. Bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro girecek. 2022-2023 sezonunda Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Osterwolde 112 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor eski Liverpool'lu bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer Fabinho'yu Türkiye'ye getirdi. Fabinho'yu Trabzon'da taraftarlar karşıladı. 32 yaşındaki futbolcu, Salah'la tekrar birlikte oynayacak olmak çok özel bir duygu. Hem harika bir insan hem de harika bir futbolcu. Kondisyonerimle birlikte gayet iyi hazırlandım. Takım antrenmanlarıyla kendimi daha iyi hissedeceğim diye konuştu. Fabinho, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu

Slovenya galibiyetleriyle şampiyonaya başladı. Macaristan'sa çıktığı tek maçta Polonya'ya mağlup oldu. A milli takım bu karşılaşmanın ardından A grubunu Almanya ve Polonya karşılaşmalarıyla tamamlayacak. Gruplarını ilk dörtte bitirecek takımlar son 16 turuna yükselecek. Formula 1'de son şampiyon Lando Norris üst üste ikinci yarış galibiyetini aldı. Max Verstappen ise Hollanda'da yarış dışı kaldı. Lando Norris pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Podyumu Mercedes sürücüleri Antonelli ve Russell tamamladı. Ferrari'lerde Hamilton ve Leclerc 4 ve 5. oldu. Max Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Şampiyona lideri Antonelli, takipçileri Russell ve Hamilton'la arasındaki puan farkını 59'a çıkardı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya'da koşulacak. Monza'daki hız tapınağında heyecan 6 Eylül tarihinde yaşanacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
4: Lancet Tıp Dergisi'nin araştırmasına göre kadınlar erkeklere göre daha çok kaygı ve depresyon sorunu yaşıyor. Nedenlerini Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlattı.
5: Ergenlikle birlikte kadınlarda östrojen ve progesteron gibi hormonlar değişmeye başlıyor, düzeyler değişmeye başlıyor. Adet döngüsü başlıyor. Beynin stresiyle duygu düzenleme sistemleri böyle yeniden yapılanmaya başlıyor. Ama bütün bu değişimler ruhsal bozukluklara neden oluyor diyemeyiz. Burada bu hormonal değişimler bir takım olayların, çevresel faktörlerin birey üzerindeki etkisini daha azaltan ya da arttıran bir yerde duruyor. Arttırabilirdi. Dolayısıyla bir tür bir moderasyon yapan bir faktör diyebiliriz. Tek başına hiçbir zaman bir açıklama değil. Ama tabii ki göz önünde de bulundurulması gereken bir şey. Ergenlikle birlikte kadının bedeni değişmeye başlıyor ve görünüş baskısı artıyor. Bu da bu sosyal medyayla birlikte özellikle önemli bir yerde duruyor. Neden? Çünkü beden artık daha fazla sosyal medya üzerinden başkalarıyla kıyasladığında kız çocukları özellikle daha fazla kaygıya ve depresyona sürüklenebiliyor. Ama sadece bununla da ilintili değil. Yeme bozuklukları, kendine zarar verme riskini de arttırıyor.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
6: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz.

0: reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli Entfi Radyo dinleyicileri. Yaz aylarının sonlarına gelindiğinde sadece yazın yavaş yavaş sona ermesi gibi bir durumla değil, belki daha da önemlisi çocukları olanlar için yeni okul döneminin hazırlıkları için bir sürecin başlaması gündeme gelmekte. Okullardaki öğretmenler ve yöneticilerin de benzer hazırlıkları tamamlama sürecinde olduklarını da kendi deneyimlerimizden biliyoruz. Peki, okullar ile ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olduğunda acaba neler gerçekten düşünülmeye değer, bu konu üzerinde düşünüp bu haftaki programımızda ele almaya karar verdim. Ve en önemlisi de okullarda daha sağlıklı bir ortamın yer alabilmesi için ilişkileri nasıl merkeze alabiliriz, bu noktaya odaklanmak istiyorum. Neredeyse dünyada tüm ülkelerde eğitimciler sınıflarda aidiyet duygusunu, tartışmayı, çatışma çözümünü ve duygu

0: düzenlemesini geliştirmeye çalışıyorlar. Bugün herhangi bir eğitimciye sorun, size okullarda genel olarak ilişkilerin maalesef bir parça gergin olduğunu söyleyeceklerdir. Pek yüzleşmek istemesek de eğitim ortamlarının da sosyopolitik baskılarla ya da zorluklarla dolu olduğunu görmek ya da hissetmekteyiz. Siyasi kutuplaşmalar, kadın hakları ya da çocukların hakları ya da farklı konuların aktarılması konusundaki bir takım belki de muğlaklıklar, belirli konuların hassas olması, müfredat tartışmaları ve kapsayıcı müfredat ile sosyal duygusal öğrenmeyi merkeze alan o kapsayıcı eğitimin etkinliği hakkındaki çelişkiler gibi farklı boyutlar ortaya çıkmakta. Destekleyici okul iklimlerini engelleyen diğer endişeler arasında da pandemi gibi sağlık ve güvenlik krizleriyle öğrenci davranışlarında dramatik değişikliklere yol açan öğrenci ruh sağlığı sorunları yer almakta. Ve haliyle listede uzayıp gitmekte. Eğitimciler bu giderek belirginleşen zorluklarla başa çıkmak için peki ne yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar? Olumlu, ilişki merkezli sınıfları yeniden inşa etmek için acaba neler yapılıyor? Bu soruları sormak da bir gereklilik olarak yer alıyor. Okullarda dikkati çeken en önemli nokta düzeltici yaklaşımları öne almak gibi görünüyor. Halbuki belli davranışları ve yaklaşımları düzeltmeye çalışmadan önce bağlantı kurmak aidiyet duygusunu geliştirmenin en temel noktalarından bir tanesi. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Üzerinde durduğumuz konular hakkında çalışan Amerikalı araştırmacılar Lauren Fulmer, Mary Beth Reardon ve Richard Cohen 100 eğitimci ile birlikte bir çalışma yürütmüşler. Çalışmalarına göre öğretmenler öğrencilerin sınıfa girdiklerinde sıcak bireysel selamlamalar, empati ve duyguları onaylama, hayatlarıyla ilgili kişisel hikayeler paylaşma ve öğrencilerin hayatlarına samimi ilgi gösterme gibi stratejiler aracılığıyla bağlantıları önceliklendirmenin pratik yollar kurabildiğini tespit etmişler. Aktif olarak dinleyerek, güven verici kelimeler ve yüz ifadeleri kullanarak, öğrencilerin hobilerini ve aktivitelerini tanıyarak, ilgili ilişkiler kurmak için ortak zemin oluşturabildiklerini de görmüşler. Bunlar mümkün. Nasıl hissettiğini anlıyorum gibi basit bir ifadenin bile bir köprü kurabildiğini tespit etmişler. Araştırmalar, öğrencilerin aidiyet belirsizliği durumundayken sosyal bağlantılarının kalitesini sorgulayabildiklerini ve bunun da motivasyonlarını doğrudan etkileyebildiğini göstermekte. Aidiyet duygusunun zedelenmesi, öğrencilerin görevleri olduklarından daha zor olarak yorumlamalarına, yani ödevlerine ya da sorumluluklarına karşı daha tutarsız davranmalarına neden olabilmekte. Çünkü zorluğu basitçe ait olmadıkları duygusuyla ilişkilendirmekteler. Bu yüzden de düzeltici olmadan önce bağlantı kurmak, öğrencilerin sorunları kalıcı ve çözülmez olmaktan ziyade daha geçici ve anlaşılabilir olarak görmelerini sağlayabilmekte. Bu da bağlantıya dayalı. Öğrencilerin fikirlerini paylaştığı ve birbirlerinden öğrendiği, öğrenci sesiyle yönlendirilen sınıf tartışmalarının zaman zaman ters etki yarattığı da görülebilmekte. Araştırmalar, öğretmenlerin özgün girdi elde etme, müzakereyi kolaylaştırma ve öğrencileri uygulamaların ortak tasarımcıları olarak dahil etme stratejileri de dahil olmak üzere yapılandırılmış öğrenci sesi uygulamalarını tasarlamak ve sürdürmek için açık mesleki öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını göstermekte. Burada da belki en önemli noktalardan birisi sınıf normlarını birlikte oluşturmakta yatmakta. Öğrencilerin sınıf tartışmaları için normları ve ilkelerini belirlemelerine izin vermekte bir yaklaşım olarak yer alabilmekte. Saygılı ve medeni söylemin desteklenmesi son derece önemli. Saygılı tartışma gibi yapılandırılmış teknikler öğrencilere fikirlerini ifade etmeyi, derinlemesine dinlemeyi ve başkalarının fikirleri üzerine düşünmeyi öğretmekte. Hedef kitle odaklı iletişimin uygulanması da kritik bir nokta. Öğrenciler mesajlarını hedef kitleye göre uyarlıyorlar. Bu farklı hedef kitleler, sınıf arkadaşları, öğretmenler, takım arkadaşları, yöneticiler ya da toplum üyeleri olabilmekte. Öğretmenlerin iyi oluş halini ve bağlantısını teşvik eden yaklaşımlar da bir o kadar hayati öneme sahip. Bakın, maalesef COVID-19 pandemisinden hemen önce, sırasında ve sonrasında öğretmenler üzerindeki duygusal emek talepleri tarihte görülmemiş seviyelere yükselmiş durumda. Öğretmenlerin duygusal sıkıntısını hafifletmek amacıyla bir yönetici, bir müdür her personel toplantısının ilk birkaç dakikasında her çalışanının, personelin üyesinden bir meslektaşına olumlu bir selam göndermesini isteyebilir. Bu rutin ruh halini anlık olarak yükseltebilir ve daha fazla olumlu bir hava yaratabilir. Bunu uzmanlar söylüyor. Okulların karşı karşıya kaldığı duygusal zorluklar yoğunlaştıkça o okuldaki bireylerin duygularını yönetme yeteneği bir başarı anahtarı olarak yer alır. Güncel araştırmaların tümü bir gerçeği ortaya koymakta. Okullaşmanın kalbinde ilişkileri yeniden kazanmak yatmakta. Günümüz okullarının karşı karşıya kaldığı zorluklar gerçek, karmaşık ve çoğu zaman bunaltıcı. Maalesef bunları biliyoruz. Anlamlı değişimin kapsamlı politika revizyonları ya da cezalandırıcı yaklaşımlarla başlaması gerekmediği giderek daha açık hale gelmekte. En önemlisi de aslında birçok önemli adımın ilişkilerle başlamasında yatmakta. Farklı olumlu örneklerde, sınıflarda, rehberlik odalarında ve personel toplantılarında eğitimciler ve yöneticiler düzeltme yerine bağlantıyı, tepki yerine düzenlemeyi ve dışlama yerine onarıcı iyileştirmeyi seçebiliyorlar. Bunların örnekleri var. Aidiyet duygusuna öncelik verip sınıf ortamlarında öğrenci sesini yükseltip ortak düzenlemeye katılabiliyorlar. İyileştirici, onarıcı uygulamaları kullanıyorlar ve eğitimcilerin iyiliğine özen gösteriyorlar. İyi oluş halleri son derece önemli. Bu yaklaşımlar hızlı çözümler olmasa da araştırmaya, beyin bilimine ve davranışın bir iletişim biçimi olduğunu anlayan eğitimcilerin yaşam deneyimlerine dayanmakta. Öğrenciler ve eğitimciler görüldüklerini ve duyulduklarını hissettiklerinde daha fazla akademik risk alıyorlar ve çatışmaya ceza yerine onarım yaklaşımıyla yaklaşıldığında ilişkiler de gelişiyor. Okul iklimini yeniden inşa etmek, eskiden olana geri dönmekle ilgili değil, kasıtlı olarak nasıl ilerleyeceğimizi şekillendirmekle ilgili bir konu. Bu eğitimciler ve yöneticiler bize ilerlemenin yolunun her zaman bağlantı kurmakla daha iyi olduğunu hatırlatmaktalar. Onarıcı, iyileştirici uygulamaları kullanan okulların öğretmenler ve öğrenciler arasında ve öğrencilerin de kendi aralarında daha güçlü bağlar ve ilişkiler geliştirdiğini göstermekte. Bu topluluk duygusu, olumlu bir okul kültürü ve ikliminin hayati bir yönü olarak da açığa çıkmakta. Özellikle öğretmenler açısından kendine sorgulama adı verilen bir stratejiyi modelleyebilmek araştırmacılara göre hassas bir fırsat. Her personel toplantısının başında 3 dakikalık bir rutin, evet 3 dakikalık bir rutin uygulanması, başta müdürler, ne hissediyorum ve kendimi sakinleştirmek için ne yapabilirim sorularını yüksek sesle sorarak ve cevaplayarak modelleme yapabilmekte. Personel de aynı soruları kendilerine sorar, cevaplarını yazar, çiftler halinde paylaşır ve zaman izin verirse tüm grupla da paylaşırlar. Ve öğretmenler de bu modellemeyi sınıflarında öğrencileriyle tekrarlarlar. Araştırmalar bol miktarda araştırma, duygusal öğrenme eğitiminin ve öğretiminin hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük faydaları olduğunu ortaya koymakta. Uzmanlara göre ilişkileri okulun kalbi olarak yeniden kazanmak temel bir konu. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Okul iklimini yeniden inşa etmek eskiden olana geri dönmekle ilgili bir durum değil. Bilinçli bir şekilde nasıl ilerleyeceğimizi şekillendirmekle ilgilidir. Ve bunu hayata geçiren eğitimciler ve yöneticiler de bizlere bağlantı kurmanın her zaman ilerleme yolunu daha iyi hale getirdiğini hatırlatmaktalar. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Reklam.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
6: Reklam.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Haftaya sıcak başladık. Ortalamaların üzerinde sıcaklıklar. Salı günü de değişiklik yok ama perşembeden itibaren düşüş başlayacak. İstanbul'da nem oranı yüksek, bağıl nem oranı özellikle yüksek. Sabah saatlerinde birçok yerde %85'lerde, Karadeniz kıyılarında, denize yakın yerlerde, Kilyos'ta, Çatalca'da, Pendik taraflarındaysa %98'leri buluyor. Ama salı günü rüzgar kuvvetleniyor. İstanbul'da 45-50 kilometreye kadar çıkacak Poyraz'ın hızı. Evet, biraz serinlik verir gibi olacak ama yine de nemli esecek. Yani bunaltıcı bir hava olacağını söyleyebilirim. Ne zaman serinler İstanbul ve Kuzey Hat? Çarşamba akşam saatlerinde daha serin esmeye başlayacak rüzgar. Perşembe günü sıcaklık düşüyor. Bugünlerde 32, 33 hatta birkaç ilçede 34'leri bulan sıcaklık. Salı günü yine 33 derece, çarşamba günü 31 ama perşembe günü 29 dereceye inecek. Cuma günü ise 25 dereceye inecek. Hatta cuma günü birçoğumuz sonbahar erken mi geldi diyebiliriz. Çünkü cuma akşamı belirgin bir düşüş olacak. Kısa süreli yağışlarda görebiliriz. Bu düşüşten tüm Marmara ve Karadeniz'de etkilenecek. İzmir'de de perşembe ve cuma o serin rüzgarlarla ve kuvvetlenen rüzgarlarla hissedilen sıcaklıkta en az 4-5 derece bir düşüş olacak. Antalya bugünlerde kuru, rüzgarlar kuru esiyor. Çarşambaya kadar da böyle olacak. Sıcaklık 40 derece. Adana bölümünde nemli bir hava var. Hissedilen sıcaklık 43 dereceyi buluyor Adana'da. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklıklar fazla değişiklik göstermeyecek. 38-39 derecelerde. Yağış olan yerimiz şöyle ki sadece Doğu Karadeniz'de kısa süreli yağışlar var. Bir de Doğu Anadolu'da Ardahan taraflarında, Erzincan taraflarında yağış geçişleri olacak. Cuma günü Karadeniz'in genelinde yağış bekliyoruz ki hafta sonu bu yağış biraz daha geniş alana yayılacak. Doğu Anadolu ve Sivas tarafına kadar da ulaşacak.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 18. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
2: Merhaba, saat 18 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya girildi. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapıyor. Ve Beştepe'deki toplantıyı Ahmet Örsoğlu takip ediyor. Bir kez daha şimdi notlarıyla yayına hazır. Ahmet.
3: Burak, takip ve değerlendirme kurulunun toplantısı devam ediyor. Bir fotoğraf karesi de paylaşıldı bu toplantıdan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Dışişleri, Adalet, Savunma, Milli Savunma bakanları bir araya geliyor. Onunla beraber İçişleri Bakanı da yine bu toplantıda. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de kurulun üyeleri arasında. Bu ilk toplantı aslında terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması için oluşturulacak koordinasyon, o tüm mekanizmayı bu kurul oluşturacak. Sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için bir görev yapacağını hatırlatalım. Sürecin uygulanmasını takip edecek, kurumlar arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlayacak. Yine süreç içinde ihtiyaç halinde yeni yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmenin de yapılmasını bekliyoruz. Bununla beraber hukuki sürecin koordinasyonu, yol haritası bu kurulda olacak. Sorunlar ve ihtiyaçlar da bu kurul tarafından masaya yatırılacak. Yine bu kurul ihtiyaç duyarsa alt kurullar kurmak için de görevli olacak. 4 yeni kurul oluşturulması, alt kurul oluşturulması yönünde bazı beklentiler var. O kurullardan bazıları silah tesliminin ve sağ doğrulama alt kurulu, adli işlemler alt kurulu, başvuru ve kayıt alt kurulu ve sosyal uyum rehabilitasyon alt kurulu. Elbette isimler değişebilir ama ilk etapta bu yönde bazı alt kurullar kurulması planlaması var. Son bir dipnot. Bu kurulun toplantısından sonra bir yazılı açıklama yapılmasını da bekliyoruz Burak.
2: Ahmet Örsoğlu aktardı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Duruşmayı Dilek Yaman Demir takip etti. Kim ne ceza aldı, nasıl bir karar çıktı, ayrıntıları Dilek aktarıyor.
4: Yaklaşık 2 saat sürdü kararın okunması. Saat 16 sıralarında başlamıştı ve dakikalar önce de sona erdi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla birlikte 200 sanıkla ilgili 63 farklı eyleme ilişkin tek tek gerekçeli karar gibi açıklandı ama önemli olan isimler vardı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kurduğu iddia ediliyordu. Örgüt kurma iddiasıyla yargılanıyordu ama Aziz İhsan Aktaş için örgüt kurma suçundan beraat kararı verildi. Beraat kararının verilmesiyle birlikte örgüte üye olduğu iddiasıyla yargılanan tüm sanıklar da aynı şekilde bu suçtan beraat etmiş oldu. Yine örgütün olmamasıyla birlikte örgüt suçundan beraatle birlikte örgüt adına işlendiği iddia edilen tüm suçlardan da beraat kararı çıktı. Şimdi tek tek isim gidelim çünkü çok fazla belediye başkanı vardı, çok sanık vardı. En önemlisi tutuklu sanıklardan 3'ünün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. Bir diğer isim Oya Tekin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin oldu ve bir diğer isim de Oya Tekin'in eşiydi. Oya Tekin'in eşiyle ilgili tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı geçtiğimiz duruşmalarda tahliye edilmişti. Verilen hükümle birlikte Alican Abacı hakkında da hükmen tutuklanmasına karar verildi. Eğer duruşma salonunda da değilse hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Yani Alican Abacı hakkında verilen hapis cezasıyla birlikte şu sıralarda yakalanacak ve tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Şimdi tek tek isim isim aldığı cezaları tek tek sizlerle paylaşmaya çalışayım. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği gerekçesiyle yapılan yargılamada beraat kararı verildi ama ihmal suretiyle göreve kötüye kullanma suçundansa 8 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani eğer Ahmet Özer 5 yıl içinde kasten başka bir suç işlemezse aldığı bu 8 aylık hapis cezası sicilinde yazılmayacak, sicilinden düşmüş olacak. Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı şu sıralara kadar hesaplayabildiğimiz kadarıyla 20 yıl hapis cezası aldı. Birden fazla eylemde bu dava kapsamında yargılanıyordu. Rüşvet suçundan genelde 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve aldığı hapis cezasında da indirimle birlikte 6 yıl 3 aya düşürüldü. Önemli bir başka Aziz Rıza Akpolat'la ilgili rüşvete aracılık suçuydu. Bu suçtan da 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yine 3 yıl 1 ay 15 gün boyunca da memuriyet görevinden uzaklaştırılması hükmolundu. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili bir parantez açalım. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlediği ve bu işlediği suçlarla yaptığı yargılamalarda etkin pişmanlık hükümlerinden bulunduğu, yani yargılamayı ve yargılananı ihbar ettiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Yani bir beraat değil ama ceza verilmesine yer yok hükmü açıklanmış oldu. Yine bu kapsamda birden fazla eylem vardı. Eylemlerde suç işlenerek elde edildiği ya da kara para aklama suçu, yani suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlaması kapsamında elde edildiği iddia edilen çok sayıda gayrimenkule de el konulmuş oldu, müsaade edildi aslında. Rıza Akpolat'ın bir de kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı eylem 47 vardı. O suçtan da 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 58. eylem kapsamında yargılanıyordu ve 8 yıl hapis cezası aldı. Cezasında indirim yapıldı. 6 yıl 8 aya düşürüldü. Yine Utku Caner Çaykara da 3 yıl 11 ay boyunca memuriyet görevinden men edildi. Men edilmesine karar verildi. Oya Tekin'le ilgili Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de 59. eylem kapsamında rüşvet suçlamasıyla yargılanıyordu. Ve Oya Tekin'le ilgili de 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cezasında bir indirim uygulanmadı. 3 yıl 4 ay süreyle de memuriyetten uzaklaştırılma kararı verildi. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar 60. eylemden yargılanıyordu. Zeydan Karalar için de 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezasında indirim yapıldı. 6 yıl 3 aya düşürüldü ve 3 yıl 1 ay süreyle de memuriyet görevinden uzaklaştırılmış oldu. Buraya da bir parantez açalım. Zeydan Karalar'la ilgili bu karar açıklandığında izleyicilerde bir gürültü olduğu, alkış ve sloganlar atılmaya başlandığında mahkeme heyeti karar okumasını ara verdi ve izleyicilerin duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi. Bir yandan da mahkeme heyetine yönelik sarf edilen sözlerle ilgili de tutanak tutulup o sözleri sarf eden kişilerin tespit edilmesini istedi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere 60. eylemden yargılanıyordu rüşvet suçundan ve beraat kararı verildi. Hatırlayacağız, Abdurrahman Tuttere de gözaltına alınmış, tutuklanmış, tahliye edilmiş ve görevine iade edilmiş bir isimdi. Ceyhan Kayhan da 62. eylemden yargılanıyordu. 7 yıl hapis cezası aldı. 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla indirim yapıldıktan sonra 2 yıl 11 ay süreyle de memuriyet görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi. 60 sayfalık karar okunduktan sonra Oya Tekin, Rıza Akpolat ve Celal Tekin'le ilgili tutukluluk hallerinin devam kararı verildi. Bu dava kapsamında 5 tutukludan 3'ü devam ederken tutukluluk haline Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemen şundan da bahsedelim. Bu karar kesinleşmiş bir karar değil. Yerel mahkemenin verdiği bu kararın istinaf süreci olacak. Bölge Adliye Mahkemesi ya da daha üst mahkemelere gidecektir. Bir takım avukatların yaptığı açıklamada da aldıkları cezaya itiraz edecekleri yönünde bilgiler mevcut.
2: Dilek Yaman Demir bugün duruşmayı takip etti. Karar davasını takip etti ve kararın ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Şimdi bir hukukçunun görüşüne başvuracağız. Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararla ilgili konuğumuz hukukçu Doktor Tarkan Erdal. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Burak Bey, yayınlar.
2: Sağ olun. Şimdi tabii hayli kapsamlı bir karar, 60 sayfalık bir kısa karar açıkladı mahkeme. En dikkat çekici unsurlardan bir tanesi hep kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak biliniyordu. Bir suç örgütünün olmadığına hükmetti mahkeme. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
5: Tabii siz de söylediniz. Burada en dikkat çekici nokta Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla düzenlenen iddianamede suç örgütünün olmadığı ortaya çıktı. Yani mahkeme verdiği kararda burada bir örgüt faaliyetiyle işlenen suçlar olmadığını hükmetti. Bu sebeple de örgüt lideri iddiası, yöneticilik iddiası, üyelik iddialarında hepsi düşmüş oldu. Bu konuda hepsi zaten bir şekilde beraat etti. Ama siz de haberde geçtiniz zaten. Ceza alanlar neyle aldı peki ona baktığınız zaman? Zaten istatlardan birisi suç örgütü, örgüt üyeliğiydi ama diğerleri işte resmi evrakla sahtecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi suç iddiaları vardı. Çoğunlukla zaten şu anda da tabii haber de yeni olduğu için benim de takip edebildiğim kadarıyla genelde zaten suçlamalar ve cezalara baktığınız zaman rüşvet iddiasının aslında daha çok olduğunu görüyoruz. Genelde suç ve daha doğrusu ceza alanlar rüşvet konusundaki iddialara ilişkin ceza aldılar. İşte burada da tabii ne devreye giriyor? Yapılan eylem, rüşvetin konusu, iddialara baktığınızda hani o süre olarak neden bir farkı var? Hani suçlar ya da suç tipi aynı olmakla beraber dosya özelinde bunlara ilişkin olarak zaten bir yargılama ya da mahkeme karar verdiğini görüyoruz. Dediğim gibi yani zaten siz de söylediniz aslında şu an yerel mahkeme kararını verdi. Tabii dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de şuydu. Belediye başkanları da tutuklu olduğu için acaba burada bu karardan sonra ne olabilir diye hani hep konuşuluyordu biliyorsunuz ama zaten mahkeme buna da ilişkin bir hüküm getirdi. Dedi ki bu suçlara ilişkin olarak alınan cezalara özgü olarak da memuriyet konusunda da o görevden el çektirme diyebileceğimiz kabaca o kararı hükmetti. Bazı kararlarda da biliyorsunuz müsaadeye ilişkin olarak bir hüküm olduğunu gördük. Bazı eşyalara suçtan elde edildiğini iddia edilen mal varlığı değerine de müsaade edildiğini gördük. Ama tabii dediğim gibi henüz bu yerel mahkemenin kararı çok yeni, çok sıcak. Bu noktada siz de söylediğiniz zaten bunun bir istinafı olacak ve istinaftan sonra da bir Yargıtay aşaması olacak. Bunları da hep beraber konuşuyor göreceğiz ama burada en ilgi çekici, dikkat çekici nokta şu. Bu dosyayla ilgili olarak örgüt iddiası ortadan kalktı. Aziz İhsan Aktaş bu örgütle ilişkin olarak beraat etti. Diğer benim anladığım yanlış not almadıysam diğer istatlara ilişkin de ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararla birlikte örgüt lideri iddiasıyla olan Aziz Aktaş bu şekilde bir hüküm tesis edildi. Diğer bazıları işte beraat edenler var biliyorsunuz sanıklardan. Bazıları cezalar aldılar. Belediye başkanlarının bazıları zaten
2: tutuklu kalmaya devam edecek. Tarkan Bey, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili mesela 44 eylemden bir rüşvet suçlaması var. Fakat pişman olduğu ve yetkili makamlara konuyu bildirdiği için ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş.
5: Evet, çok sağ olun düzelttiğiniz için de. Bu konuda tabii bizde etkin pişmanlık maddesi rüşvetin altında değerlendirildiği için kuvvetle muhtemel gerekçeli kararı da göreceğiz. Acaba hangi rüşvet? Çünkü biliyorsunuz çok eylem var. Zaten muhabir arkadaşımız da onu söylemişti. Hangi eylemlerden hangisinin hani neden etkin pişmanlığı mahkemenin böyle uyguladığını da biz gerekçeli kararda göreceğiz, gerekçeli karar yazıldıktan sonra. Ama dediğim gibi yani orada sonuçta ceza verilmesine yer olmadığına dair karar bizde hani ceza karar değildir ama ceza verilmesine yer olmadığını ilişkin olarak da gerekçe olarak da etkin pişmanlıkla bunu ifade etmiş. Ama dediğim gibi çok kararda bir çıkınca hep beraber tekrar bir bakınca daha net ifadelerde ve hangi gerekçeyle olduğunu zaten mahkeme mutlaka bunu gerekçeli kararda. Şimdi bu kısa karar siz de biliyorsunuz her ne kadar sayfa sayısı çok olsa da aslında kısa karar sayfa sayısının çok olmasının sebebi sanıkların çok oluyor olması, iddiaların, eylemlerin çok oluyor olması. Biz şu anda neyi göreceğiz? Gerekçeli kararı. Gerekçeli kararda neyi göreceğiz? Biraz önce sizin söylediğiniz gibi hangi isnatla yargılandılar, hangi mahkeme gerekçeyle örgütün olmadığına ya da işte etkin pişmanlık uyguladığına ya da cezalandırılanların neden cezalandırıldığına ilişkin açıkça gerekçede bunu göreceğiz. Olur. Gördüğümüz zaman da ona göre bu iddialar bu delillerle beraber desteklenmiş olur diye mahkemenin söylemiş olması gerekecek. Ama dediğim gibi en dikkat çekici bir ilgi çekici noktası şu. Burada örgütle ilgili olan herhangi bir şekilde kimse ceza almadı denebilir.
2: Şimdi şu dikkatimi çekiyor. İşte mesela Zeydan Karalar, Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı 7 yıl 6 ay ceza alıyor. İndirimli 6 yıl 3 aya düşürülüyor. 3 yıl 1 ay memuriyetten uzaklaştırma kararı var. Farklı isimler hakkında da böyle memuriyetten uzaklaştırma kararları olduğunu görüyoruz. Bu rutin bir prosedür müdür? Suçla alakalı bir işlenen suçla alakalı bir durum mudur? Neye göre verilir memuriyetten uzaklaştırma?
5: Şöyle devlet memurları kanununda hani memurların memuriyete gelmesi konusunda hepimizin aslında bir şekilde kafasında zihninde yer eden bazı şartlar var. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınızdan başlar ama bir şeye de dikkat çeker, der ki rüşvet, irtikap, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan da ceza almamış olmak der. Bu biliyorsunuz bizde memuriyet için hepimizin bildiği gibi aslında zihinlerde yer eder, ne kadar çok fazla hani insanların aklına gelmese de böyle deyince evet diyeceklerdir eminim. Bu gibi suçlar bizde hani memuriyete engel suçlardır. E tabii bundan dolayı da bir ceza aldığınız zaman o noktada bunun sonucu olarak da bu kararlar verilir. Çünkü memuriyetle ilgili bir durum olduğu için de bu kararlar verildi. O yüzden hani böyle davalarda bunlara biz rastlıyoruz. Olur. Olması da dediğim gibi suçu, cezayı böyle verirseniz bu kararı da böyle beklersiniz. Sebebi de budur. Çünkü orada çok net bir şekilde hangi şartlarla o görevin yapılabilmesi konusunda kanun koyucu şartları belirlemiştir. O şartlardan birisi de dediğim gibi rüşvet, irtikap, yedi eminliği, suistimal gibi suçlardan herhangi bir şekilde hüküm giymemiş olmakta. Tabii şunu da karıştırmayalım, iyi hatırlattınız ama henüz biliyorsunuz kesinleşen bir karar olmadığını, altını çizelim. Bu kararlar tedbiren verilir zaten biliyorsunuz. Şu anda istinaf ve yargıtay süreçleri olacak. Oradan biz hani kesinleşip kesinleşmediği kısmında göreceğiz ama şu anda bu karar verilirse bunu da görüyoruz. Hani bunun bir benzerinde müsaadere konusunda da biliyorsunuz. Sanırım muhabir arkadaşımız o konuda da bir hüküm var demişti. Ben yanlış not almadıysam tekrar. Onun gibi sonuçta bir müsaadere kararı da verildi bazı mal varlığı değil için. Onun, evet. Onun gibi düşünebiliriz. Yani bu karar varsa o vardır, ha kesinleşecek, ona bakacağız. Dediğim gibi henüz kesinleşen bir karar olmadığını da altını çizelim.
2: Evet. Şunu da merak ediyorum. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü diye bir örgütün olmadığına mahkemenin karar vermesi, bu alınan, burada çıkan bu karar, acaba Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı o dava üzerinde herhangi bir etki yaratır mı, böyle bir ihtimal var mı?
5: Her dava kendi içinde değerlendirilir. Biz hep söyleriz, siz de hep duyarsınız hukukçulardan, somut olaya, somut dosyaya, somut uyuşmazlığa bakmak lazım. Bu noktada bu karar öbür kararları ya da başka bir kararı etkilemeyecektir. Ama tabii ki örgüt iddiası olduğu için örgütte mahkeme neye bakar? Aslında onun altını çizmek lazım. Örgüt iddiasında bir sayıya bakar. 3 kişiden fazla olursanız örgüt iddiası gündeme gelir. Birinci şart budur. İkinci şart aralarındaki ilişki. Yani hiyerarşik bir ilişki var mı? Bu suç örgütü iddiasıyla olan kişiler. Kendi aralarında bu ilişkiye göre mi? Yani bu ilişkileri kendi aralarında nasıl ilerledi ona bakar. Sonra bu örgüt suç işlemek amacıyla kurulmuştur mu der, ona bakar. Ve suç işleme amacıyla kurulsa da orada aralarında hani bir devamiyet, devamlılık unsuru var mı, bunlara bakar. Bu şartlar varsa örgüt var dersiniz. Burada mahkeme şuna bakmış, demiş ki evet birden fazla insan var, 3 kişiden fazla insanlar var ama bunlar bir önce söylediğim gerekçelerle örgütü oluşturabilecek şartlara uygun değil demiştir. Henüz gerekçeyi görmedim ama onu hep beraber göreceğiz. Kuvvetle muhtemel o şekilde zaten karar vermiştir. Bu dosya bu şekilde. Diğerinde de böyle görürse mahkeme, hakim, onda da tabii ki onlar. Ama dediğim gibi bizde örgüt diyebilmek için biraz önce söylediğin şartların tamamının olması gerekir. Birisi eksikse örgütten bahsedemezsiniz. Birden fazla suç işleyecek kişiler olabilir, iştirak dersiniz. Toplu suç dersiniz, evet, ama örgüt dediğim gibi bu şartlar varsa denebilir. Bu dosyada da bu şartların olmadığına kanaat getirmiş mahkeme. Diğer dosyalarda da böyle olur mu olmaz mı? Dediğim gibi örgüt iddiasının oradaki durumlarına, delillerine göre heyet bakacak ve ona göre bir karar verecek.
2: Peki, çok teşekkürler katkınız için.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Sağ olun efendim. Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıktı. O kararı biz de hukukçu Doktor Tarkan Erdal'la konuştuk. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada da yeni gelişme var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalanırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler Türkiye-Brezilya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede 20 yıl önce ileri seviyede temeli atılan iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Erdoğan, yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin iki ülkeye yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını da ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı açıklaması gündemde. O açıklamayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz dedi.
6: Vahap Seçer'le önümüzdeki demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Zaman içerisindeki gelişmelerle bunu görmüş olacağız. Belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi. Belediyelerin kendi dengesi var, belediye meclis üyeleri var. O ildeki özel durumlar var ve süreç içerisinde bu sayı çok daha artarak gidecek. Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için.
2: Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Kararın mevduat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
7: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo ihalesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo ihalelerine döndü. Yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
8: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizi olan %37'ye geri dönülmesi ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
7: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
8: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
7: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
2: İran, Güney Pars bölgesinde yaklaşık 7,5 trilyon küp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Keşfin Güney Pars'taki bir fazın 15 yıllık üretimine eşdeğer olduğu bildirildi. Açıklamayı İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat yaptı. İran Devlet Televizyonu'na konuşan bakan, yeni keşfedilen doğalgaz miktarının yaklaşık 7,5 trilyon fit küp olduğunu, %72'nin üzerinde geri kazanım oranı dikkate alındığında yaklaşık 5,7 trilyon fit küp gazın üretilebileceğini ifade etti. İranlı bakan yeni rezervin İran'ın enerji kaynaklarına önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Keşfin hem saha geliştirme hem de işletme faaliyetlerinin maliyetlerinin düşürülmesine imkan sağlayacağı ifade ediliyor. Tunus'tan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacı teknesinin batması Tunus sokaklarını karıştırdı. Arama çalışmalarının hızlandırılması talebiyle sokağa çıkan gençler polisle çatıştı.
7: Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattılar. polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Gösterilerin adresi Tunus. İtalya'ya gitmek üzere hafta sonunda yola çıkan göçmen teknesinin batması Tunus'ta sokakları karıştırdı. Görüntüler Libya sınırı yakınlarındaki Ben Guardane kasabasından. Sığınmacı teknesiyle yola çıkanların hepsi bu kasabadandı. Sadece bir kişi kurtuldu. 11 kişinin cansız bedeni bulunurken 3 kişi hala kayıp. Kasabada sokağa çıkanlar arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Onlarca genç polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğu genç 15 kişiyi taşıyan tekne, Perşembe günü İtalya'ya gitmek üzere Tunus'tan yola çıktı. Sağ kalan tek kişi 48 saat boyunca denizde sürüklendikten sonra bir ticari gemi tarafından kurtarıldığını anlattı. Batan teknedeki 7 kişinin aynı aileden olduğu ve teknede bir hamile de bulunduğu belirtiliyor.
2: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Zevaide'deki hava saldırısında 4 yaşında bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail, Gazze'den uçurtma ve balon gönderildiğini öne sürerek saldırıları arttırdı. Ancak İsrail ordusu sınır hattına düşen uçurtmalarda şüpheli madde bulamadı.
9: İsrail ordusu ateşkes tanımıyor. Görüntüler Gazze şeridinden. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nusayrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili, çocukların uçurtmaları, yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
2: Gine'nin başkenti Konakri'de bir çöp depolama alanındaki devasa atık yığını şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöp çevredeki evlerin üzerine yığıldı. 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
10: Gece yarısı gelen sesle uyandılar. Ardından tonlarca çöp evlerin üzerine yığıldı. Görüntüler Batı Afrika ülkesi Gine'den. Başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Buldozerler enkazı kaldırırken bölge sakinleri ve gönüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı.
11: Gece 2'de uyuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda ilk çökme olmuştu. Ardından ikinci dalga geldi. Evi yıkan da o oldu. Bir insanın böyle hayatını kaybettiğini görmek çok acı verici.
10: Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Hükümet yağışlı mevsimde toprak kayması ve sel riskinin arttığını belirterek çevrede yaşayanların tahliye edilmesi talimatını da vermişti.
2: Karayollarında eski gişelerin yerine serbest geçiş sistemi alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'daki Akıncı ücret toplama istasyonunda serbest geçiş sistemini devreye aldıklarını söyledi.
12: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı ücret toplama istasyonunda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
13: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
12: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
2: İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise cep telefonu kullanma olarak kayıtlara geçti.
7: Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural ihlali yapılan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. En çok yapılan ihlal ise cep telefonu kullanma. Yılın ilk 7 ayına ait veriler İçişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fahri trafik müfettişi var. Müfettişler tarafından düzenlenen trafik kuralı idari tespit tutanağı sayısı 487.270 olarak kayıtlara geçti. Bu tutanaklardan 76.371'i ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara yönelik düzenlendi. En çok tespit edilen ikinci trafik kuralı idari ise kırmızı ışıkta geçme. Bu ihlale yönelik 55.407 tutanak düzenlendi. 51.107 tutanaksa trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme olarak kayıtlara geçti. Bu ihlalleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma ihlalleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sırada ise Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü, yani yarısından fazlası bu illerde düzenlendi.
2: Üniversite tercihlerinde bazı bölümler boş kaldı. Listenin başında fen bilgisi öğretmenliği var. Yüksek öğretim kurumları sınavına katılan yaklaşık 2,5 milyon adaydan hiçbiri bazı üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliğini tercih etmedi. Listede boş kalan başka bölümler de var.
14: Devlet ve vakıf üniversitelerinde 39 bölümü hiçbir aday tercih etmedi. 440 kontenjan öğrencisiz kaldı. Listede fen bilgisi öğretmenliği öne çıkıyor. Çevre mühendisliği, biyoloji öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği de boş kalanlar arasında.
15: Fen bilgisi öğretmenliğinin dolmamasının en önemli nedenlerinden birisi biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında yaşanan sıkıntılar. Fen bilgisi öğretmenliği dolmadı ama sosyal bilgiler öğretmenliği doldu. Orada da atama sıkıntısı var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi sayısal alanda öğrencilerin çok daha fazla alternatifin olması.
16: Orada gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliklerinin çoğunun kontenjanı 10. Yani 10 kişilik bir programı bile hiçbir öğrenci tercih etmemiş. Artık bu programları yavaş yavaş kılavuzda görmemeye başlayabiliriz.
14: Farklı üniversitelerde bazı bölümlere ise yalnızca bir öğrenci yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü onlardan biri. Eğer ek tercih döneminde başvuru yapan çıkmazsa öğrenci bölüm derslerine tek başına girecek.
16: Bu öğrenciler eğitim almaya devam ediyorlar ama bir de önümüzde şu anda ek tercih dönemi var. Buralar birazcık daha değerlenebilir tabiri caizse. Ek tercihten sonra bu 1-2 kişilik programlar dolabilir. Ya da belki 1-2 kişiyle kalmaz da 3-5 kişilere çıkabilir.
15: Madem buraya bir ilgi azaldı, bu bölümlerin açık tutulmasının da maalesef pek bir anlamı da yok. Çoğunun ihtiyaç fazlası olduğu için kapatılması gerekiyor.
14: Uzmanlara göre seçilmeyen bölümler ek tercihlerde kontenjanlarını doldurabilir. Bu kapsamda açıkta kalmak istemeyen adaylara boş kalan bölümleri tercih etmeleri öneriliyor.
2: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinosların artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteri nedeniyle öldüğü açıklandı.
7: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yıl da benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebileceği

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
3: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Doğa dostu besleneceğiz. Ne yiyelim, nasıl yiyelim? Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin NTV Radyo'da anlattı.
3: Aslında burada birkaç basamağı var bunun. İlki belki de o an, o mevsim. Hangi meyve, sebze varsa onları yemek. Mesela kışın domates yerine kuru domates, domates salçası ya da işte şişelenmiş soslar gibi şeyler yemek daha sağlıklı. Çünkü zaten bu hem doğamız için hem de bizim vücudumuz için daha sağlıklı. Çünkü kışın o domatesi yetiştirebilmek için bir sürü işte seralarda enerji harcanıyor, bir sürü doğaya da zarar veren bir süreç yaşanıyor. Ha, ortaya çıkan ürün de o yazın ki yaz domatesinin içerdiği polifenoller, işte likopen başta olmak üzere vitamin, mineraller aynı miktarda olmuyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Roma, Hayden Osterwolde'nin transferi için sarı lacivertleri ikna etti. İtalyan ekibi 25 yaşındaki savunmacıyı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sözleşmedeki maddeler gerçekleşirse Osterwolde sezon sonunda Roma ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. Bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro girecek. 2022-2023 sezonunda Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Osterwolde 112 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor eski Liverpool'lu bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer Fabinho'yu Türkiye'ye getirdi. Fabinho'yu Trabzon'da taraftarlar karşıladı. 32 yaşındaki futbolcu, "Salah'la tekrar birlikte oynayacak olmak çok özel bir duygu. Hem harika bir insan hem de harika bir futbolcu. Kondisyonerimle birlikte gayet iyi hazırlandım. Takım antrenmanlarıyla kendimi daha iyi hissedeceğim." diye konuştu. Fabinho, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2023 yazında 46 milyon euro bonservis karşılığında Liverpool'dan El Ittihad'a transfer oldu. Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'da birer lig ve kupa sevinci yaşadı. FIFA'da yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Aday olması beklenen isimlerden UEFA Başkanı Ceferin ise seçime girmeyeceğini açıkladı. Ceferin, "UEFA'da mutluyum ve FIFA başkanı olmazsam güvenirliğimi de korurum," dedi. UEFA Başkanı FIFA seçimiyle ilgili de Infantino kendisine duyulan güveni kaybettiği için ya seçime girmeyecek ya da karşısına güçlü bir aday çıkacak. Ancak bunun kim olacağını bilmiyorum, dedi. Filenin sultanları son şampiyon unvanıyla katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Ay Yıldızların sıradaki rakibi Macaristan. Sinan Erdem spor salonundaki maç saat 19'a başlayacak. Türkiye 3-0'lık Letonya ve 3-1'lik Slovenya galibiyetleriyle şampiyonaya başladı. Macaristan'sa çıktığı tek maçta Polonya'ya mağlup oldu. A milli takım bu karşılaşmanın ardından A grubunu Almanya ve Polonya karşılaşmalarıyla tamamlayacak. Gruplarını ilk 4'te bitirecek takımlar son 16 turuna yükselecek.

0: Formula 1'de son şampiyon Lando Norris üst üste ikinci yarış galibiyetini aldı. Max Verstappen ise Hollanda'da yarış dışı kaldı. Lando Norris pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Podyumu Mercedes sürücüleri Antonelli ve Russell tamamladı. Ferrari'lerde Hamilton ve Leclerc 4 ve 5. oldu. Max Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Şampiyona lideri Antonelli, takipçileri Russell ve Hamilton'la arasındaki puan farkını 59'a çıkardı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya'da koşulacak. Monza'daki hız tapınağında heyecan 6 Eylül tarihinde yaşanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Yaz sonu gelmiş, yaz sonu derken yaz bitmedi tabii, devam ediyor ama Ağustos'un sonu gelmiş. O zaman başlasın kış hazırlıkları. Şimdi Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftası aslında pek çok kış hazırlığı için en ideal zaman. Şimdi kış hazırlığı derken nelerden bahsediyoruz? Tabii aslında tam Ağustos sıcaklarında domates salçaları. Domates hem güneşin tadını almış oluyor, o güneşin ağzıyla iyice ne sanki güneşte pişmiş gibi oluyor. Onunla hazırlanan ve güneşte çektirilen salçalar da bambaşka oluyor. Şimdi benzeri de bizim Güneydoğu Anadolu'da, elbette ki Urfa'da, Antep'te, Kilis'te, her yerde domates salçasının alası yapılıyor. Biber salçası da çok güzel yapılıyor. Ama mesela domates salçasını, zaten salça kelimesini biz salsa, yani aslında gene hepsinin temelinde gene bir tuz var. Salsa kelimesi bize salça olarak geçmiş. Hatta Urfa'da eski kayıtlarda domates salçasına frenk suyu derler. Çünkü frenk domatese işaret eder. Yani zamanında domatesi domates denmemiş, yabancı batıdan gelen bir malzeme olarak frank denmiş. Frank işi Fransız işi gibi, yani modern, batıdan gelen falan anlamında. Şimdi salsa kelimesi bizde gelmiş, salça olmuş. O zaman bir de İtalya'ya bakalım. Mesela İtalyanlar da özellikle Sicilya'da estratto di pomodoro hazırlıyorlar. Pomodoro domates, estratto da işte ekstra, yani bir şeyin özütü, özü gibi. Şimdi orada aslında ahşaptan tezgahlar kuruyorlar. Domates kurularını bir kere yarım yarım kurutuyorlar ama aynı zamanda da domates salçasını bizdeki gibi önce böyle bir domates püre haline getiriliyor. Bir taşım kaynatılıyor, biraz suyu çektiriliyor. Fakat ondan sonra ahşap masalara seriliyor. Ama masaların kenarında hafif böyle akmasını durduran bir düzenek var. Ufak kenarları yukarı doğru kıvrık gibi. Bir köşeden de suyu akıtılabiliyor. Dolayısıyla güneş de böyle iyicene güneşin sıcağını alıp o domates salçası kendini iyicene çekiyor. Bir anlamda pestil hazırlıyor gibi düşünün. Bir domates püresi haline geliyor. Tamamen güneş de kendini çekmiş. Sonra işte o kavanozlara macun gibi dolduruluyor. Gerçekten de macun gibi oluyor. Ama lezzet nasıl anlatamam. Şimdi tamam, bütün bu hazırlıkları yapıyoruz. Bizim tabii kış hazırlığı deyince turşular işin içine girecek. İçine bol sarımsak girecek. Mesela Balkanlara gidersek orada da çok enteresan aslında, tam böyle bostanların en son malzemelerinin birlikte sos salça haline getirildiği Balkan sosları var. Ayvar gibi, lutanitsa gibi. Bizde de mesela Bulgar göçmenleri böyle şeyleri yaparlar. Ekmek üstüne sürmelik, yemelik, kahvaltılık, harika. Biz de zaten menemen için mesela menemen karışımı yapıyoruz veyahut da domates rendesini veya püresini gene kışlık konserve gibi saklıyoruz. Bu hafta bütün bunların püf noktalarına bakacağız. Ama tabii ortaya büyük bir miktarda çöp çıkıyor. Halbuki o çöpe giden artıkların içinde büyük lezzet var. Onları niye değerlendirmeyelim? Evet, közlenmiş biberlerin olsun, domates sosuna giren, menemen sosuna giren domateslerin kabukları olsun, hatta turşulara giren sarımsakların kabukları olsun. Hepsini mutfakta değerlendirmek mümkün. Kimisi kuruyacak, kimisi közlenecek, kimisi başka bir şeye dönüşecek ama kış hazırlıklarını atıksız olarak yapmak mümkün. Hem de soframıza kış aylarında olmadık lezzetler katmak üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vietnam asıllı Alman bilim iletişimcisi ve kimyager Mai Thi Nguyen Kim'in Kahvaltıda Kimya, Gündelik Hayatın Şaşırtıcı Bilimi isimli çalışması Metis yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Duygu Dölek çevirmiş. Mai Thi Nguyen Kim, Vietnamlı bir anne babanın çocuğu olarak 1987'de Almanya'da doğmuş. Babası da kimyagermiş. Nguyen Kim, kimya eğitimini ve akademik çalışmalarını dünyanın kalbur üstü üniversitelerinde yapmış. Gutenberg Üniversitesi, MIT, Harvard falan. Nguyen Kim, geniş kitleler tarafından tanınır olmasını YouTube'da açtığı kanala borçlu. Bu kanalda kimyayı ve bilimi anlaşılır bir dille anlatıyor. Kariyerine bilim iletişimcisi ve gazeteci olarak devam etmeyi tercih eden Nguyen Kim birçok ödüle layık görülüyor. Gelelim kitabımıza, Kahvaltıda Kimya'ya. Efendim, kimya birçoğumuzun mesafeli olduğu bilimlerden biridir. Aklımıza hemen laboratuvarda deney yapan beyaz önlüklü bilim insanları gelir. Ya da baş belası redox denklemleri. Hatta kimyanın hayattan kopuk bir bilim olduğunu, kimyasalların da çoğunlukla bize zarar verdiğini düşünürüz. İşte yazarımız Nguyen Kim kitabıyla bu ön yargılara savaş açıyor. Sanıldığının aksine kimyanın aslında her daim hayatın içinde olan heyecan verici bir bilim olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu sıradan bir insanın tipik bir gününü anlatarak yapıyor. Sabahları kahve içmek için en doğru zaman nedir? Metal bir kaşık bize neden aynı sıcaklıktaki ahşap masadan daha soğuk gelir? Diş macunlarındaki flörür zararlı mıdır? Nahoş vücut kokuları nereden gelir? Sarhoşlar neden genellikle saçmalar? Dillerden düşmeyen doymuş, doymamış ve bil umum yağ asitleri tam olarak nedir? Kimya bilgisi lezzetli hamur işleri pişirmemize nasıl katkıda bulunur? Bunlar gibi daha pek çok soruyu eğlenceli bir dille cevaplıyor Nguyen Kim. Öte yandan bize temel bir kimya kavrayışı kazandırırken, en temel meselelere dair bilgimizdeki boşlukları doldurup dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor. İskoç nörobilimci Rachel Barr'ın Beynine İyi Bak isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Onur Öztürk'ün dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı, daha sağlıklı, daha mutlu bir hayat için bir nörobilimciden tavsiyeler. Rachel Barr, evrende insan beyni kadar kafa karıştırıcı bir başka şey olmadığını söylüyor. Bir şekilde bilinci yoktan var eden, sonra da günlerini kendi varlığı üzerine kafa yorarak geçiren bir yağ kütlesi var karşımızda, diyor. Beynimizin her an kendini onarmaya ve bizi dış dünyadan korumaya çalıştığına işaret eden Barr, onun asla durmadığını, sürekli değişim ve dönüşüm halinde olduğunu söylüyor ve ekliyor. Karşılaştığınız her yeni duruma uyum sağlar, kendini yeniden yapılandırır, yepyeni yollar ve çözümler bulur. Üstelik inanılmaz bir iyileşme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Fakat bir sorun var. Beyin her zaman her şeyi doğru yapamaz. Bazen bizi en çok zorlayan şey kendi beynimizin aldığı kararlar olur. Sonrası başa çıkılması zor bir tükenmişlik hali. Öte yandan Rachel Barr'a göre beynimizin nöroplastisite adı verilen neredeyse sonsuz değişim potansiyeli sayesinde, yani alışkanlıklar, yeni beceriler ve yepyeni düşünme biçimleri oluşturmak için asla geç kalmış sayılmayız. Bu kitap mükemmel bir hayat için reçete sunmuyor, çünkü böyle bir şey yok, diyor Barr. Burada sunduğum şey yeni bir bakış açısı, insan zihninin doğasında olanı kucaklamaya yönelik bir davet. Belirtmeden bitirmeyelim, Rachel Barr kitabında insan zihninin karmaşıklığını anlaşılması olabildiğince kolay bir dile dönüştürmüş. Fransız ekonomist Gabriel Zucman'ın bir manifesto niteliğindeki kitabı Milyarderler Gelir Vergisi Ödemiyor, Buna Bir Son Vereceğiz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Hande Koçak çevirmiş. Gabriel Zucman çok çarpıcı bir gerçeğe parmak basıyor. Ultra zenginler, milyarderler hiç gelir vergisi ödemiyorlar veya hemen hemen hiç ödemiyorlar. Efendim, 2024 yılında, bundan 2 yıl önce Rio de Janeiro'da toplanan G20 zirvesinde Brezilya'nın bir önerisi olmuştu. Dünya milyarderleri servetlerinden yıllık %2 oranında bir vergi ödesinler. İşte Gabriel Zucman, Fransa örneğini rakamlarla ele aldığı bu çalışmada ultra zenginlere getirilecek düşük oranlı bir taban vergi ile adaletsizliğin nasıl giderilebileceğini anlatıyor. Kolay değil ama bir gün neden olmasın. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın.
3: yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Barajlardaki doluluk oranı son verilere göre İstanbul'da %47, İzmir'de %51, Ankara'daysa %42 seviyesinde, Bursa'daysa %75 civarında. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: İyi akşamlar, saat 19, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu toplam 200 sanıklı davada bugün karar açıklandı. Duruşmayı NTV'den Dilek Yaman Demir takip etti. Şimdi hemen bir bağlantı yapalım. Karşımızda Dilek Yaman Demir. Kim ne kadar ceza aldı Dilek?
1: Aziz İhsan Aktaş liderliğinde kurulduğu iddia edilen bu davada bugün karar verildi. Yaklaşık 2 saat boyunca kısa karar okundu. O karar 60 sayfalıktı. Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurduğu iddialarıyla yargılandığı bu davadan Aktaş için beraat kararı verildi. Yani ortada bir örgütün varlığı yok oldu. Bir yandan da örgüt üyeliği kapsamında yargılanan çok sayıda sanık vardı. Bu sanıklara ilişkin de örgüt üyeliği kapsamında yapılan yargılamada beraat kararı verildi. Aziz İhsan Aktaş ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kendisi ya da sahip olduğu şirketler üzerinden 2 yıl boyunca da herhangi bir şekilde ihaleye girmesine yasak kararı geldi. Aziz İhsan Aktaş'ın çok sayıda rüşvet suçundan yargılandığını da belirtelim ve mahkeme heyeti eylem eylem okuduğu gerekçeli kararında Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yargıyı bilgilendirdiği gerekçesiyle de bu suçlamalardan ceza verilmesine yer olmadığı şeklinde bir karar verildi. Belediye başkanları hakkında da gerekçeli karar açıklandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, özel belgede sahtecilik suçundan yargılanıyordu. Beraat kararı verdi. Bir diğer suçlamada ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasıydı. Bu suçtan da 8 ay hapis cezası aldı ve verilen bu hapis cezası da hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani eğer Ahmet Özer 5 yıl boyunca kasti olarak bir suç işlemezse verilen bu 8 aylık hapis cezası sicilinden silinmiş olacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bu soruşturma kapsamında tutuklanmış, tahliye edilmiş ve ardından görevine iade edilmişti. Abdurrahman Tutdere için de rüşvet suçlamasından beraat kararı verildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yargılandığı rüşvet suçundan önce 8 yıl hapis cezası aldı, ardından 6 yıl 8 ay hapis cezasına indirildi ve Utku Caner Çaykara için de 3 yıl boyunca memurluktan men cezası verildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de rüşvet ve aracılık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oya Tekin'in bu dava kapsamında tutuklu olduğunu belirtelim ve kararın verilmesiyle birlikte Oya Tekin'in tutukluluk haline de devam kararı verildi. Ceyhan Kayhan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı 7 yıl hapis cezası aldı. İlk önce cezasında indirim verildi ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl 11 ay boyunca da memuriyet mesleğinden men edilmiş oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar için de rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 3 yıl 1 ay boyunca da meslekten men edildi ve Zeydan Karalar'ın bu kararı açıklandığında hemen bir parantez açalım. İzleyiciler arasında bir kavga çıktı, sloganlar atılmaya başlandı. Bu yüzden mahkeme heyeti Zeydan Karalar'a verilen karardan sonra kendilerine yönelik sarf edilen sözlerden sonra dinleyicileri salondan çıkarttı ve kendilerine yapılan bu hakaret içerikli sözlerin tespit edilmesi için de tutanak tuttu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Bu dava kapsamında son tutuklu belediye başkanı Rıza Akpolat'tı. Rıza Akpolat'a toplamda 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Rüşvetle birlikte kara para aklama, yani suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla toplamda 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı ve 4 milyon lira da adli para cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat için de mahkeme heyeti başkanlığı ve mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu dava kapsamında 5 tutuklu sanık vardı. Oya Tekin, Rıza Akpolat ve Oya Tekin'in eşi Celal Tekin tutukluk almaya devam edecekler. Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka da Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka için de tahliye kararı verildi ve 5 tutukludan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Tabii bu kararın, yani yerel mahkemenin kararının kesin olmadığını da belirtelim ve bu kararın itiraz süresi, yani istinaf süreci dediğimiz bölge idare mahkemesi sürecinin de açık olduğunu belirtelim.
0: Dilek Yaman Demir anlattı. Aziz İhsan Aktaş davasındaki kararın ayrıntılarını kimin ne kadar aldığını, ne kadar bir hapis cezası, ne kadar bir ceza aldığını anlattı. Ankara'da takip ettiğimiz konuysa terörsüz Türkiye sürecinin artık yeni bir aşaması. Önemli bir haftaya girdik. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen bir kurul vardı. Takip ve koordinasyonla görevli olan o kurul bugün ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıyı da Ahmet Örsoğlu NTV'den takip ediyor. Şimdi de Ankara'ya dönelim. Ahmet, seni dinleyelim.
2: Seda, toplantı yaklaşık 3 saattir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam ediyor. Bu toplantıya kurulu oluşturan bakanlar katılıyorlar. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları katılıyor. Onlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin de katıldığını hatırlatalım. Süreci, daha doğrusu sürecin takibini ve değerlendirmesini bu kurul üyeleri yapacaklar. Elbette ilgili bakanlar terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşaması, bu aşamanın sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi için üstlerine düşen bazı görevler var. Bu görevleri yerine getirecekler. Takip ve değerlendirme kurulunun en önemli görevi terör örgütü PKK'nın silah bırakabilmesi için ilgili süreci yürütmek, nerede, ne zaman, nasıl silah bırakacak, bunların tespitinin sağlanması ve bununla beraber süreci kolaylaştıracak alt kurulların oluşturulmasını sağlamak, ama bununla beraber sürecin hukuki değerlendirmesini de yine bu kurul gerçekleştirecek. Alt kurullardan bahsetmiştim. Önümüzdeki süreçte 4 yeni alt kurul kurulabilir. Onlardan bazılarını hatırlatalım. Silah teslimi ve sağa doğrulama alt kurulu, adli işlemler alt kurulu. Bu kurul hukuki süreçleri ilerletecek. Başvuru ve yine kayıt kurulu, sosyal uyum ve rehabilitasyon kurulu. İsimler değişebilir ama önümüzdeki süreçte terör örgütü PKK üyelerinin silah bırakmasını kolaylaştırmak için bu alt kurullar oluşturulabilir. Son bir dipnot, bu kurul toplantısından sonra bir yazılı açıklama bekliyoruz. Yazılı açıklamada hangi ifadelere yer verilecek, hangi kurulların oluşturulmasına karar verilecek, bunlara dikkat edeceğiz Seda.
0: Ahmet Örsoğlu anlattı kurulun devam eden toplantısına ilişkin ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri İran'a ekonomik çıkarma tehdidi yaptı. Hazine Bakanı tarihin en büyük mali saldırısını yapacaklarını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'da ekonomik işbirliği yapan ülkeleri uyardı. Tarihteki en büyük mali saldırının gerçekleştirileceği duyuruldu. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, Financial Times'a bir yazı kaleme aldı. Bugün açıklanacak ekonomik yaptırımların İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin yaptığı çıkarma harekatına benzetti. Şafak vakti ekonomik bir D-Day yaklaşıyor dedi.
4: İran'ı destekleyenler petrolü satın alıp taşıyor. İran'ın finans akışını kolaylaştırıyorlar. Bankalarının yasa dışı kullanımına göz yumuyorlar. Tüm bunları yaparken de suç ortaklıklarının boyutunu gizliyorlar.
3: Bessent, İran'a ekonomik desteği sürdürenlerin sonuçları da göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Amerika'nın tolerans sınırının aşıldığını savundu.
4: Finansal izolasyon müttefiklerimiz için özgürlük alanını genişletirken Amerikan gücüne ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Rejimin hakimiyeti ekonomisiyle birlikte çökecek. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar her ekonomik şah damarını kesmek. Dünya bunu anlamalı.
3: Amerika'nın yaptırımları bugün Türkiye saatiyle 21'den sonra açıklaması bekleniyor.
0: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal Ankara'da gazetecilerle buluştu. Büyükelçi Rusya ile ateşkes ve barış müzakerelerine hazır olduklarını söyledi.
5: Çok istiyoruz. Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada giderip Ankara'da külliyede bir masa otursunlar. Bizim devlet başkanımız bin kere söyledi, dedi ne nazarı. Putin'le bire birlikte, aynı zamanda yanımızda Sayın Erdoğan ya da Trump olsalar daha iyi, ne nazarı.
3: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için barış masasının Türkiye'de kurulması önerisine destek verdi. Genel Ukrayna'nın Rusya'yla ateşkes yapmaya hazır olduğunu da söyledi.
5: Ukrayna hiçbir zaman barışın önünde bir engel olmadı ve olmayacak. Türkiye bizim tutumumuzu çok iyi biliyor. Kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını sürekli olarak destekliyoruz. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır.
3: Büyükelçi, bölgedeki gerilimin Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığı için ciddi risk yarattığını da belirtti.
5: Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendisi savunuyor. Karadeniz bir savaş alanı değil, barışın, ticaretin ve işbirliğinin denizi olmalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var. Açıklamada DAEŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadelerine yer verildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. İlk gün 32 bin kişinin katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler ok atmayı denedi.
6: Birbirinden farklı gösteriler, yarışmalar düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a giden ziyaretçiler Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşadı.
7: Dün itibariyle alanımıza yaklaşık 32 bin ziyaret oldu ki bu bir rekor demek. Hamdolsun vatandaşlarımızın, milletimizin buraya ilgisi müthiş düzeyde.
6: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm kutlamaları devam ediyor. Ziyaretçiler Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağını, illerin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırı, standları gezdi. Etkinliklerin ilk gününde millet bahçesinde kurulan 11 alanda genç yaşlı yaklaşık 3000 kişi ok atmayı deneyimledi.
8: İnsanlarımız burada Selçuklu ruhunu yaşıyorlar. İlk defa okçuluk deneyimini yaşayan insanlar var. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar.
9: Gayet güzel ve eğlenceli bir ortam. Burada ok atabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hani insanlar bence buraya geldiğinde bir kültür duygusu daha çok artıyor.
6: Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar timinin gösterisi beğeni topladı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları 26 Ağustos'ta sona erecek.
0: Ağustos ayının son haftası Türkiye tarihinde önemli yer tutan pek çok olayın yıl dönümü. Başta Büyük Taarruz'un gerçekleştiği 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere bu önemli olaylar için kutlamalar düzenleniyor. O etkinliklerden biri de Fatih'te tarihi Topkapı surlarının hemen yanında yapılıyor. Kaleiçi Meydanı'nda bir hafta sürecek etkinlikler bugün başladı.
10: Yeniçeriler surlara çıkıyor, süvariler kılıçlarıyla hünerlerini sergiliyor. Türk tarihinde pek çok unutulmaz zaferin yaşandığı Ağustos ayı Fatih'te gösterilerle kutlanıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun büyük taarruzu olmak üzere tarihteki zaferler hatırlanıyor, önemi genç kuşaklara anlatılıyor. Tarihi Topkapı surlarının dibinde Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşiyor. Zafer Günleri adıyla yapılan kutlamalarda Çanakkale Savaşı, İstanbul'un fethi, Malazgirt Zaferi gibi olaylar da oyuncular ve dublörler tarafından koreografik bir anlatımla yeniden canlandırılıyor. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda akşam saatlerinde de konserler gerçekleşiyor. Fatih'te her akşam 18'de başlayıp gece yarısına dek süren Zafer Günleri kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine kadar devam edecek.
0: Hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 0,64 puan arttı. Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını açıkladı. Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Beklenti reel sektör için 0,30 puan artarak %32,80 seviyesine, hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,78 puan azalarak 16,85 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası FAST sisteminde işlem tutar limitini 3 katına çıkardı. Bu kararla FAST üzerinden yapılan para transferlerinde üst limit artık 100 bin lira değil 300 bin lira. Karekod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerindeki limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Yeni rakamlar 26 Ağustos Çarşamba günü itibariyle uygulanmaya başlanacak. Merkez Bankası en son 4 Nisan 2024'te limiti 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarmıştı. Bir içecek firmasının İstanbul'da düzenlediği uçuş günü etkinliği binlerce kişiyi bir araya getirdi. Katılımcıların doyasıya eğlendiği yarışma birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.
3: Tasarımlar yarıştı. Bazıları kuş, bazıları ise kanatlı yarış arabası ya da çay bardağına takılmış kanatla uçmaya çalıştı. Görüntüler İstanbul Kadıköy'den. Bir içecek firmasının sponsorluğunda Caddebostan sahilinde düzenlenen uçuş günü etkinliği binlerce kişiyi bir araya getirdi. Yarışmacılar tasarladıkları maketlerle rampadan en uzak mesafeye uçmaya çalıştı.
11: Caddebostan'dayız. Benim ilk uçuş günüm. Çok fazla seyirci var, çok güzel atlayışlar var, çok eğlenceli bir ortam. Ben de birazdan jüri koltuğuna geçeceğim.
3: 30 takımın yarıştığı etkinliği izlemeye gidenler doyasıya eğlendi. Çeşitli şovlar ve müzik gün boyu devam etti. En iyiler halk oylamasıyla seçildi. 26 bin kişinin oy kullandığı öğrenildi. Yaratıcılık, mühendislik ve eğlenceyi bir araya getiren uçuş günü etkinliği farklı ülkelerde de düzenleniyor.
0: Bu haberle bu bülteni noktalayalım. Daha fazla haberi saat 20'de NTV'de ana haber bülteniyle paylaşacağız. Yayınımız şimdi Bambaşka Sohbetler programıyla devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: iz bırakan kadınlar. Didem Madak, şair. 1970-2011 yılları arasında yaşadı. Hayatla ve kadın olmakla ilgili meselelerini aykırı şiirlerle anlattı. Kendine ütüsüz ve buruşuk bir ruhun şairiyim dedi. Çok sevdiği Nazan Öncel'in şarkıları eşliğinde hayatını oyuncu Ebru Sahay anlatıyor.
1: Didem Madak yaşamını kendi kararlarına göre düzenleyen bir kadın ve birey olabilme savaşı vermiş. Yani bu çabayı görüyoruz şiirlerinde. Biz kadınlara çok yol açtı. Çünkü şiirinde kadınlar kendini hep evinde hissetmiş. Hatta şöyle bir uğrayan kadınlar tahmin ettiklerinden daha uzun kalmışlar. Çok gerçek karakterler. Karnabahar kızartırlar. Didem kadın mahkumların televizyon programı tercihlerine bile yorumlar yapar şiirlerinde. Çatlak topuklarını sergileyen kadınlara şiirler yazar. Kadın şair kelimesine hiç olumlu bakmazdı. Şiirin kurallarını çok değiştirdi. Hatta alt üst etti diyebiliriz. Şiirle dalga geçti. Gerçekten şiir herkesin söylediği çok yüksek bir sanat değilmiş gibi yaklaştı hep. Sözcüklerle, dizelerle epey kavga etti. Hatta 90'lı yılları bayağı mührünü bastı. Kadınlar şiir yazarsa erkekler ne yapacaktı? İşte o cesaretle kadını nesnelikten kurtardı. Kelimelerine özgürlük verdi. Gündelik hayattan çıkardığı o şiirler dilin yapısını bozarak belki de çok ileri noktalara götürdü dili. Şöyle der Didem: benden kendi şiir serüvenimden söz etmemi istediler. Ama ben hayatımın bir bölümünü ev hanımı, bir bölümünü serseri, bir bölümünü de kendini uhrevi meselelere vakfetmiş bir rahibe gibi geçirdim. Ve nasıl yazmaya başladım? Bu konuda herhangi bir serüvenim yok. Evet, aslında o annesinin ölümünden, erken kaybından sonra bir takım içinde o acılarla harmanladığı meseleleri sanıyorum yazarak rahatlattı kendini. Ama sonra bunda çok güzel ve değişik bir şey bulduğunu düşünüyorum. Hayatla dalga geçmenin yolu, insanlarla iletişim kurmanın en kolay yolu böyle gelmiş olmalı. Çünkü o gene kendisinden şöyle bahsediyor: aniden yazmaya başladım deyip işin içinden çıkmayı, zaten artık fazla da yazmıyorum deyip durumu kurtarmayı falan düşündüm der. Yok, öyle yapmamış. Gözlerini kapatana kadar bu dünyaya yazmayı sürdürmüş. Cesur ve samimi görebileceğiniz her şey onun şiirinde var. Hatta der ki, şiirimin gizli öznesi değilim. Orada beni bulmak çok kolay. Yani kendini yazmıştır. Hayatla meselelerini yazmıştır. Onları var etmiştir şiirinde. Çocukluk ritüelleri, masallar, kahramanlar, kahraman kadınlar, onların hepsi Didem Madak'ın şiirine konu olmuşlardır. Didem'in ilk şiiri 1995 yılında Sonbahar dergisinde yayınlanmış. Ludingirra, Akatalpa, Öküz. Ama aslında yani Didem'in tanınmasına sebep olan Grapon Kağıtları 2001 yılında yayınlandı. Ama yayınlanmadan önce şiirleri İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü aldı 2000 yılında. Didem böyle tanınmaya başladı. Ama daha sonra röportajlarıyla böyle onun kendinden haberler aldık kim olduğuna dair. Hatta sevgili Şükran Yücel kendisi ilk yayınlanan yayın evinden alıp Metis'e gitmiş. Demiş orada yayınlayalım. Didem'in şöyle dediğini söylüyor Şükran: İstemiyorum, bana hayır derlerse ben çok üzülürüm. Çok mütevazi, çok kırılgan Didem. Şükran götürmüş ve yayınlandı. Şimdi kaçıncı baskıları biliyorsunuz. Ölmeden önce yazdığı 128 dikişli şiiri film yaptım, kısa film. Bunun sebebi şuydu: hayatını çok güzel anlatmıştı bir şiirle. Hangi birimiz böyle anlatabiliriz? Bir tane şiire sığdırabiliriz ki hayatımızı. Ama her şeyi anlatan bir şiir. Bence en önemli şiiri zaten. Aslında tek 2000 yılında aldığı ödül var. en iyi şiir ödülü. Bu arada Şükran Yücel'den duydum. Evet, bir antoloji, şiir antolojisine şiiri girmiş. Nihayet hala daha kadın yazarların giremediği bir dönem, yani 90'lar, 2000'ler. O zamanlarda böyle bir öncülüğü olmuş, çok güzel. Didem 8 Nisan 1970 İzmir doğumlu ve İzmir'de yaşamış. Güzel, neşeli bir çocukluk geçirmiş. Evet, aydın bir aile içinde kendini ifade etmeyi öğrenmiş. Ancak daha sonra annenin kaybı, onda en büyük travma, bence hayatının dönüm noktası annesini kaybetmesi. Annesinin adı Füsun ve 41 yıllık yaşamında geride bıraktığı kendi öz kızının adı da Füsun. Ondan sonraki hayatında mesela 9 Eylül Hukuk Fakültesini kazanmış ve bitirememiş. Erkenden evlenmiş. 4 sene mutsuz bir evliliği var. Hani o kadar esprili bir insan ki, hatta hayatla o kadar dalga geçiyor diyebilirim ki, evlendikten sonra terk ettiği hukuk fakültesini geri dönüp bitiriyor. Avukat oluyor ama eczacı odasında, İstanbul'da eczacı odasının avukatı. Ona soruyorlar, şair misin, avukat mısın? O da diyor ki, yani bu kadar meseleyi okuduktan ve bildikten sonra kim avukatlık yapmak ister ki? Ben şairim diyor. Bayağı iş yapmış, yani tezgahtarlık yapmış, bunu şiirlerinde de anlatıyor. Teyzesinin öğretmenlik yaptığı dershanede sekreterlik yapmış. Boşandıktan sonra ve bir bodrum katında yine yaşıyor Bornova'da. O sıralar çok mutsuz. 2002 yılında işte Ahlar Ağacı, bu mutsuzlukların belki sonucu. Yani çocukluğuna dair arkadaşlarıyla ilişkileri çok samimi olmak istemiyor ama çok paylaşımcı. Çok çocuksu tarafları var. Hatta bir arkadaşına, Zeynep Köylü'ye, bir plastik poşetin içerisinde karınca kumu vermiş. Bereket olsun koy diye. O kadar da iyi niyetli. Siz aşktan ne anlarsınız, bayım var. Kendi de eşi Timur'a çok söylermiş. Bir 3 sene tasavvufa merak sarmış. Çok içine kapanmış. Bir şeye tutunmak istemiş. Bu aslında işte toplumdan gördüğü baskının sonucudur. O yüzden hani bir engellenme, iki engellenme, buna karışmışlar, ailesi böyle demiş, kocası şöyle demiş falan, bunlar çok küçük kalır onun yaşadıklarının yanında. Gerçekten insana moral veren bir arkadaş, gerçekleri söyleyen bir dost ve hani birlikte zaman geçirilmekten keyif alınacak bir insanmış. Çok paylaşımcı. Ama tabii şiirlerinde de görüyorsunuz, meseleleri çok ağır olduğu için sanırım mutlaka bir zorlukları vardır. Zeynep Köylü ile kızı Füsun, üçü oturup barbunya yıkıyorlarmış. Tam da evlilik yıl dönümleriymiş Timur'la. Timur profil fotosuna bir şey koymuş, düğün fotoğrafı. Didem de buna cevaben Zeynep'le Füsun'la o kırmızı fasulyeyi kim bulacak oyunuyla yaptıkları barbunya ayıklama seremonisinin fotoğrafını koymuş. Daha gerçekçi oldu demiş. Onu takip eden çok fazla kadın var. Yani şu an isimlerini unuturum. Öyle söyleyeyim ve de bazılarına da mutlaka haksızlık ederiz. Melih Cevdet Anday'ı, Edip Cansever'i, özellikle Turgut Uyar'ı, İsmet Özer'i çok sevdiğini biliyorum. Kitap okumadan geçirdiği bir günü kayıp olarak nitelendirilmiş. Ursula Le Guin hayranı, Sawyer'ın kitaplarını, hatta şey, Timur söylemişti, Murat Amunga'nın kitabı çıkar hemen o gün alınır. İşte Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni falan birlikte okumuştuk diyor. Çıkar çıkmaz alırmış. Türk kahvesini çok seviyor. Kedisi Zeyna, kedisine kitap okumuşluğu var. Ben yeni nesil şairleri de incelediğimde, baktığımda Didem'in etkilerini görüyorum, evet, hepsinde. Onun açtığı yoldan ilerleyip hepsi şimdi şiir antolojilerinde ve çok başarılılar. Çocukları olduğu zaman, Füsun olduğu zaman şey demiş Timur'a, yaptığımız en iyi şey. Yani Didem Kendi kardeşine çok düşkün. Onu biliyorum. Ama annenin kaybından ötürü herhalde annelikle ilgili şiirlerinde de gördüğümüz gibi çok büyük içerisinde bir doluluk var. Füsun doğduktan sonra çok fazla yazmamasından da anlıyoruz ki anneliği hayatında çok merkez yapmış. Bir annesinin ölümüdür belki onun hayatının en önemli olayı. Bir de kızı Füsun'un doğumudur bence. En büyük hayıflandığı, serzenişte bulunduğu şey bu coğrafyada doğmaktı. Avrupa'da, Amerika'da olsaydı işlerin çok farklı olacağını, belki kıymetinin bilineceğini düşünüyordu. Kadın gibi giyinirdi. Yani gerçekten çok bakımlı, özenli. Ama öyle üzerinde şaşa, frapanlık çok fazla olmadan hep de kendine yakışanı bulan biriydi Didem. Ayrıca resimlerinden, fotoğraflarından baktığınız zaman göreceksiniz kendine çok yakışanı bulan. Böyle şapkalar, eşarplar, küpeler, takılar, her şeyi bulabilirsiniz. Kadına dair olan her şeyi taşıyan biriydi. Bayağı böyle plak koleksiyoneriymiş. Müziği severmiş zaten. Yani en belirgin hobisi plak biriktirmek. Asma Altın'ı çok severmiş. Meşeli Sokak. Oradaki mekanlarda oturup sohbet etmeyi, arkadaşlarıyla olmayı, özellikle eşiyle. İstanbul'un en sevdiği yeri Galata Kulesi. Yıldız Parkı'na çok giderlermiş. Özellikle kızları olduktan sonra. Ama çok eminim, bunu herkes böyle söylüyor, eşi dahil. Onun için ilk tercih hep ev olmuş. Bence Didem Madağ'ın hayatının simgesi, hayatın kendisi ve şiir. İyi şiir, şairinin parmak izidir. Onu hemen tanırsınız. Onun parmak izi çok ortada. Bu yüzden çok gerçek. Didem'i en iyi tanımlayan kelime bence cesaret. O bir kız çocuk cesareti olsun hatta. Vasiyetini okumak isterim. Vasiyetimdir. En güçlülerinden seçilsin beni taşıyacak olanlar. Ahtım olsun. Yükleri ağırlaşsın diye iyice tabutumun içinde.

0: programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Orman yangını normal koşullarda aslında doğal yapının bir parçası. Bazı bitkiler yangınlar sayesinde canlanır, tohumları dağılır. O bitkiler yangın sırasında yanmaz. Çünkü yer altındaki odunsu

0: kurtarılan ya da kendi imkanlarıyla kurtulan hayvanlar için de yangından sonra zorlu bir dönem başlıyor. Yanan bölgede yiyecek bulamıyorlar, barınamıyorlar. Doğal ortamları bozulduğu için yerleşim yerlerine inmek zorunda kalan hayvanlarsa mesela motorlu taşıt çarpması sonucu ölebiliyor.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Dün itibariyle Merkez Bankası kaynaklı iki önemli gelişme, belki de ilk ağızda ifade edilmesi gereken gelişmeleri veya güncel dinamikleri oluşturuyor. Ama aynı zamanda küresel planda da bazı sıcak gelişmeler var. İsterseniz önce içerideki gelişmelere bakalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan iki açıklama aslında oldukça ilgi uyandırdı ve piyasanın hakikaten antenlerinin tabiri caizse yükselmesine sebep oldu. Bunlardan bir tanesi dün gece itibariyle henüz sıcak bir gelişme. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk ağızda yapılabilecek bir değerlendirmeyle örtülü faiz indirimi geldi. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayından bu yana haftalık vadeli repo ihalelerine ara vermişti. Gecelik borçlanma veya repo oranı kullanıyordu. Burada da cari %37 yani gösterge faiz yerine %40'lık bir orandan hareket ediliyordu. Aslında bu göstermeden veya açıkça deklare etmeden bir faiz artışı anlamına gelebiliyordu. Aslında bankanın bu tür bir harekete gitmesi beklenilen bir gelişmeydi. Şimdi tekrar 40 yerine %37 fonlamasının önü açılmış oluyor. Bu da örtülü bir faiz indirimi. 10 Eylül'deki beklenen faiz kararı öncesinde böyle bir adım atılarak Merkez Bankası'nın bir parça mıntıka temizliği yaptığı ve önünü açmaya çalıştığı ifade edilebilir. Nitekim 13 Ağustos'taki enflasyon raporu sunumunda da bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüş gündeme gelmiş ve sorulan sorular karşısında Merkez Bankası Başkanı da bunun önünü kapatmamıştı. Şimdi bu yönde bir karar alındığı görülüyor. Daha önemli, belki de daha farklı bir gelişme, daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Altın üzerinde, çünkü özellikle bazı kesimler tarafından yastık altındaki altının sisteme kazandırılması konusunda kamu pes etti tırnak içinde gibi bence gersiz ve dayanaksız değerlendirmelerle karşılandı. Neden bahsediyoruz? Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 14 Mart 2022 tarihinde çıkartılan altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması hakkındaki tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Malum olduğu üzere bu tebliğ ile birlikte yastık altındaki birikimini, kayıt dışı birikimini kendisi veya kuyumcular vasıtasıyla bankalara getirenlere tıpkı kur korumalı mevduat hesabında olduğu gibi altın üzerinden, eğer altın faiz giderlerinin, gelirlerinin, daha doğrusu vatandaşın faiz gelirlerinin altında kalırsa aradaki farkı tıpkı kur korumalı mevduatta dolar için geçerli olduğu üzere hazinenin tefekkül edeceği ve ödeyeceği bir sisteme, yani herhangi bir kaybınız olmayacak. Yastık altında tuttuğunuz altını sisteme getirdiğinizde altın hareketlerinde eğer bir kayıp sizin açınızdan ortaya çıkıyorsa hazine bunu diğer vatandaşlardan topladığı vergilerle ödeyecek taahhüdü ortadaydı. Tabii resmi rakamlar açıklanmadı ama hani yastık altındaki 600 milyar dolar civarında tahmin edilen altının sadece 1 milyar dolarının bu kur korumalı mevduat hesabının altın versiyonuyla elde edildiği söyleniyor. Aslında burada bir ortadan kaldırma vesaire yok. Çünkü 23 Ağustos 2025 tarihinde, yani tam bir yıl evveli zaten bu mekanizmanın işlemesi durdurulmuş, yeni hesap açılmasına son verilmiş ve mevcut hesaplar tahliye edilene kadar, vadeleri bitene kadar yeni bir açılım gerçekleştirilmemişti. Tıpkı KKM'de olduğu gibi. O bakımdan evet, altında geri adım, yani altında geri alım bakımından bir geri adım atıldı. Ama bu kayıt dışı veya yastık altı altınlar bakımından devletin tamamen işin ucunu bıraktığı anlamına gelmiyor. Bunu da bir taraf

0: sayfa yazmakta fayda var. O zaman şimdi artık 10 Eylül'ü izliyoruz. Bu örtülü faiz indirimi vesaire denildiğinde hep iş dünyası başta olmak üzere ticari kesimin tabii beklentileri var. Özellikle ticari kredi faizleri düşsün diye. Bankaların şöyle bir huyu var biliyorsunuz. Bu tür Merkez Bankası gösterge faizlerinde indirim olduğunda önce tasarruf sahibine verdikleri mevduat faizini hemen ve anında, hatta önceden haber aldıklarında indiriyorlar. Ama plase veya dağıtmak durumunda kaldıkları, yeniden paketledikleri ve kar ve risk marjını ekledikleri ticari krediler için bir parça bekle ve gör moduna giriyorlar. Bakalım bu örtülü indirim daha sonra 10 Eylül'de sonraki toplantılarda reel bakımdan tabloda da ortaya çıkacak mı? Gösterge reposunda ne gibi, gösterge faizinde ne gibi gelişmeler olacak? Dünyada da sıcak gelişmeler var. Takip altında kalacağız. Bu hafta önemli gelişmeler olabilir. Bir kere Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı risk çektiler. Özellikle gümrük vergilerindeki yeni müzakere süreci şu an itibariyle ticaret savaşlarının yeni bir perdesini açma yönünde veya başlatma yönünde devam ediyor. Ekonomik savaş denilen bir mesele de var biliyorsunuz. Bugün itibariyle Trump'ın nasıl el yükselttiği görülecek. Evet, bir tarafta sıcak savaşlar, öbür tarafta ticaret savaşları, elektronik savaşlar, ekonomik savaşlar, bir türlü şu savaş sendromundan bu sene kurtulamadık gitti. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde ve Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
5: Ben Kübra Denizci, Bursa'da yaşıyorum, Bursa doğumluyum. 2004 yılında yüksekten düşme sonucunda tekerlek sandalyeyle hayatıma devam etmeye başladım. Tabii zorlandığım bir süreç geçirdim ama daha sonrasında hayata tekrar geri döndüm. 16 yaşındaydım bu olayı yaşadığımda. Daha sonrasında açık liseden liseyi bitirdim ve üniversite sınavına hazırlandım. Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. Üniversiteyi kazandığım sene aynı zamanda belediyede de çalışmaya başladım. Hem lisans hayatımı hem de çalışma hayatımı birlikte devam ettirdim. Üniversite bittikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Fakat benim en büyük hayalim psikolog olmaktı. O yüzden 10 yıl sonra tekrar üniversite sınavına girerek psikoloji bölümünü kazandım. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Aynı zamanda hayatımda spor var. Sporun içerisinde olmak benim en büyük hayalimdi. Motor sporları benim için çok önemli. Yarış aracı kullanıyorum. Çünkü araçta kendimi çok fazla özgür hissediyorum. Bu süreçte de, yani bundan sonraki dönemde de hayatımda sporun çok aktif bir şekilde devam etmesini istiyorum. Ben Türkiye'deki ilk engelli kadın yarış pilotuyum. Rally yarış pilotları arasında aslında bir kategori, yani rally, tırmanma, pist şampiyonaları var. Ben şu anda tırmanma şampiyonasında yarışıyorum. Türkiye tırmanma şampiyonasında. İlk yarışımız da Çanakkale Biga'da oldu. Tabii ki oradan dereceyle ayrılmak benim için çok kıymetliydi. Biz otomobil sporlarında kadın, erkek, engelli olarak bir ayrım olmadan yarışıyoruz. Tabii ki bu kimi zaman bize bazı dezavantajlar sağlayabiliyor. Çünkü ben tek elli araba kullanıyorum gaz fren olarak. O yüzden bazen limitleri zorlamakta sıkıntı yaşadığımız noktalar olabiliyor. Ama ben aslında özellikle bu sporda yer almak istemiştim. Çünkü bir şekilde sınırları aşmak ve engelsiz olan kişilerle de aynı platformda yarışabilmek benim için çok değerli. Ben küçükken motor kullanmak çok fazla istiyordum ve motorla yarışmak istiyordum aslında. O yüzden hep de böyle aileme derdim, yani motor ehliyeti alabildiğim zaman da hemen kendimize bir tane motor alalım diye. Fakat işte bu kazayı geçirdikten sonra motor kullanma ihtimalim kalmadı. Hemen ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra da araç içerisinde kendimi çok özgür hissettiğimi fark ettim. Zaten bir hız tutkum var. Yani normalde ben işte denizde zodyaktır vesairedir, bu tarz şeyleri kullanmayı da çok fazla seviyorum. O yüzden hız tutkumun olması ve mutlaka bir spor disiplinin içerisinde yer almak istemem aslında beni motor sporlarına yöneltti. 2018 yılından beri motor sporları içerisinde olmak için bir mücadele veriyorum aslında ben. İlk önce dünyada kim yarışıyor? Engeller yarışabilir mi? Federasyonlar bunun için neler yapmış? Bunları araştırdım. FIA'ya başvurdum. Onlardan mail yoluyla bir şekilde araç nasıl dizayn edilebilir, bu bilgiyi aldım. Daha sonra TOSFET'e başvurdum, Türkiye Otomobil Federasyonu'na. Onlardan da bir şekilde lisans almakla ilgili aslında prosedürleri öğrenmiş oldum. Ve en sonunda 2022 yılında yarış lisansımı alabildim. Ama tabii ki kısmet 2023 yılında yarışmak oldu. Çünkü otomobili hazırlamak çok kolay olmadı. Kendimizin bir yarış otomobili olması gerekiyor. Çünkü engelli aparatlı kiralayabileceğiniz bir yarış otomobili yok. O yüzden bir şekilde bu sürecin içerisine girmiş olduk. Her adımında emeği olarak yarış aracımızı da kendimiz hazırlayarak. Şöyle, FIA'nın bununla ilgili bir aslında kurallar kitabı var. Yani yarış aracının belli prosedürlere göre hazırlanması gerekiyor. Ki biz normal bir aracı yarış aracına çevirdik. Bunun içerisinde bir roll cage yapılıyor ve bununla ilgili hiçbir şekilde bir esneklik yok aslında. Yani engelsiz olan kişiler nasıl bir araç kullanıyorsa biz de aynı şekilde kullanıyoruz. Tek farkı bizim direksiyonumuzda bir engelli aparatının olması. Bununla ilgili bir dezavantaj yok. Farklı aparatlar kullanan kişiler var. Ben dünyadaki birçok sporcuyu bu konuda takip ediyorum. Ben ikinci kadın sporcuyum ama erkek olarak yarışan farklı kişiler de var. Dünyada ikinci olmamızın bizim şöyle bir durumu var. Ben boyun yaralanması olan bir omurilik felciyim. Yani tetraplejiyim. Dünyadaki diğer kişi de FIA'nın şu an engeller komisyon başkanı olan Natalie. O da benim gibi aynı şekilde boyun yaralanması. Biz dünyada bu seviyede yarışan iki kişiyiz ve iki kadınız aslında. O yüzden ilk yarışımı gördükten sonra, Çanakkale Biga'dan sonra bana ulaştı Natalie. Ve FIA'da beni paylaşmak istediğini söyledi. Bu da benim için tabii ki müthiş gurur verici bir şeydi. Hani bir Türk olarak FIA'nın official sayfasında paylaşılabilmek çok değerliydi benim için. Yapma kızım benim ailem demedi ama tabii ki hani omurilik yaralanması, tekerlek sandalyeyle hayata devam etmek genelde insanlarda şey oluyor, yani aman daha fazla tehlikeye girecek bir şey olmasın oluyor. Benim ailemde böyle değil, çünkü benim ailemin kökeninde de zaten yarışan kişiler var, pilotlar var. O yüzden biz ailece kızı seviyoruz. Annemler de şunu çok önemsediler, ailem, ben nerede olmak istiyorum ve hayalimi gerçekleştirmem için neler yapabilirim. O yüzden ben bu konuda destek aldım sevdiklerimden. Ama birçok kişinin temkinli yaklaşmasını ...yaklaştığı bir spor. Dediğiniz gibi hiç kadın yok neredeyse. Yani %10 bile değil kadın sporcu. Bu arada dünya genelinde de bu böyle. O yüzden bir kadının bu kadar zor, meşakkatli bir spor içerisinde olması da çoğu zaman birazcık temkinli yaklaşılan bir konu. Ben vazgeçmemenin çok büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. İnanın bu motor sporlarına benim girmem kendi imkanlarımla kesinlikle mümkün değildi. İlk söylediğimde de birçok insan hani bunu yapamayız dedi zaten. Ben şuna çok önem veriyorum. Öncelikle hayal etmek. Benim hayat mottomda ilk önce gözümde canlandırmak var. Ben senelerce kendimi o yarış otomobilinin içerisinde hayal ettim. İkincisi çaba göstermek. Yani insanların sizin çabanızı görmesi gerekiyor. Yoksa ben bir şeyi hayal ettim, bana destek verin dediğinizde birçok insandan karşılık bulamayabilirsiniz. Ama o insanlar sizin işte yarış aracına hazırlanmanızı, araçtan inmek konusunda antrenman yaptığınızı, bedeninizi buna hazırladığını gördüğünde size destek vermek istiyorlar. O yüzden evet, vazgeçmemek önemli ama öncesinde hayal etmek, çabalamak, yani taşın altına elinizi koymak da çok değerli bence. Ben kendi hayatımda bu şekilde işletiyorum. Ben şunu çok önemsiyorum. Düzenli bir şeyler yapabilmek çok değerli. Yani biz işte bir süre, bir sene müthiş bir fizik tedavi alırsınız ama sonrasında iki sene bıraktığınızda hiçbir şeyden eser kalmaz. Benim hayattaki en büyük mottom istikrar. Yani ben bir şeye başladığımda aynı şekilde devam ettirmeye çok önemsiyorum. Bu fizik tedavi için de geçerliydi. Bu çalışmak için de geçerli. Bu 15 yıllık çalışma hayatımda bedenen de çok zorlandığım, ruhen de zorlandığım zamanlar oldu. Ama günlük rutinlerimi hiçbir zaman bırakmadım. Eğitim, okumak da aynı şekilde. Bir şeyleri öğrenmek bana müthiş keyif veriyor ve beni hayatta tutuyor. Bu üçünü çok önemsiyorum. Yani sağlık, aynı zamanda istikrar ve bir şeyleri öğrenme duygusu aslında çok değerli benim için. Benim hayatımdaki kırılma anı aslında tekerlek sandalyeyi kabullendiğim andı. Ben yaklaşık 3 sene boyunca hiç evden çıkmadım. Çünkü bir tekerlekli sandalye üzerinde evde bile oturmuyordum. Yani bunu asla kabul etmek istemiyordum. O yüzden o 3 senelik süreç sonrasında ben Var Mısın Yok Musun programında yarıştım aslında. Orada ekranların önüne çıkıp hikayemi anlattığımda Kübra dedim ki burada kırıldı. Evet, sen artık tekerlek sandalyeyle hayatına devam ediyorsun. Umarım bir gün kalkabilirsin bu tekerlek sandalyeden. Ama artık kabullendim ve yola devam etmen gerekiyor. Hayatımın kırılma anı kesinlikle oydu. Hayatımın en mutlu olduğu anı ise Bursa rallisinde yaşadığım evlenme teklifiydi diyebilirim. Yani ben orada çok büyük bir hayalimi gerçekleştirdim. Nişanlımla birlikte ilk defa birlikte start aldık. O da kendisi yarış pilotu ve benim buraya gelmemde çok büyük bir emeği vardı. Ve aynı zamanda da orada bana bir evlenme teklifi etmiş oldu. Hayatımın en unutulmaz anı da o diyebilirim.
3: Yaptığın sporun en sevdiğin özelliği nedir?
5: Yaptığım sporun en sevdiğim özelliği limitleri zorlayabilmek ve bunun bir sınırı yok otomobil sporlarında. Yani ne kadar fazla çabalarsanız, araç size ne kadar izin verirse o kadar limitleri zorlayabilirsiniz. Hem müthiş bir rekabet var hem de müthiş bir takım ruhu da var aslında. Biz Neo Motor Spor'la birlikte yarışıyoruz. Orada birçok arkadaşımız rakibimiz aslında ama aynı çatı altında bir şeyleri yapmak için birlikte mücadele ediyoruz. Bu bana çok büyük bir keyif veriyor.
1: Kübra Denizci hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
6: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Haftaya sıcak başladık. Ortalamaların üzerinde sıcaklıklar. Salı günü de değişiklik yok. Ama perşembeden itibaren düşüş başlayacak. İstanbul'da nem oranı yüksek. Bağıl nem oranı özellikle yüksek. Sabah saatlerinde birçok yerde %85'lerde, Karadeniz kıyılarında denize yakın yerlerde, Kilyos'ta, Çatalca'da, Pendik taraflarındaysa %98'leri buluyor. Ama salı günü rüzgar kuvvetleniyor. İstanbul'da 45-50 kilometreye kadar çıkacak Poyraz'ınızı. Evet, biraz serinlik verir gibi olacak ama yine de nemli esecek. Yani bunaltıcı bir hava olacağını söyleyebilirim. Ne zaman serinler İstanbul ve Kuzey Hat? Çarşamba akşam saatlerinde daha serin esmeye başlayacak rüzgar. Perşembe günü sıcaklık düşüyor. Bugünlerde 32, 33 hatta birkaç ilçede 34'leri bulan sıcaklık. Salı günü yine 33 derece, çarşamba günü 31 ama perşembe günü 29 dereceye inecek. Cuma günü ise 25 dereceye inecek. Hatta cuma günü birçoğumuz sonbahar erken mi geldi diyebiliriz. Çünkü cuma akşamı belirgin bir düşüş olacak. Kısa süreli yağışlarda görebiliriz. Bu düşüşten tüm Marmara ve Karadeniz'de etkilenecek. İzmir'de de perşembe ve cuma o serin rüzgarlarla ve kuvvetlenen rüzgarlarla hissedilen sıcaklıkta en az 4-5 derece bir düşüş olacak. Antalya bugünlerde kuru, rüzgarlar kuru esiyor. Çarşambaya kadar da böyle olacak. Sıcaklık 40 derece. Adana bölümünde nemli bir hava var. Hissedilen sıcaklık 43 dereceyi buluyor Adana'da. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklıklar fazla değişiklik göstermeyecek. 38-39 derecelerde. Yağış olan yerimiz şöyle ki, sadece Doğu Karadeniz'de kısa süreli yağışlar var. Bir de Doğu Anadolu'da Ardahan taraflarında, Erzincan taraflarında yağış geçişleri olacak. Cuma günü Karadeniz'in genelinde yağış bekliyoruz ki hafta sonu bu yağış biraz daha geniş alana yayılacak. Doğu Anadolu ve Sivas tarafına kadar da ulaşacak.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
11: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
10: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
11: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
10: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
11: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde Yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
10: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteninin zamanı. Öne çıkan birkaç maddeye bakalım ve bültenimize başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşaması daha bugün başladı. Çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu ilk kez toplandı. Toplantı bitti. Bir canlı bağlantıyla bakacağız duruma, yazılı açıklamayı bekliyoruz. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davada karar açıklandı. Davadaki 200 sanığın tamamı örgüt üyeliğinden beraat etti. Kim ne ceza aldı? Ayrıntılara birlikte bakacağız yine bir canlı yayınla. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yaptırım paketini açıklayacak. Gelmiş geçmiş en ağır yaptırımlar diye duyurulan pakette hedef bu kez İran'la ticaret yapan ülkeler. Tahran'sa karşılık olarak Körfez'den petrol sevkiyatını durdururuz dedi. Kulağımız Amerika'da, Hazine Bakanı'nın açıklamasında takip ediyoruz. Altın Ağustos bitmeden epey toparlamış olacak gibi duruyor. Çünkü gram altın 6180 liradan başladığı bu aya bugün 7200 liraya ulaştı. Yani bu süreç içerisinde bir ayda 1000 lira değerlenmiş oldu. Uzmanlar altının seyri için ne öngörüyor? Onu da ekrana getireceğiz. NTV'de ana habere başladık. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davadaki gelişmelerle başlayalım. Önemliydi bugün, zira karar günüydü. Bu Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan toplam 7 belediye başkanı vardı. 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davadan söz ediyoruz. Dilek Yaman Demir takip ediyor NTV'den bu duruşmayı ve kararları. Şimdi de ana haber için karşımızda. Dilek, kim ne ceza aldı?
1: Aziz İhsan Aktaş'la başlayalım. Çünkü bugüne kadar Aziz İhsan Aktaş liderliğinde kurulduğu iddia edilen bir suç örgütünün varlığından bahsediyorduk. Bu suç örgütünü kurduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş bu suçlamadan da beraat etti. Kurulmayan örgütün üyeleri hakkında da yargılanan tüm sanıklar örgüt üyeliği suçundan da beraat etmiş oldu. Aziz İhsan Aktaş 63 Eylem'in yaklaşık 60 Eylem'inde yargılanıyordu ve hakkında farklı suçlamalar vardı. Rüşvet suçlamalarına ve diğer suçlamalara ilişkin yargıyı bilgilendirdi ve pişman olduğu gerekçesiyle bu suçlardan Aziz İhsan Aktaş'a ceza verilmesine yer olmadığına dair bir karar verildi. Sadece bir suçlamayla, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla da 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kendisi ya da sahibi olduğu şirketlerin herhangi biri de 2 yıl boyunca ihaleye katılamayacak şeklinde bir hüküm kuruldu. Bu davada birden fazla belediye başkanı yargılanıyordu. İlk belediye başkanı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'di. Ahmet Özer de aslında resmi belgede ve özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti ama ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası aldı ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu ne demek oluyor? 5 yıl boyunca Ahmet Özer bir suç işlemezse kasti olarak verilen bu hapis cezası adli sicil kaydında görünmeyecek. İkinci belediye başkanı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, tutuklanmış, hakkında rüşvet iddiasıyla dava açılmıştı. Tahliye edildikten sonra görevine iade edilen Tutdere için rüşvet suçunun işlenmediği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 3 yıl boyunca da memuriyet görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'de rüşvet suçlamasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı ve Oya Tekin bu dava kapsamında tutuklu bulunan 5 isimden biriydi. Oya Tekin'in hükümle birlikte tutukluluk halini devamına karar verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı ve yine 3 yıl 1 ay boyunca memuriyet görevinden uzaklaştırıldı. Zeydan Karalar'a verilen hapis cezasından sonra da duruşma salonunda küçük bir sorun yaşandı. Mahkeme heyeti hedef alınan sözler nedeniyle de tutanak tuttu. Bunu da belirteyim. Ceyhan Kayhan yine rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısıydı ve yine Zeydan Karalar rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Zeydan Karalar 3 yıl 1 ay boyunca da memuriyet görevinden uzaklaştırıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava kapsamında yargılanan bir diğer isim Rıza Akpolat'tı. Beşiktaş Belediye Başkanı'ydı ve Rıza Akpolat'la ilgili de yine 44 farklı eylemden yargılanıyordu. Toplamda aldığı ceza 23 yıl 3 ay oldu ve Rıza Akpolat da bu dava kapsamında tutuklu bulunuyordu. Mahkeme heyeti hükmünün açıklanması ile birlikte Rıza Akpolat'ın da tutukluluk haline devam kararı verdi. Bir diğer isimse tutukluluk halinin devamına karar verilen Oya Tekin'in eşi Celal Tekin oldu. 5 tutuklu sanıktan Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'da yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilen bir isimdi. Bir başka önemli gelişme de Alican Abacı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısıydı. Bu dava kapsamında hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Ardından da adli kontrol hükümleri kaldırılmıştı. Ve Alican Abacı da bu dava kapsamında hükmün açıklanmasıyla birlikte hükmen tutukluluğuna karar verildi. Duruşma salonunda değilse de tutuklama müzakeresinin düzenlenmesi hükmedildi. Yani Alican Abacı şu sıralar eğer tutuklanır, gözaltına alınırsa bu hükümle birlikte tutuklanmış olacak. Şunu da belirtelim, bu yerel mahkemenin kararının kesin olmadığını söyleyelim. İstinaf yolu, yani bir üst mahkeme yolunun da açık olduğunu belirtelim ki bir takım sanıklar ve avukatları verilen ceza kararlarına da itiraz edeceklerini söylemişlerdi.
0: Bugün önemli konu İstanbul'da bu dava ve kararlardı. Suç örgütü suçlaması artık düşmüş oldu Aziz İhsan Aktaş'la ilgili olarak. Ankara'nın takip ettiği konuya geçelim. Ankara'nın takip ettiği konuysa çerçeve yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurulun yaptığı toplantı. O toplantı bugün yapıldı, bitti. NTV'den Ahmet Örsoğlu toplantıyı takip etti. Ahmet, bir yazılı açıklama bekleniyordu bu kurulla ilgili. O yazılı açıklama geldi mi?
2: Evet Seda, tam sen pası atarken açıklama geldi. Yaklaşık 3,5 saatlik uzun bir toplantıydı, kurulun toplantısı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada önemli ifadelere yer veriliyor. Şu ifadeler var Seda: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşılmıştır süreçte. Bununla beraber Türkiye yüzyılının en büyük yapı taşlarından biri olarak ülkemizin iç huzurunu ve toplumsal bütünleşmesini pekiştirecek ve aynı zamanda sınır ötesindeki istikrarsızlıklara karşı bölgemizi bir barış, refah ve güven havzası haline getirecek olan, bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir deniyor kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada. Yine İlk kurul toplantısı kapsamında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşüldü ifadesine yer verildi. Bununla birlikte kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı deniliyor. Adli ve hukuki işler koordinasyon alt komisyonu, izleme ve tespit alt komisyonu, bununla beraber sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonuyla silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunun oluşturulması karara bağlandı. Bugünkü kurul toplantısının belki de en önemli çıktısı 4 farklı alt kurulun oluşturulmasına dair karar alınması Seda. Bir kere daha tekrarlayayım. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun kurulmasına bugünkü toplantı sonrasında karar verildi ve son cümle, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek, bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir deniliyor açıklamada Seda.
0: Ahmet Örsoğlu bu açıklamanın ayrıntılarını paylaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde de Hazine Bakanı Scott Bessent geçti kameraların karşısına ve İran'a yönelik olarak ekonomik bağları kesmeleri için bütün dünyaya bir çağrısı var. Açıklamasına kulak verelim kısaca.
3: Artık dünya liderlerinin önemli bir karar vermesi gerekiyor. Refahı mı seçecekler? Barışı mı seçecekler, terörü mü seçecekler, Amerika'yı mı yoksa İran'ı mı seçecekler? Bugün başlatmış olduğumuz tüm bu eylemler her geçen gün artarak devam edecek ve bu rejim, Tahran rejimi tamamen yalnız başına kalana kadar devam edecek. Şimdi sorularınızı alabilirim. Reuters'dan David'le başlayalım. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Peki elinizdeki en güçlü araçlardan biri ikincil yaptırımlar, yani bankalar ve finansal kurumlarla ilgili olarak para akışını sağlayacak. Bu bankalarla ilgili mesela Çin bankaları genelde bunlar hedef alınacağı söylenmişti, ancak bu kurumların hedef alındığını görmüyoruz. Çin bankalarının hedef alındığını görmüyoruz. Bu önümüzdeki günlerde gerçekleşecek mi, yoksa çok hassas bir ticaret savaşı ateşkesi sizin bu tarz kararlar almanızı engelliyor mu? Bu büyük adımdan sizi engelliyor mu? Tabii ki açık bir şekilde söylememiz gerekiyor. Hiç kimse Amerika'nın yaptırımlarının erişebileceğinden uzakta değildir. Ve bu ekosistemin bir parçasıysanız, İran petrolünün paraya çevrildiği ve baskıya çevrildiği bir ekosistemin içinde her kim olursa, hangi kurum olursa bunlar hedef alınacak. Ülkelerle diplomasi çerçevesinde angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve her ülkeye onlardan beklentilerimizi iletiyoruz. Kim olduklarını biliyoruz. Onlar da kim olduklarını biliyorlar ve Amerikan hazinesinin balyozu üzerlerine düştüğü ve indiği zaman kimseyi suçlayamayacaklar. CBS'ten Richard, senin sorunu alalım. ABD Başkanı'nın dünya liderlerinden talepleriyle ilgili olarak aradığını söylediniz ve burada bir zaman çerçevesinden bahsettiniz. Kimi arıyor ve ne istiyor, neler talep ediyor? Tabii ki burada isim vermeyeceğiz, ancak daha şimdiden sonuç görüyoruz ve kesinlikle biliyorsunuz başkan çok ikna edici olabiliyor ve liderlerle yaptığı görüşmenin sonrasında biz ziyaretler ve Dışişleri Bakanlığı'ndan hem görüşmeler hem ziyaretlerle onlardan tam olarak ne beklediğimizi açık bir şekilde ifade ediyoruz. Hem liderlerine hem de aynı şekilde kurumlara tam olarak ne beklediğimizi ve zaman çerçevesini de net bir şekilde ifade ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde buna yanıt vermezlerse bunun sonuçlarını göreceksiniz. Peki buradaki çerçeve, zaman, takvim ne kadar? Herhangi bir süre vermeyeceğim, ancak burada sonsuz bir sabrımız da yok. Jennifer.
4: Thank you so much.
3: Çok teşekkürler Sayın Bakan. Hiç kimsenin yaptırımların erişiminin ötesinde olmadığını söylediniz. Peki hangi ikinci yaptırımları Çin bankaları özelinde ve nakliye şirketleri özelinde hangilerini düşünüyorsunuz? Peki daha önce görülmemiş bu yaptırımları yaparken aynı zamanda şunu da söylediniz. İran çatışması sona ererken ve petrol fiyatları düşerken buradaki bonoların da fiyatları düşecek dediniz. Peki bir yandan da tabii ki uzun vadeli borçlanma rakamları üzerinde ne gibi hedefleriniz var? Tabii baştan başlamamız lazım. Buradaki 3 aylık açıklamamızı, finansman açıklamasını 2 hafta önce yaptık ve standart ve planlanmış zamanlarda açıklamalarımızı yapacağız. Bu konuda önümüzdeki çeyrek öncesinde de açıklamalar yapılacak bonolar konusunda. Tabii ki şunu söyleyeceğim. Her türlü ülke ve kurum Amerikan yaptırımlarıyla karşı karşıya kalma, yüz yüze kalma olasılığını gözden geçirmeli. Yani hiç kimse bunun üzerinde değil. Biz herkesi sorumlu tutacağız ve ekonomik olarak bu rejimi soluksuz bırakacağız. Daha önce de söylediğim gibi Hiç kimse kararlılığımızı sınamaya kalkmasın. New York Post'tan Josh, sizin sorunuzla devam edelim. Ülkelerin ve kurumların adını vermeyeceğiz dediniz ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk ülkelerden biri olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasını ciddiye alarak İran'la tüm etkileşimleri ve ticareti durdurduğu haberleri geliyor. Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri öncü rol oynuyor diyebilir miyiz? Geçen hafta attıkları adımlar bunun sebebi olduğunu net olarak söyleyemem, ancak tabii ki daha fazla ülkenin de önemli adımlar atacağını söyleyebilirim. Angajmanımız devam ettiği sürece Birleşik Arap Emirlikleri bize çok iyi ortak oldu ve tabii ki İran'ın saldırılarının büyük bir kısmını da karşıladı Körfez'de. Bunu da unutmamak lazım ve tabii ki yıllar içerisinde İran'ın saldırganlığını göz yummak kendilerine daha fazla saldırı olarak geri döndü. Biliyorsunuz biz İran'ı bombalarken onlar da Körfez ülkelerini bombalıyorlardı ve bu da şunu gösterdi. İran rejiminde onların suyuna gitmek işe yaramıyor. Diğer taraftan bu rejimle hiçbir şekilde onlarla barışı satın almak da mümkün değil. Bu da işe yaramıyor ve şunun da altını çizmek istiyorum. Dünyada şu anda biz şu anda konuşurken bile bir yeni yaptırım dalgası göreceksiniz. Yani bu salondan çıktıktan sonra bunu beklentinizin bu yönde olması gerekiyor. Bu duruşun daha da genişleyerek dünya çapında finans kurumlarından da bu hafta sonuna kadar önemli finans kurumlarının da yaptırım görebileceğini bekleyin, göreceksiniz. Sky News'dan bir soruyla devam edelim. Sayın Bakan, hayır, Sky'dan Samira'nın sorusunu rica ediyorum. El Cezire'den bir sorumuz var efendim. Hayır, evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump Kanada'nın bir eyalet olmasını istiyor mu? Çünkü biliyorsunuz bir eyalet olmadan eyalet olmanın bütün fırsatlarını, çıkarlarını biliyorsunuz. Geçen hafta onlara çok iyi bir öneride, teklifte bulunduk ancak bunu reddettiler ve Başbakan Carney biliyorsunuz Trump ve Amerikan karşıtlığıyla göreve geldi ve biliyorsunuz geçmiş stratejilerine geri döndüğünü söyleyebiliriz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nı ekrana taşıdık. Şu anda Amerika'da İran'a uygulanacak olan yaptırımları, ağır bir yaptırım paketi açıklayacaklarını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı daha önce, şimdi de bu yaptırım paketinin ayrıntılarını paylaşıyor ve İran'la ilişkide bulunan, ticari ilişkide bulunan ülkeleri de bir çağrısı vardı. Ve İran'ın bütün ekonomik can damarını kesmeye niyetli olduklarının altını çizdi. Altın yükseliyor. Yeni haftada da yükselmeye devam etti. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı 1000 liradan fazla.
4: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
5: Evet.
4: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
6: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
4: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme daha oldu. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmaya hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde olduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalanırken bir kişiyi arama çalışması sürüyor. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle birlikte hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. 14 yaşındaki saldırganın şu an tutuklu olan annesi ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar.
4: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
7: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
4: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
7: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık. Ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti.
4: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
0: Cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin ön otopsi raporunda alkollü oldukları ortaya çıktı. Kocaeli'de ailevi sorunlar yaşadıkları iddia edilen kardeşlerin birinin suya yanlışlıkla düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için denize girdiği tahmin ediliyor.
8: Ön otopside 3 kardeşin de alkollü olduğu belirlendi. Polis kardeşlerden birinin denize düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için suya girdiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında intihar olasılığı da değerlendiriliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri kıyıya vuran 3 kardeşin ölümü araştırılıyor. İlk incelemede 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın boğularak öldüğü anlaşıldı. Üzerlerinde kıyafetleri olan kardeşlerin vücutlarında darp ya da yaralanma izi yoktu. Ön otopside alkollü oldukları belirlenen kardeşlerin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde sahile doğru yürüdükleri görüldü. Polis bir ipucu bulabilmek için kardeşlerin evinin çevresi, güzergah üzerindeki cadde ve sokaklarla sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kardeşlerin cep telefonları ve dijital materyalleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında anne ve babayla diğer kardeş BS'nin ifadesi alındı. Kardeşlerin ailevi sorunlar yaşadığı iddiası da araştırılıyor. Anne ve babaları boşanan 3 kardeş Darıca'da anneleriyle yaşıyordu. Yakın çevrelerine evden ayrılmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Yaşamını yitiren Ali ve Belinay lise öğrencisiydi. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Sakar ailesinin büyük kızlarının da 10 yıl önce İzmir'de boğularak öldüğü öğrenildi.
0: Diyarbakır'da iş yerlerine ait çok katlı binada yangın çıktı. 3 itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Tamamının da sağlık durumu iyi. Bu yangının nedeni ayrıntılı incelemeyle belli olacak.
4: 12 katlı plaza alevlere teslim oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
9: Gece korku dolu anlara sahne olan yangın yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında kontrol altına alınmıştı. Gündüz ise gördüğünüz gibi binanın dış cephesinde önemli bir hasar oluşmuş durumda.
4: Görüntüler Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde içinde iş yerleri bulunan plazadan. Pazar gecesi binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler önce üst katlara ardından çatıya ulaştı. İtfaiye yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personel de müdahale etti.
10: Hemen yangın söndürme sistemlerimiz devreye girdi. İç taraftaki yangın bu şekilde kontrol altına alındı. Ama bu gördüğünüz görüntü zaten dış cephede kaynaklıydı. Dış cephede de yangın söndürme sistemi olmadığı için herhangi bir şey yapamadık.
4: Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 5 kişi tedaviye alındı.
11: Memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
4: Yangının nedeniyle ilgili iddialar araştırılıyor.
12: Burada bir döner dükkanı var. Orada birikmiş olan kartonların dış cephede alev almasıyla başlamış. Ve dış cephenin de köpük olduğunu, giydirmenin köpük olduğunu düşünürsek aslına bakarsanız hızlı bir müdahale oldu. Öyle bir ihtimali site yönetimi bildirdi ama henüz biz itfaiye raporuna göre bu yangının çıkış sebebini elbette anlayacağız.
9: Yangın şu anda bahçesinde bulunduğumuz plazanın B bloğunda çıktı ve olay yeri inceleme ekipleri, polis ekipleri şu anda birinci katta incelemelerini sürdürüyorlar ve daha sonra itfaiye ekipleri de bina genelinde bir inceleme yapacak ve yangının çıkış nedeni araştırılacak.
0: Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yarısında motosikletliler var. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
13: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise sürüatle giden motosiklet duramadı, kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
14: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
15: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten arabayla titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
13: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
15: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
16: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
17: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
13: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
17: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven, tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
13: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
14: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor. Denetlemeler artabilir çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
0: Günlerdir vantilatör veya klima olmadan uyuyamayan İstanbullular için meteoroloji müjdeyi verdi. Bunaltan nem ve sıcak hava sona eriyor.
8: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
18: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek. Birçok noktada 55-60 civarında, Kilyos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'larda.
19: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahillere atıyoruz kendimizi.
8: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
18: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibaren ise sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
8: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
15: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
20: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
8: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
21: Deniz çok güzel, temiz.
22: Çok sıcak oluyor. Denizden insanı rahatlatıyor yani.
0: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başladı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinosların artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı bildirildi.
4: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yılda benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor.
0: Üniversitelerde kayıtlar başladı. Son tarih 28 Ağustos ama çevrim içi kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanacak. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için de başvuru süreci başlıyor.
23: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
24: Üniversite adayları için artık son aşama. Yükseköğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
25: Online kayıt yaptırmayan yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih 28 Ağustos kayıtta. Ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
24: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK'te kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayımladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
26: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
24: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
25: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
24: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
1: Beklediğimizden daha yüksek, yani bir yaşaması zor maalesef. Öyle yani, keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
0: Üniversite kayıtları başladı ama bazı bölümlere bu yıl hiç kayıt yapılmayacak. Örneğin fen bilgisi öğretmenliği. Sınava giren yaklaşık 2,5 milyon adaydan hiçbiri bazı üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliğini tercih etmedi. Başka bölümler de boşta kaldı. Hangileri bakalım.
8: Devlet ve vakıf üniversitelerinde 39 bölümü hiçbir aday tercih etmedi, 440 kontenjan öğrencisiz kaldı. Listede fen bilgisi öğretmenliği öne çıkıyor. Çevre mühendisliği, biyoloji öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği de boş kalanlar arasında.
2: Fen bilgisi öğretmenliğinin dolmamasının en önemli nedenlerinden birisi biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında yaşanan sıkıntılar. Fen bilgisi öğretmenliği dolmadı ama sosyal bilgiler öğretmenliği doldu. Orada da atama sıkıntısı var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi sayısal alanda öğrencilerin çok daha fazla alternatifin olması.
3: Orada gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliklerinin çoğunun kontenjanı 10. Yani 10 kişilik bir programı bile hiçbir öğrenci tercih etmemiş. Artık bu programları yavaş yavaş kılavuzda görmemeye başlayabiliriz.
8: Farklı üniversitelerde bazı bölümlere ise yalnızca bir öğrenci yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü onlardan biri. Eğer ek tercih döneminde başvuru yapan çıkmazsa öğrenci bölüm derslerine tek başına girecek.
3: Bu öğrenciler eğitim almaya devam ediyorlar ama bir de önümüzde şu anda ek tercih dönemi var. Buralar birazcık daha değerlenebilir tabiri caizse. Ek tercihten sonra bu 1-2 kişilik programlar dolabilir. Ya da belki 1-2 kişiyle kalmaz da 3-5 kişilere çıkabilir.
2: Madem buraya bir ilgi azaldı, bu bölümlerin açık tutulmasının da maalesef pek bir anlamı da yok. Çoğunun ihtiyaç fazlası olduğu için kapatılması gerekiyor.
8: Uzmanlara göre seçilmeyen bölümler ek tercihlerde kontenjanlarını doldurabilir. Bu kapsamda açıkta kalmak istemeyen adaylara boş kalan bölümleri tercih etmeleri öneriliyor.
0: İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise tahmin etmek hiç de zor değil, cep telefonu kullanmak olarak kayıtlara geçti.
4: Fahriye Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural

0: Bu inerleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma inerleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sırada ise Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü, yani yarısından fazlası bu illerde düzenlendi.
1: Karayollarında eski gişelerin yerini serbest geçiş sistemi alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemini devreye aldıklarını söyledi.
2: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
3: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
2: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
1: Yine de bir çöp depolama alanındaki devasa atık yığını şiddetli yağışın sonrasında çöktü. Tonlarca çöp çevredeki evlerin üzerine yığıldı. 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
4: Gece yarısı gelen sesle uyandılar. Ardından tonlarca çöp evlerin üzerine yığıldı. Görüntüler Batı Afrika ülkesi Gine'den. Başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Buldozerler enkazı kaldırırken bölge sakinleri ve gönüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı.
5: Gece 2'de uyuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda ilk çökme olmuştu. Ardından ikinci dalga geldi. Evi yıkan da o oldu. Bir insanın böyle hayatını kaybettiğini görmek çok acı verici.
4: Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Hükümet yağışlı mevsimde toprak kayması ve sel riskinin arttığını belirterek çevrede yaşayanların tahliye edilmesi talimatını da vermişti.
1: İğne korkusu yaşayanlar bilir epey bir sıkıntı ve sıra bekleme ile birleşince daha büyük bir sorun haline geliyor hastanelerde, sağlık kuruluşlarında. Yapay zeka burada da devreye girdi ve bir kan alma robotu geliştirildi. Aletta Amerika'da resmi kullanım onayı da aldı. İnsan eli değmeden sıfır hata ve sıfır acı hedefiyle çalışan bir sistemden söz ediyoruz. Ayrıntısı haberde.
2: Kan verme stresi robotlar sayesinde tarihe karışabilir. Hollandalı yapay zeka şirketi Vitestro, kan alma sürecini tamamen otomatikleştiren robotik sistemi

0: için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi onay aldı. Yapay zeka, kızılötesi görüntüleme ve ultrason teknolojisini birleştiren Aletla adlı robot, hastanın kolundaki en uygun damarı sadece saniyeler içinde tespit ediyor. İnsan eli değmeden tamamen steril koşullarda gerçekleşen işlem ağrısız ve tek seferde tamamlanıyor. Klinik testlerde %95 başarı oranına ulaşan teknolojinin arkasında hassas bir mühendislik tasarımı bulunuyor. Sistem sayesinde tek bir sağlık personeli 3 farklı robotik istasyonu aynı anda yönetebilecek. Sağlık sektöründe verimliliği artırması beklenen bu robotların kısa sürede küresel çapta yaygınlaşması öngörülüyor. Şimdiye kadar 120 milyon dolardan fazla yatırım toplayan şirket, bu teknolojinin dünya genelinde giderek derinleşen sağlık personeli eksikliğine de çözüm sunacağını belirtiyor.
1: Bir de insansı robotlar var. İşte böyle. Dünya insansı robot oyunları Pekin'de düzenleniyor. 100 metrede piste çıkan insansı robot atletizm efsanesi Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan dünya rekorunu geride bıraktı. 400 metre ve uzun atlamada da insan performansını zorlayan robotların mücadelesi geliyor şimdi ekranlarınıza.
2: Efsanevi atletlerin rekorları insansı robotlar tarafından birer birer tarihe gömüldü. Çin'in başkenti Pekin'de ikincisi düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları tarihi rekorlara sahne oluyor. 100 metre koşu elemelerinde piste çıkan Tian Gong Ultra isimli robot yarışı 9,39 saniyede tamamladı. Bu derece efsane atlet Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan 9,58 saniyelik dünya rekorunu geride bıraktı. İkinci gelen robot da 9,47'lik derecesiyle Bolt'u aşmayı başardı. Yapay zeka ve elektrik motorlarıyla donatılan robotlar 400 metrede de insan performansını geride bıraktı. Erkekler dünya rekorunu 5 saniyeden fazla geliştiren şampiyon robot sıra dışı koşu tarzıyla dikkat çekti. Uzun atlamada şampiyon robotsa 7 metre 97 santimetreye ulaştı. Bu atlayış Mike Powell'ın 8,95'lik rekorunun gerisinde kalsa da uzmanlar aradaki farkın kapanmasının an meselesi olduğunu belirtiyor. Organizasyondan renkli manzaralar da kameralara yansıdı. Futbol maçı sırasında ağları havalandıran insansı robot Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etti. 16 ülkeden 2000'den fazla robotun yarıştığı dev şampiyona sporun yanı sıra acil durum müdahalesi ve teknik beceri müsabakaları da 26 Ağustos'a kadar sürecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: NTV Radyo.

0: Reklam. Masal bu ya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal Buya NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.

0: Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para Afpara hediye. Üstelik para Afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para Afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: Doğa Takvimi. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Orman yangını normal koşullarda aslında doğal yapının bir parçası. Bazı bitkiler yangınlar sayesinde canlanır, tohumları dağılır. O bitkiler yangın sırasında yanmaz. Çünkü yer altındaki odunsu organları ya da gövdelerinin etrafındaki ölü yalıtım dokusu veya yükseklere uzanan tepeleri sayesinde kendilerini alevlerden koruyabilirler. Benzer şekilde pek çok hayvan da orman yangınlarına karşı hayatta kalmak için doğayla uyumludur. Yangını bulunduğu yere ulaşmadan çok önce fark edenler yer altındaki yuvalara, kaya yarıklarına, mağaralara sığınırlar. Buralara giremeyecek hayvanlarınsa normal koşullarda sulak alanlara, dere yataklarına kaçacak kadar zamanı olur. Ancak son dönemde çoğu insan kaynaklı ve iklim değişikliğinin etkisiyle yıkıcı olan orman yangınları, aşırı ve çoklu hava olayları işte doğadaki bu düzeni bozuyor. Sonuç olarak yangından kurtarılan ya da kendi imkanlarıyla kurtulan hayvanlar için de yangından sonra zorlu bir dönem başlıyor. Yanan bölgede yiyecek bulamıyorlar, barınamıyorlar. Doğal ortamları bozulduğu için yerleşim yerlerine inmek zorunda kalan hayvanlarsa mesela motorlu taşıt çarpması sonucu ölebiliyor.
0: Doğa Takvimi.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
4: Hava durumu.
5: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Haftaya sıcak başladık. Ortalamaların üzerinde sıcaklıklar. Salı günü de değişiklik yok ama perşembeden itibaren düşüş başlayacak. İstanbul'da nem oranı yüksek, bağıl nem oranı özellikle yüksek. Sabah saatlerinde birçok yerde %85'lerde, Karadeniz kıyılarında, denize yakın yerlerde, Kilyos'ta, Çatalca'da, Pendik taraflarındaysa %98'leri buluyor. Ama salı günü rüzgar kuvvetleniyor. İstanbul'da 45-50 kilometreye kadar çıkacak Poyraz'ın hızı. Evet, biraz serinlik verir gibi olacak ama yine de nemli esecek. Yani bunaltıcı bir hava olacağını söyleyebilirim. Ne zaman serinler İstanbul ve Kuzey Hat? Çarşamba akşam saatlerinde daha serin esmeye başlayacak rüzgar. Perşembe günü sıcaklık düşüyor. Bugünlerde 32, 33 hatta birkaç ilçede 34'leri bulan sıcaklık. Salı günü yine 33 derece, çarşamba günü 31 ama perşembe günü 29 dereceye inecek. Cuma günü ise 25 dereceye inecek. Hatta cuma günü birçoğumuz sonbahar erken mi geldi diyebiliriz. Çünkü cuma akşamı belirgin bir düşüş olacak. Kısa süreli yağışlarda görebiliriz. Bu düşüşten tüm Marmara ve Karadeniz'de etkilenecek. İzmir'de de perşembe ve cuma o serin rüzgarlarla ve kuvvetlenen rüzgarlarla hissedilen sıcaklıkta en az 4-5 derece bir düşüş olacak. Antalya bugünlerde kuru, rüzgarlar kuru esiyor. Çarşambaya kadar da böyle olacak. Sıcaklık 40 derece. Adana bölümünde nemli bir hava var. Hissedilen sıcaklık 43 dereceyi buluyor Adana'da. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklıklar fazla değişiklik göstermeyecek. 38-39 derecelerde. Yağış olan yerimiz şöyle ki, sadece Doğu Karadeniz'de kısa süreli yağışlar var. Bir de Doğu Anadolu'da Ardahan taraflarında, Erzincan taraflarında yağış geçişleri olacak. Cuma günü Karadeniz'in genelinde yağış bekliyoruz ki hafta sonu bu yağış biraz daha geniş alana yayılacak. Doğu Anadolu ve Sivas tarafına kadar da ulaşacak. Hava durumu.
4: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Parafpara hediye. Üstelik Parafparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Parafpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim mutluluk.
4: Reklam. NTV Radyo. Saat 21.

0: İyi akşamlar NTV'ye, doğrudan siyasete hoş geldiniz. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Sürecin takibini yapmak, koordinasyonunu sağlamakla görevli kurul alt komisyonlar oluşturulması kararı aldı. Bu kurullar nasıl çalışacak, sürece nasıl etki edecek, bunları konuşacağız. Tabii sürece dair son gelişmeleri, açıklamaları da yine değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Türkiye 40 yılı aşkın süredir en can yakıcı sorunu olan terörü ortadan kaldırmaya hazırlandığı bir süreçte oluşturulmak istenen huzur ortamını bozmaya niyetli gözüken bir ülke var. İsrail'den bahsediyorum. Seçim yarışına giren Netanyahu kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurmuş gibi gözüküyor. Ne yapmak istiyor? İsrail'in saldırgan tutumu sadece Netanyahu ile mi alakalı gibi soruları da konuklarımızla konuşacağız bu akşam. Mete Çubukçu ile beraberiz her hafta olduğu gibi.
1: Merhaba Burak.
0: Merhaba. SETA Genel Koordinatörü Nebi İmiş de bundan sonra doğrudan siyasette bizle beraber olacak her hafta. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tekrar, merhabalar.
0: Nebi Bey. Ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Mete Çubukçu, uzun zamandır beklediğimiz bir konuydu. Bu kurulun oluşturulması, bir araya gelmesi ve çalışmaya başlaması. Bugün artık o toplantıyı da gördük. Bir açıklama da yapıldı toplantının ardından, yazılı bir açıklama. Evet. Şimdi süreçte, bu sürecin gidişatında nereye koyacağız bu kurulu? Nasıl işler görecek? Nasıl katkı sağlayacak sürece diye sorayım.
1: Süreç artık ciddi bir şekilde ete kemiğe bürünüyor. Yani bundan önceki de tabii ciddiydi ama şu anda resmi olarak bir süreç tamamıyla başlıyor. Şimdi mecliste bir komisyon kurulmuştu ama bir süreli bir komisyondu. Bir rapor hazırladı, teslim etti ve onun yani işlevi o anda sona erdi. Hoş, bundan sonra da yani iki kurul, bir cumhurbaşkanlığı şemsiyesi altında, birisi de mecliste bir kurul
2: komisyon,
1: daha alacak.
2: Meclisteki, evet. Meclisteki ne komisyon diyor?
1: Komisyon, evet. İzleme takip komisyonu gibi ama hani devleti temsilen bundan sonraki hem hukuksal hem de diğer konuları takip edecek olan kurul bugünkü yapıdan oluşuyor ve ilk toplantısını yaptı. Çeşitli bakanlıklar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, MGK Genel Sekreteri gibi başkanlar, sözünü ettiğim bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bundan sonra bugün işte alt kurulların kurulması ve bu kurullarda kimlerin muhtemelen görev alacağının tespiti yapıldı. Mesela işte Adalet Bakanlığı'ndan büyük bir ihtimalle işte bir savcı ya da hakim, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir büyükelçi, işte Milli Savunma Bakanlığı'ndan kurmay albay ya da general seviyesinde bir kişi, MİT'ten işte daire başkanlığı düzeyinde şahısların başkanlığında alt komiteler, yani biraz daha işlevsel olan komitelere, gruplara geçilecek. Dört tane komisyon var burada. Hepsi önemli ama birinci silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu, yani buna kısaca silahsızlanma komisyonu diyebiliriz. Ne yapacaklar? Bunlar silahları nerede, ne kadar, hangi takviye bağlı olarak ve hangi yöntemle teslim edileceğini tespit edecekler. Bu tespit tabii ki sahadaki istihbarat servisi ve muhtemelen Milli Savunma Bakanlığı'nın, yani güvenlik güçlerinden oluşan alandaki ekiplerden gelen bilgiler sonucunda buraya ulaşacak. İkincisi adli ve hukuki işler alt kurulu. Bu da dönmek isteyen, dönmeye niyeti olan ve bu yasa çerçevesinde dönecek olanların bir şekilde tespiti, koordinasyonun sağlanması ve yurda dönüşlerinin bir şekilde organize edilmesi diye daha basit bir şekilde çerçevelendirebiliriz. Bir alt kurul daha var, izleme.
0: İzleme ve tespit alt komisyonu.
1: Evet, yani şimdi bu bir önce söylediğim hukuki bir komisyon değil. Yani evet, onlar tabii ki hukuki durumlarını inceliyorlar. Yani kaç yıl hakkında dava var mı? Adam öldürmüş mü? dava varsa kaç yıl ceza aldı gibi kategorileri onlar değerlendiriliyor. Ona göre gelip gelemeyecekleri zaten tespit ediliyor. Diğer kurul ise bu gelen kişilerin infazlarıyla ilgili. Yani yatacak mı, yatmayacak mı, ne kadar infazları ertelenecek? Yani 5 yıl mı, 10 yıl mı suç işlememe kaydıyla diye infazları inceleyecek bir komisyon. Bir tane de sosyal uyum ve bütünleşme diye, yani entegrasyonun ve dönenlerin hani hem ekonomik hem sosyolojik hem psikolojik bir takım toplumla bir araya gelmesi yönünde çalışmalar yapacak kurul. Tabi burada tartışma yaratan, belki kurul tartışma yaratan değil ama şimdi bu son günlerde birçok işte Öcalan'a ait olduğu görüşme notları sızdı kamuoyuna. Dün ya da evvelsi gün DEM Partisi açıklama yaptı. Bunlara ekleme yapıldı. Bunlar aslı
0: evet,
1: değil.
0: Evet, konuşacağız gibi. Onlarda.
1: Gerçi biraz geç yapıldı o açıklama ama şimdi orada bahsedilen işte hani bir komisyonlardan birinde Öcalan görev alacak mı diye bunlar konuşuluyor. Ben onun görev alacağını yani bir ismen ya da bir statü olarak düşünmüyorum. Yani burada yer almayacak ama şöyle bir şey muhtemelen olacak. Ya örgütten ya da DEM Parti'den birisi en azından bu dönüşleri organize etmek, çünkü sonuçta örgütle muhatap olunuyorsa bir listenin ya da işte bir grubun nereden gelecekse onları konuşuruz tabii. Bunları bir şekilde bu kurullarla eşleştirmek durumunda. Yani oradan da birisi, yani herhangi bir statü ya da isim altında değil ama sanki o kurullarda, özellikle birinci dediğim alt kurulda ya da komisyonda görev alacak gibi görünüyor. Yani bence start verildi. Bu ne zaman başlayacak tabii ki? Özellikle bu silahsızlanma kurulunun bir şekilde, yani rapor bu kurula gelecek, bu kurul MGK'ya bildirecek, MGK evet diyecek, resmi gazete yayınlandıktan sonra ikinci,
0: o 6 aylık yani süreç başlayacak.
1: 6 aylık süreç ve o dönüşlerin organize edilmesi başlayacak.
0: Şimdi sayınmış burada açıklamanın son cümlesi. Devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek, tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir diyor. Şimdi mecliste çerçeve yasanın kabulü, ardından bu kurulun oluşturulması, toplantıdan hemen sonra yazılı bir açıklama yapması. Mesele artık çok daha hani o güvenlik bürokrasisinin takip ettiği, biraz daha kapalı giden alandan artık kamuoyu önüne tamamen çıkmış vaziyette değil mi?
3: Toplumsallaşma.
0: Toplumsallaşma süreci.
3: Yani şöyle çerçevelendirebiliriz. Tabii 2 yıl oluyor Ağustos yıl itibariyle. Yani ilk bu terörsüz Türkiye sürecinin bir siyasi yaklaşım olarak başlatılması. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Devlet Bahçeli'nin bu meseleyi yeniden gündeme getirmesi ve terörsüz Türkiye'ye yönelik olarak yeni bir siyasal sürecin olabileceğine yönelik açıklamaların üzerinden 2 yıl geçiyor. Şimdi bu 2 yılda aslında bu dünyada da böyle terörün tasfiye süreçleri tekrar tekrar başlatılır, başa dönülür vesaire ama Türkiye geçmişteki tecrübelerini, yani sonuçta 40 yıllık bir süre var. Burada da 90'lardan itibaren çözüm arayışları var ve bu çözüm arayışlarında da Türkiye siyaset olarak, devlet olarak, kurumlar olarak, toplum olarak, medya olarak bir tecrübemiz var. O geçmişin tecrübelerinde yararlanarak aslında bir yol haritası oluşturulmuştu bu yeni süreçte. Yani tekrar işte sabotajların engellenmesi, bu sürecin geçmişteki olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlanmaması için bütün hem siyaset kurumu hem devlet bunu bir devlet politikası olarak bir yol haritası safhalara ayırdı ve aslında bugünkü konuştuğumuz da bu safhalardan birisi. Yani ilk dönemde bu sürecin sonuçta yeniden başlatıldığında işte PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakması vesaire, oralarda farklı safhalar vardı. Ama en nihayetinde ya bütün bu süreçler yürütülürken meclis, hem meclise büyük bir misyon ve aslında görev verildi. Çünkü geçmişten bugüne bütün siyasi partiler şunu söylüyordu. Bu mesele mecliste, meclisin de büyük bir rol oynadığı süreçte devam etsin. Ve orada da gerçekten İYİ Parti haricinde hemen hemen meclisteki bütün partilerin katkı verdiği bir komisyon oluştu ve orada bir yol haritası belirlenmişti. Ve o yol haritasına göre de işte belki de meclisin tarihinde anayasa değişikliklerinde bile görülmeyen 467 milletvekilinin onayıyla bir yasa çıkarıldı. Şimdi bu yasa aslında sürecin somutlaşması. Yani bugüne kadar yasal bir çerçeve, evet geçmişten bugüne farklı yasal çerçeveler vardı. Onlar bir şekilde bunu altlık oluşturdu bu yeni sürece ama en nihayetinde iki yıldır yapılan hazırlıkların kurumsallaşma aşamasına geçtiği yer tam da bu yasanın meclisten çıkmasıdır. Şimdi bu yasanın uygulama aşamasını görüyoruz. Bugün takip ve koordinasyon kurulunun toplanıp alt komisyonları oluşturması aslında artık sürecin bundan sonraki döneminin bir şekilde planlanması ile ilgili. Bugüne kadar bir yol haritası vardı. Gerçekten de o yol haritasında bir başarıya ulaşıldı. Bundan sonra da yani zaten alt komisyonlarda az önce Mete Bey tek tek saydı. Bundan sonraki süreçlerde aslında dört tane ana çerçeve var. Birincisi bir şekilde izleme ve tespit. Yani PKK'nın silahlarının teslim edilmesi, işte tasfiyesi vesaire. Buranın izlenmesi ve ardından da izleme süreçleriyle birlikte silahsızlanma ve ondan sonra atılacak adımlar. Şimdi bunlarla ilgili hepsinin ayrı bir komisyon kurulduğu anlaşılıyor. Silahı bırakanlar, teslim edenler sonuçta bir yargılama süreçleriyle ilgili bir çerçeve çıktı. Bunun da sonuçta devletin farklı birimlerinin izlemesi, buraların yürütülmesi ve kanunun uygulanması gerekiyor. Bununla ilgili de bir komisyonun kurulduğu anlaşılıyor. En nihayetinde bu terörün tasfiyesi süreçlerinde belki de en uzun safhalardan birisi, en önemli safhalardan birisi toplum da burada doğrudan ilgilendiren husus toplumsal bütünleşme ya da entegrasyon dedikleri süreç. Bununla ilgili de bir alt komisyonun kurulduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla da buradaki bugünkü gördüğüm şey hem takip hem koordinasyon. Hatırlayalım bugüne kadar bu süreç evet mecliste tartışıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde bir şekilde sahada ve diğer devlet kurumlarıyla yürütüldü ama koordinasyonun tam bir aslında bütün süreçlerin konuşulduğu, farklı yapıların birbiriyle bir şekilde süreci yönettiği kurumsal bir yapı yoktu. Yani tabii ki devletin çeşitli kurullarında bunlar konuşuluyordu ama bundan sonraki süreçte bu yürütme meselesini daha çok
0: bu kurul.
3: Bu kurul ve bu kurulda da zaten devletin bu meseleyle ilgili bakanlıkları ve ilgili kurumları var. Bu kurul aynı zamanda izleyecek, tespit edecek sürecin yürütülmesinden sorumlu. Ama öbür taraftan da tabii ki yasama organına, mecliste de bir izleme komisyonunun kurulacağını biliyoruz. İşte burada da bütün partilerin buraya üye vermesi gibi çeşitli süreçler var. Bu kurul aynı zamanda da parlamentoya, izleme kuruluna belki parlamentoya da çeşitli açıklamalar yapacak, bilgiler verecek sahadaki gelişmelerle ilgili. En nihayetinde de buradan çıkan sonuçta toplumsallaşma süreci. Bundan sonraki süreçte toplumsal tartışmalar meselesi, bu meselenin topluma mal edilmesi meselesi önemli. Bu son iki yıllık süreçte, hemen iki cümleyle toparlayayım. Aslında geçmiş tecrübelerden yararlanarak eylem sözden önce gitti. Yani önce sahada belirli aşamalar kaydedildi. Ardından bunun açıklanması, yani hem siyaseten hem işte topluma mal edilmesiyle ilgili açıklamalar biraz sonradan geldi. Hatta bu eleştirildi, ya toplum niye şeffaf değil, toplumdan bir şey mi kaçırılıyor vesaire. Aslında buradaki de devletin daha önceki tecrübeleri dikkate alarak ya saha olgunlaşsın, saha olgunlaştıktan sonra bu meselenin kamuoyunda sözün sonra gelmesi, açıklamanın sonra gelmesi süreçleriydi. Bundan sonra büyük ihtimal biz yine saha biraz yani eylem sahadaki gelişmeler önce gider. Ama kamuoyunda daha fazla tartışılır, daha fazla konuşulur, ayrıntılar daha fazla açıklanır. Çünkü kurumsal bir mekanizma var.
0: Şimdi bu söylediğiniz önemli. Çünkü hocam bugüne kadar olan girişimlerde hiç bu kadar mesafe kat edilmemişti. Yani çözüme yaklaşılma konusunda hiç bu kadar mesafe kat edilmemişti. Ama hala itirazlar olduğunu görüyoruz. Evet, itirazlar var. Güvensizlik bazı kesimlerde olduğunu görüyoruz. İşte sürecin ne kadar toplumsallaştığına dair hala soru işaretleri var. Bunlar da acaba biraz daha böyle kamuoyunun da daha fazla tartışılmasıyla meselenin aşılabilecek mi? Yoksa her zaman olacak mı bir şekilde bu güvensizlik, itiraz bölümü?
2: Yani bir kere hani bu sürecin çok hassas olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. O hassasiyetin getirdiği bir yavaşlık da var. Yani herkesin arzu ettiği hızda ve şekilde işlemiyor. İşlemez de zaten. Çünkü sonuçta bir tarafta bir devlet var, diğer tarafta da bir terör örgütü var. Bir uzunca bir süreye yayılmış olan terör faaliyetini sona erdirmeye çalışıyorsunuz. Herkesin buradan canı yanmış, herkesin beklentisi birbirinden çok farklı. Yani devletin beklentileriyle vatandaşın orada yıllar içerisinde bundan zarar görmüş, yakınlarını kaybetmiş olan insanların beklentileriyle terör örgütünün Türkiye'deki uzantılarının, sempatizanlarının veya yurt dışındaki elemanlarının beklentilerinin birbiriyle normal şartlarda uyuşması beklenmez. Dolayısıyla bunların hepsini uyuşmadan belki en azından belli bir süre için bir bütünlük içinde ama çatıştırmadan da belli bir yöne sevk etmek gerekiyor. O yüzden de dikkat ederseniz bu sefer süreç daha yavaş ilerliyor. Yani çok pek çok kişinin bazen de sıkıntı belirtiyorlar. Hatta işte bundan bunalanlar.
1: Bana da çok yavaş yani normal hızında gibi.
2: İşte aslında normal hızı böyle bir şey de belki de budur. Yani çünkü gerektiğinde frene basılabiliyor. Yani bundan önceki süreci hatırlarsanız, bundan önceki denemeyi hatırlarsanız kontrol edilememişti bir takım şeyler ve onun toplumda yarattığı infial bizi başka yerlere doğru götürdü. Bu sefer o tür infialler de olmasın diye daha dikkatli bir süreç izleniyor. Şimdi ve hep aşama aşama hakikaten farklı ve bence en önemli aşama aslında meselenin meclise gelmesi ve mecliste bir hukuki çerçevenin oluşmasıydı. Bu PKK açısından da ve silah bırakacak, gerçekten silah bırakacaklar açısından da önemli bir adımdı. Ama orada da dikkat ederseniz kendi içerisinde belli safhaları olan ve belli şartları olan bir süreç tanımladı. Yani yasa çıktı, hemen yürürlüğe girmedi. İşte onun için bile bir geciktiricili bir süreç tanımlandı. Şimdi burada ben hani iki tane önemli aşama görüyorum. Aslında çok aşama var ama önümüzdeki aşamaların ikisi çok önemli. Bir tanesi gerçekten silah bırakılmış olmanın tespit ve teyidi. Yani daha önce biliyorsunuz sembolik bir silah bırakma olayı
0: silah
2: yapıldı.
0: Yakma.
2: Silah yakma işte. Oldum. Yani o tamamen sembolik bir gösteriydi ama şimdi gerçekten o silahların bırakıldığı, yani aslında bir kısmının muhtemelen Türkiye'ye teslim edildiği ya da başka bir yere verilecekse bunların hepsinin kayıt altına alındığı, yani sayıldığı, tutanakla tutulduğu, ne yapıldığının bilindiği bir sürecin yaşanması gerekiyor. Esas hani belki halkı bu işin içine daha çok sokacak aşama bu aşama. Orada insanlar bunu görürlerse farklı bir duygu ortaya çıkacak. Çünkü şu ana kadar yani ortalama bir vatandaşta çok öyle bir inanç olmayabilir. Yani PKK terör örgütüne güvenmedikleri için böyle bir inanç oluşmamış olabilir. Ama gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı silahlar bırakıldı, bakın bunda böyle böyle oluyor diye bir açıklama yaptığı zaman o güven de vatandaşta ortaya çıkmış oluyor. Bu birinci aşama. Zaten esas süreci başlatacak aşama da bu.
0: Tabii.
2: Değil mi? Ondan sonra bunun tespitinden.
1: Ya ondan sonra.
2: Esas ondan sonra.
0: Atılacak adımlar ondan sonra gelecek.
2: Ondan sonraki ikinci aşama, bu 6 aylık süreç çok önemli. Çünkü o 6 aylık süreçte bakalım kimler bu yasadan faydalanmak için başvuracaklar. Çünkü başvurmaları gerekiyor. Belki de başvurmayacaklar. Belki de Türkiye'ye gelmek istemeyecekler. Ve esas başvuranlar nasıl bu sistem içerisinde mesela bir Habur vakası gibi bir vakaya neden olmadan, değil mi? Yani onu vatandaşlar hatırlıyordur. Onlar nasıl bu süreç içerisinde normalleştirilerek tekrar hayatı içine kazandırılacaklar? Bu da önemli bir aşama. Yani 20 yılını, 30 yılını elinde silahla dağda geçirmiş insanı sen normal bir insana dönüştüreceksin. Ya bu çok uzun bir süreç olacak. Buradaki komisyonlardan birinin sosyal uyum ve bütünleşme komisyonu olması, bu yani kurulu olması bu açıdan önemli. Çünkü belki de sürecin uzun dönemli başarısını en çok belirleyecek olan unsurlardan bir tanesi de bu.
1: Evet.
2: Yani o insanlar normal vatandaşa dönüşecekler. Ondan sonra ama bu süreç herkesi yine mutlu etmeyecek. Yani normal vatandaşa dönüşmüş PKK'lının sokakta yürüyor olması pek çok insanı rahatsız edecek. Belki başka toplumsal tepkiler doğacak. Onların da kontrol altına alınması, onlara da bir karşılık verilmesi, onlarla da bir temas kurulması gerekiyor. Yani aslında uzayacak da bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu dediğim, yani ilk adım olarak aslında tabii çok adım var arkasında ama hani bizim halkın önüne
0: sırada önemli olanlar
2: şu bunlar aşamadaki gibi. İki önemli şey, ben bunu görüyorum yani.
0: Mete Çubukçu, şimdi kurullar, işte saydık bu kurulları. Tabii şunu bilmiyoruz ama hani bir tahmin, öngörü Nevi Bey. Sadece bürokrasiden isimlerden mi mesela oluşacak? Hani belki evet, tam izleme tespit komisyonu, sosyal uyum bütünleşme komisyonu. Acaba siyasi partilerden isimler olacak mı içinde, başka burada partilerden mı? Bu kurulların
1: bu
0: içinde?
1: Bu kurullarda bence olmuyor.
3: Yürütme burası, izleme de
2: hükümet,
3: olur.
2: Kurul
0: evet.
2: Hükümet.
0: Evet. İşte şeyde.
3: Mecliste, yani, izleme de olur.
0: Mecliste olur ama olur. Bu alt kurullarda burası tamamen bürokratlardan oluşacak.
1: Bu kurul
0: oluşacak,
1: ya da işte artık o kurulun kurulacak olan bir mekanizması meclisi bilgilendirecek. Evet. Yani hangi aralıklarla onu tam bilmiyoruz ama orada yani sonuçta herhalde orada kurulacak o komisyonun sorularına yanıt verecekler. Çeşitli partilerden oluşan. Ama burası sadece yürütme ve bürokrasiden.
2: Belki yeni yasa ihtiyacı evet. Çıkacak. Tabii, başka tabii. Yasalar çıkartılması
1: zaten
2: gerekecek.
1: O onlar şeyde
0: kurulun,
1: var.
0: Öyle bir şeyi de var kurulun. Yani bir yasa ihtiyacı doğarsa o konuda
2: o komisyona öneride bulunma.
1: Evet. Muhtemelen de doğacaktır. Yani şimdi aklımıza gelmeyen yani bir takım tamam. Handikaplar ya da işte engel değil ama düşünülmeyen yani bin tane şey var. Onlar şey yapacaktır, çıkacaktır ama asıl burası dediğimiz gibi bürokratlardan oluşan, yani farklı kesimlerden oluşan. Oradan tabii şöyle şeyler de yani sonuçta işin karşı cephesi var. Yani sonuçta işte İmralı, işte Öcalan süreci onunla yürütülüyorsun. Yani bu hani artık bir kere iki dört. Bir takım talepler oluyor ki sonuçta hem yürütmenin hem meclisinde belki olacak. Farklı yani şu anda tam bilmiyoruz. Belki daha alt ne bileyim işte STK'lardan, akademisyenlerden, gazetecilerden vesaire bilemiyoruz. Bunlar olabilir. Bu tür ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Yani işte Sosyal Uyum ve Bütünleşme Komisyonu'nda hakikaten yani farklı uzmanlıklara belki evet. Bölgesel aktörlere yani oradaki dinamikleri daha iyi bilen, daha iyi kavrayan insanlara da ihtiyaç olabilir. Yani bu biraz daha yolda tabii ki daha alt grupların oluşacağını da bir şekilde şey yapabiliriz. Şimdi hocam silahlar dedi yani tam bilmiyoruz ama yani muhtemelen silahlar yani Irak devleti ya da Irak hükümeti içinde bölgesel Kürt yönetiminin unsurları da olan bir yere teslim edilecek. Yani orada toplanacak. O tespit orada yapılacak. Tabii ki bunun görseli belli bir noktadan sonra paylaşılacaktır. Nasıl olduğunda da. Ama şöyle bir şey tabii şimdi hep bahsediliyor. Geçen hafta da bahsettik. Yani şimdi mesela İran sorunu dediğimizde toplam 7-8 bin tane tabanca falan çıkıyor ya da hafif silah çıkıyor. Şimdi buradaki burada kapasiteye baktığımızda 40 yıllık
2: burada ağır silahlar da var.
1: Ağır silah ve hani hakikaten çok ciddi noktalar var. Artı
0: depolar var,
1: ya
0: mağaralar
1: depolar
0: var.
1: Depolar var, karargahlar var, mağaralar var. Zamanında döşenen belki binlerce mayın var. Bunların yerleri, haritaları vesaireleri tam bir kısım bellidir, bir kısım belli değildir. Ya da yani örgüt biliyorsunuz yani hareketliydi. Bir yerde mağarası var. Belki oraya üç yıl uğramıyor. Bir daha geçmiyor evet. Oradan. Vesaire yapmıyor. Yani onları da bir şekilde teslim edildiği gibi şey yapılabilir. Hı hı. Yani belki %100 değil ama zaten orada kapasite 80-90 açtığı zaman hani tamamen silahların teslim edildiği görülür. Zaten karşı taraf da şu ana kadar burada bir ayak sürüyor ya da diriyor gibi bir şeyi yok. Hani silahları vermeyeceğiz gibi. Ve iş buraya kadar geldiyse istihbarat teşkilatıyla sonuçta karşı tarafın unsurları bu konuda alanda çalışıyor ya da bilgi alışverişinde bulunuyor.
0: Yani orada belli bir mesafe alınmıştır tabii herhalde ki. Zaten tabii bu konuda tabii. Çünkü buraya gelene kadar.
1: Belli bir süre çiziliyor. Yani şimdi nasıl dedik iki ay sonra
0: yani bitmesi lazım.
1: Lazım değil ama yani herkesin söylediği en geç Kasım ayı.
0: Sağlıklı olanı evet, iki ay
1: içinde. Yani bahsettiğimiz iki ay ve bu iki ay içinde çok uzun bir süre değil. Yani bu kadar silahın belli ki bu belli bir aşamaya zaten gelmiş. Silahların tespiti ve toplanması. Benim tahminim Irak hükümeti denetimi demeyeyim ama gözetiminde belli onlara da teslim edilecek. Çünkü onlar da teslim aldıklarını vesaireyi diye düşünüyorum. Diğer başvurulara gelince şu anda yine tahminim ilk başta belki 50'şer 100'er kişilik Kandil'den, cezaevlerinden ve Avrupa'dan gruplar bir şekilde. Onların koordinasyonu da şu anda başladığını varsayıyorum. Yani bunlar bir bilgi değil ama yani bu süreç buraya kadar geldiyse. Yani
0: bazı kimler isimler belirlenmiş olabilir.
1: Evet, hakkında dava olan, davası düşen. Bunlar belli avukatlar aracılığıyla devletin belli nasıl diyeyim organlarıyla zaten irtibat halinde. Evet. Onlar tespit edilecek ve oradan sonra silah bırakmadan sonra o süreci yapacak, başlayacak.
2: Muhtemelen zaten herhalde yani terör örgütü de süreci test etmek isteyecektir. Dolayısıyla ilk başta muhtemelen farklı türde insanları gönderecek.
1: Hem öyle hem ne oluyor toplu bir şekilde neyle karşılaştığını tırnak içinde bilmediği varsayımıyla ya da o eski görüntüleri de vermemek. Yani sonuçta belki birçok kişinin geldiğinden hani haberimiz daha sonra olacak.
0: Daha sonra olmuştu. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından doğrudan siyaset devam edecek.

0: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Artık Türkiye'de çerçeve yasayla oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını yaptı ve bundan sonra oluşturulan alt kurullar sürecin nasıl ilerleyeceğini takip edecekler. Tabii bunların içinde de en önemlisi silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu gibi gözüküyor en azından ilk aşamada. Tabii süreç nasıl işleyecek, ne bileyim, onu merak ediyoruz. Yani şimdi silahlar teslim edilecek ama nasıl yapılacak, nerede yapılacak, nasıl kayıt altına mı alınacak bu silahlar, ne biliyoruz buna dair?
1: Yani aslında süreçler en baştan itibaren baktığımızda burada hep kontrollü bir süreç yönetiminin olduğunu söylememiz lazım. Yani kontrollü süreç yönetiminden kastım şu, az önce de söyledim, geçmiş tecrübe önemli. Yani işte habur görüntüsü ya da toplumu rahatsız edecek görüntülerin çıkmaması ya da sürecin bir şekilde sabote edilebileceği, yeni tartışmaların olabileceği bir aslında sahada bunların oluşturulmasını devlet istemiyor. Orta Doğu çok dinamik. Her gün yeni farklı gelişmeler var. Ve bu süreçte de, bu iki yıllık süreçte de çok önemli gelişmeler oldu. Yani işte Suriye'de bir şekilde PKK'nın farklı unsurlarıyla ilgili tartışmalar, YPG'nin, PYD'nin Suriye merkezi, Suriye hükümetine entegrasyonu, aynı zamanda işte Suriye'de bir rejimin tamamen dönüşerek yeni bir yönetimin başa gelmesi, yine Irak'la ilgili hükümet kurulmasından bölgesel yönetimdeki farklı gelişmelere kadar, İsrail'in YPG, PYD üzerinden farklı hesapları, bugünlerde işte birkaç gündür konuştuğumuz yine Suriye'nin kuzeyinde, İsrail'in Türkiye'ye çok yakın yerde İdlib'de zuhur havalarını bomba, yani saha her türlü sabotaja açık ve aynı zamanda da enfekte olmaya uygun. Dolayısıyla devlet burada tabii ki bir bundan sonraki süreçte artık bir yürütme kurulu oluşturuldu. Yani bu kurulun içerisinde hem güvenlik bürokrasisi var, hem adalet tarafını temsil eden var, hem de aslında sonraki süreçlerde büyük ihtimal altta biraz daha bu toplumsal tarafını ilgilendiren kurumlar olacak. Yani aktör çeşitliliği şu anda sağlandı. Belki daha önce yine o temkin ve kontrolden dolayı belirli kurumlar üzerinden giderken, bugün bu sürecin bir şekilde koordinasyonunu sağlayacak, devletin farklı kurumları arasında işbirliğini çok daha hızlı bir şekilde, güncel bir şekilde sahayla karar alma mekanizmalarının daha hızlı bir şekilde meseleleri görüşebildiği bir süreç oluşturacak. Tabii ki sahada biz belki de silahların toplanması ile ilgili bütün süreçleri bilemeyebiliriz. Sonuçta bunun bir güvenlik tarafı var. Ve çok da dikkatli olunması gerekiyor bu süreçte. Devlet, ilgili kurumlar o silahları topladıktan sonra ve sahanın da zaman zaman raporlanması da yine bu kurul tarafından yapılacak sonuçta. Yani şu kadar ilerlendi, şu kadar toplandı, şu kadar iyi gidiyor ya da şöyle engeller var gibi. Çünkü burada sonuçta bu yasa da aşamalı bir şey. Nasıl iki yıl süreçte hep aşamalı geldiyse, yasanın uygulama biçimine baktığınızda sahadaki tamamen silahların teslim edilmesinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespiti, onaylanması ve bunun resmi gazetede yayınlanmasından sonra 6 aylık süreç başlayacak. Onun için sahadaki silahların toplanması meselesinin bence teknik bir mesele olduğunu, bunun devletin ilgili birimlerinin, işte Milli İstihbarat Teşkilatı ya da diğer güvenlik birimlerinin bunu bölgesel yönetim ya da Irak merkezi hükümetle de koordine ederek sürdürecektir. Ama burada bu meseleleri konuşurken yani bunun bir Türkiye modeli olduğunu da öngörmemiz lazım. Dünyada farklı modeller var bu silahların toplanmasıyla ilgili, teslimiyle ilgili. Ama burada Türkiye bu meseleyi kendi modeline göre, yani işte bir arabulucu yok, bir üçüncü göz yok, ya da üçüncü gözlerin işte denetim mekanizmaları vesaire, böyle şeyler yok. Çünkü bunların bozucu etki oluşturacağını daha önceki tecrübelerden biliyor. Belki daha çok bölgedeki işte Irak bölgesel yönetimi ya da Irak hükümetiyle birlikte biraz daha güvenliğin sağlanarak, koordine edilerek silahların teslimi süreci olacaktır. Ama buraya kadar yapılanlara baktığınızda devlet bütün yol haritalarına uydu aslında. Evet. Yani hep ne eleştiriliyordu? İşte başladığında hep 3 adım, 4 adım, 5 adım tartışılmak istendi. Az önce söylediğim şey oydu. Yani eylemin sözden önce gelmesi meselesi oydu. Bugünden 4 adım, 5 adım daha ne olacağını spekülasyonlar üzerinden kamuoyunda tartışıldığında aslında sürece olumlu bir katkı yapılmamış oluyor. Dolayısıyla da burada devlet yine o en baştan itibaren gösterdiği temkini, kontrolü bir şekilde sürdürecektir. Ama sonuçta bir kurumsal mekanizma olarak da sahada silahlar teslim edilmeden, gerçekten PKK kendisini tasfiye etmeden de bir sonraki aşamaya geçmeyecektir. Çünkü bunu net olarak gerçekten de bu yasal ve hukuki düzenlemede bunları çok net bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz.
0: Şimdi hocam, işte geçtiğimiz hafta İmralı heyetiyle Abdullah Öcalan'ın yaptığı bir görüşmeye dair olduğu söylenen bir takım notlar sızdırıldı. Bunlar bazı medya kuruluşlarında yer aldı. Sonra dün yaklaşık 3-4 gün sonra, yani bu notların çıkmasından 3-4 gün sonra Pervin Buldan, İmralı heyetinden DEM Parti milletvekili Pervin Buldan bir açıklama yaptı ve bu metinlerde eklemeler, çıkarmalar yapıldı, bazı tahrifatlar yapıldı ve süreci sabote etmeye dönük tehlikeli bir faaliyet olarak nitelendirdi bu metinlerin sızdırılmasının. Şimdi tabii hani kim sızdırıldı, kim sızdırdı, kim sızdırmadı tartışmasını açmıyorum ama Abdullah Öcalan'ın şartlarının biraz daha rahatlatılması, akademisyenlerle, gazetecilerle daha bir temas hattı kurulması yönünde bir beklentinin de olduğu bir süreçte onun fikirlerinin doğrudan ondan duyulması acaba daha mı iyi olur süreç açısından?
2: Yani bir aşamada, bir noktada... Ya
0: büyük ihtimal olumlu ve olumsuz etkileri olacaktır,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, yani bunu test etmek... Ya böyle bir kararla bir gün açıldı ve her şey normale döndü diye olmasını beklememek lazım. Bu bir noktada yavaş yavaş denenecek ve test edilerek açılacak bir süreç. Muhtemelen bir noktada yapılacak ama...

0: Hem karşı tarafta söyledikleri önem kazanıyor, evet. Yaptıkları önem kazanıyor. Onların arasında bir yani nasıl bir güven tesisinin de olması gerekiyor. Söylenenin yapılabileceğine beklentiniz olmazsa bir sonraki adımı atamazsınız. O çok büyük bir tehlike.
1: Zaten hocam yasanın öbür tarafında yani biraz önce mesela bürokratlarla falan konuşuyorduk. Sonuçta onlar da belli bir yasal koruma altına yani bu evet, şeyle
0: tabii,
1: alındı.
0: Çünkü
1: mesela 2015 sürecini götürenler daha sonra cezaevine falan girdi
0: yani
1: biliyorsunuz.
0: Işte, ama evet yani bu tür şeylerin hep herkes tarafından düşünülüyor. Yani bu sadece siyasetin düşündüğü bir şey değil. Sonuçta bu işin içerisinde bürokrat da var, memur da var, şu da var, bu da var. Herkes bu hayatı kendini düşünmek zorunda. Ama yani şeyler konuşuluyor biliyorsunuz. Yine basına yansıdı. Suriye'de Mazlum Abdi ve benzerleri insanlar da gelip ziyaret edebilir mi diye soruyorum. Niye olmasın dendi. Yani bunların hepsi normalleşmenin bir parçası olarak düşünüldüğünde bir noktada olacaktır ama şu anda o noktada mıyız? Hayır, şu anda o noktada değiliz. Şu anda yani terör örgütünün silah bırakması gerekiyor. Silah bıraktıktan sonra yani çünkü bu sürece bizim de güvenmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'deki vatandaş olarak bizim güvenmemiz gerekiyor. Bizim güvenmemiz için de terör örgütünün silah bırakması gerekiyor. Yani elinde silah olan biriyle bir yere kadar gidemezsiniz. Mümkün değil. Yani Abdullah Öcalan'ın elinde silah olmayabilir ama silah olan insanları kontrol ettiği iddiasında. Dolayısıyla onun elinde de silah var. O silahın bırakılması gerekiyor. Ondan sonra her şey olabilir. Çünkü devletin buradaki yasal çerçevede verdiği sözler var. Genişletiyor. Değil mi? Normalleşmeden bahsediyor, uyumdan bahsediyor, sosyal bütünleşmeden bahsediyor. Yani bunların hayata geçirileceği bir aşamada her şey mümkün. Her şey mümkün. Ama o dediğinizin yani Abdullah Öcalan'ın da kendi sesinden veya birileriyle bu işi birinci elden konuşması gerekiyor. Sonuçta...
2: Ya şimdi çünkü yıllardır hocam siz de biliyorsunuz işte... Yani hepsini İmralı notları belki başlığı altında toplayabiliriz. Bir şekilde hep duyuluyor söyledikleri ama o hep bir aracı üzerinden
0: şöyle
2: duyuluyor.
0: Şu anda yani çok enteresan bir ülke Türkiye. Çıkın piyasaya Abdullah Öcalan'ın yazdığı cilt cilt kitaplar satılıyor. Yani bulabilirsiniz. Dolayısıyla onlara engelde olunmadı aslında. Yani o açıdan sesi duyulmuyor değil. Yani biz fiilen sesini duymuyor olabiliriz ama söylediği fikirleri, değiştirdiği fikirleri, düşünceleri bunların hepsi cilt cilt yazılmış, basılmış, dağıtılıyor, okunuyor.
1: Onun için Pervin Buldan'ın 4 gün sonraki açıklaması yani o işte kitapları takip eden ya da işte İmralı notlarını daha takip eden yani o düşünce silsilesi ve söylem jargonu bilenler açısından pek inandırıcı değil gibi.
0: Ya orada yani... tabii kimin neye hizmet ettiğini de bilmiyoruz. Herkes tabii, kendiyle ilgili bir süreçte mutlu olmayabilir. Bulunduğu yerden de mutlu olmayabilir. Daha önemli bir pozisyon da bekliyor olabilir ama yani bir ya noktada...
1: Maksadını aşmış olabilir içindeki bir takım laflar o yüzden.
0: Tabii her şey olabilir.
3: Ya burada bu mesele yani Abdullah Öcalan meselesi tartışılırken... Ya süreç kolay bir süreç değil. Önce onu öngörmemiz lazım. Yani bunu zaten hep başından itibaren konuşuldu. Ne dendi ilk başta? Dile ve söyleme dikkat edilmesi gerektiği hem DEM Parti tarafından hem devlet tarafından hem Cumhur İttifakı partileri tarafından ve aslında bu sürecin gerçekten Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmasına yönelik olarak sonuçta bu coğrafyada bu vatanda yaşayan hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Dolayısıyla eğer burada bu sonuca ulaşacaksa belirli aşamaları var. Yani en baştan itibaren o dile ve söyleme, aktörlerin söylemlerine dikkat etme meselesi önemliydi. Bugün de önemli. Yani Abdullah Öcalan'ın içeride söylediği ya da söylemediği, işte kendisine yakın partinin milletvekilliğiyle içeride tartıştığı, belirli bir çerçevede tartıştığı şeyin dışarıya farklı şekilde aksettirilmesi ya da orada belki de işte geniş bir konuşmanın içerisindeki söyledikleri şeyi toplumu rahatsız edecek şekilde dışarıya çıktığında aslında sürece zarar vermiş oluyorsunuz. Ya da süreci yine zehirleme, sabote etme, toplumsal hassasiyetleri bir şekilde körükleme gibi çeşitli olumsuz tarafları da muhakkak olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de aslında bu dil meselesinin, söylem meselesinin, açıklama meselesinin hala çok önemli olduğunu görmek gerekir. Buradaki nihai amacı hiç unutmamak gerekiyor. Nihai amaç ne? PKK'nın kendini tamamen tasfiye etmesi, silahlarını teslim etmesi ve ondan sonra

0: sonra da işte devletin öngördüğü yol haritasının, rehabilitasyon süreçlerinin vesaire yine kanun çerçevesinde yürütülmesi. Eğer bu süreçlerin herhangi bir aşamasında yeniden bu tür tartışmalar çıktığında aslında sürece katkı yapmış olmuyorsunuz. Yani en baştan itibaren de Öcalan'la ilgili ya da PKK'nın farklı unsurları ile ilgili ya da konuştuğumuz yasa meselesine, yasa çıkmadan önce işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç yasasıyla ilgili çok maksimalist talepler de tartışıldı. Öcalan'ın statü verilecek, bilmem bu af olacak vesaire. Aslında gelinen süreçte gerçekten ilgili kurumların, devletin, partilerin iyi çalışarak 467 milletvekilinin evet diyebileceği bir çerçeve yasa ortaya çıktı. Yani yasa çıkmadan önce kamuoyunda tartışılanlara bakın. Yasa çıktıktan sonra gerçekliği görmemiz lazım. Bu açıdan da işte Öcalan'ın açıklamaları üzerinden süreci belki de hala bu sürecin başarıya ulaşmasını istemeyen PKK'nın içerisinde farklı gruplar vardır. Uluslararası çevreler vardır. Bu zaten meselenin doğası gereği. Onun için de bu tür açıklamalara hep ihtiyatlı bakmak gerekiyor. Yani doğruluğu ya da yanlışlığı ya da amacının ne olduğu meselesini konuşurken biraz dikkatli olmak gerekiyor.
1: Yani hep ne kadar hassas olduğunu zaten konuşuyoruz sürecin. İşte en başından beri Nebi Bey'in de söylediği gibi yani söylem, dile ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerinin de burada dikkate alınması gerekiyor.
2: Yani kesinlikle.
1: Son birkaç gündür taziyeler görüyoruz mesela. Yani işte güvenlik ekipleri tarafından, devletin güvenlik birimleri tarafından etkisiz hale getirilmiş olan teröristlerin toplu halde isimleri açıklanıyor örgüt tarafından ve taziye evleri kuruluyor. Burada da tabii bir takım siyasi açıklamalar veya eylemler yapılıyor. Şimdi bu da biraz hassasiyetleri göz ardı etmek oluyor galiba.
2: Orada işin dozunu kaçırmamak lazım. Yani orada yakınlarını, ben de görüntüleri gördüm. Yani yakınlarını kaybeden derin işte taziye çadır ya da taziye evi kuruluyor. Tabii yani sonuçta kolay değil karşılıklı olarak yani bu kadar acıdan sonra bunları içselleştirmek vakit alacaktır. Ama tabii buralar hakikaten çok çok hassas. Yani oraları daha sonra ne bileyim bir gösteri alanına çevirmek, işte çeşitli pankartlarla süslemek ya da işte ne bileyim surlara pankart asmak falan. O içindeki muhtemelen daha eski paradigma ve eski hani reaksiyonla hareket eden içindeki bir takım grupların şeyleri, nasıl diyeyim, yansımaları. Ama yani oradaki o yansıma Türkiye'nin geneline çok daha negatif olarak şey yapıyor, ulaşıyor. Onun için buralar hakikaten yani bu görselliğe dikkat etmek gerekiyor. Yani kolay değil, evet. Abartmamak gerekiyor. Çünkü burada yani bir şeyi bir galip, mağlup ya da bir zafer hikayesine dönüştürmemek lazım. Yani bu, çünkü şimdi bu 6. bölümün, yani 6. bölüm dediğim meclis komisyon raporunun 6. bölümü diyelim. 7 var. Şimdi burada hakikaten bu çok önemli. Yani dile dikkat etmek, şeffaflığa dikkat etmek, yani karşı tarafın algısının nasıl olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilmek, abartmamak. Bunlar çok çok önemli.
0: Burada belki de yani aslında bu işte taziye vesaire çeşitli flamalarla bilmem şeylerle bu gösteriler aslında dille aynı şey. Yani dile dikkat etmek dediğim şey tabii, burada tabii. Da geçerli. Burada da Dem Parti'ye büyük bir görev düşüyor aslında.
2: Görselliğin de bir dili yani, var zaten.
0: O sonuçta çok konuşmak gerekmiyor. PKK terör örgütüyle mücadelede binlerce şehit verdik. Yani 40 tabii yıldan ki fazla bir süredir toplumsal olarak, devlet olarak, millet olarak bununla mücadele ettik ve burada bir hassasiyet var. Dolayısıyla da o baştaki dile dikkat etme meselesi bu süreçte daha da önemli. Yani bunu işte PKK'ya yakın derneklerin ya da Dem Partisi'ne yakın derneklerin bu tür taziye çadırları vesaire kurması, orada bir görsellik, bir siyaset oluşturması gerçekten de sürece zarar verecek eylemler. Bunun için belki bu aşamalarda devlet de zaten önlem alacaktır ama Dem Parti'ye de burada bir baskı oluşturması açısından bu gruplara Ben sürecin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu görüntülere evet. izin verilmemesi açısından.
2: İkincisi yani bizim hani benim kişisel olarak yıllardır takip ettiğim, çalıştığım işte bir barış gazeteciliği var, barış dili var. Ya, okullarda, iletişim fakültelerinde zaman zaman ders olarak okutuluyor. İşte çoğu zaman fantezi derlerdi. Yani nasıl barış, yani savaşın olduğu bir yerde falan bunlar diye. Böyle savaşlara da gidip geldiğimiz için. Hayır derdim yani oraya da gidip gelirsin ama burada önemli olan kullandığın dil, söylem. Yani hakikaten çok önemliydi. En kanlı savaşa bile gidersin, onu aktardığın, nasıl aktardığın önemli taraflarla ilgili. Yani biz ve onlar, efendim biz düşman gibi yani gazetecilik anlamında söylüyorum. Ayırdığın zaman zaten baştan hani sen tarafını vesaire belirtiyorsun. Yani burada da hakikaten başta medyanın ya da işte bizim gibi medyada program yapanların bu anlamda hani bu dili hakikaten yavaş yavaş yani içselleştirmese bile o dili biraz daha değiştirmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü birbirimizi anlamayız yani. Daha yakınlaşmak yerine daha da uzaklaşarak gideriz. Onun için herkese, hepimize bu anlamda önemli görev düşüyor.
1: Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un kullandığı güzel bir ifade vardı işte. Türk'ün gururunu, Kürt'ün onurunu koruyacak bir çözüm diye. Hocam ya yani dil herhalde işte o çok daha bu tip durumlar sanırım daha fazla konuşulacak bu önümüzdeki süreçte.
3: Evet,
1: öyle yani, gözüküyor yani.
3: Tabii ne kadar az konuşulursa o kadar iyi bir taraftan ama diğer taraftan da halka inmesi ve şeffaflaşması açısından da konuşulması
1: gerekiyor.
2: Evet, öyle mi?
3: Yani bu burada yani o kadar çok mayın var ki. Hani sahada yani top gerçekten sahada olan mayınların ötesinde sürecin ilerlemesi aşamasında da çok mayın var. Ve o kadar çok oynayan parçası var ki bunların hepsini birbiriyle uyumlu hareket ettirmek çok kolay değil, belki mümkün de değil. Yani kaçınılmaz olarak belki de zaman zaman patlamalar olacak. Yani büyük rahatsızlıklar da olabilir. Burada terör örgütünün üyelerinden bir kısmı bu süreç işlemiyor, ben ayrıldım, başka bir yapı kurdum, gidiyorum da diyebilir. Mesela böyle bir durum da olabilir. Türkiye'nin içerisinde yani bu taziye çadırıydı, başka bunlar daha ileri giderse o aşamalarda buna büyük tepki gösterecek insanlar da olabilir. O yüzden bunların mutlaka yani sadece belki dil değil, tavır, duruş, pozisyon alma, birbiriyle normal şartlarda uyuşmayacak şeyleri uyuşturma çabası çok uzun sürecek bir şey. Yani bunu şimdiden kabul etmemiz gerekiyor. Burada işte silahları bıraktılar, iş bitti diye düşünürsek yanlış yaparız. Yani orada bitmeyecek o iş. Bu belki hani terör 50 yıla yakın sürdü, sürüyor. Daha tam bittiğini söylemeyelim ama hadi bitti diyelim. 50 yıla yakın sürdü. Bunun normalleşme süreci de belki bir 10 yıl, 20 yıl sürecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani. Ve bunların her aşaması Mete Bey'in söylediği gibi çok dikkatli konuşmayı gerektiriyor. Veya çok dikkatli durmayı gerektiriyor.
2: Hocam şöyle bir şey, yani tabii ki dediğiniz gibi yani geçmişte yaşanan tecrübelerden yola çıkılıyor. Ama yani biz şimdi mesleğe neredeyse bu sorunla başladık. Evet. İnşallah biter yani bir sorun. Daha önceki denemelerde tabii ki yani teknoloji ve sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Şimdi buranın en avantaj ve dezavantajı bu sosyal medya hikayesi gerçekten. Onun için diyorum yani herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Orası her şey açık.
0: Yani dezenformasyon ve manipülasyon artık çok daha kolay yapılıyor.
2: Çok daha kolay hocam. Yani her şey olabilir.
0: Yapay zeka ile dijital mecralar üzerinden çok kolay bir şekilde toplumun hassasiyetlerini...
2: Yani. O zamanlar öyle avantaj vardı. O kadar bilinemiyordu.
3: Bir şekilde değil mi? Kontrol altında tutabiliyordu.
2: Şimdi böyle bir şey yok onun için.
1: Yani yapay zeka ile bir de istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ve... İnsanlar hala kolay bile olsa ayırmakta güçlük çekebiliyor ya, gerçek yapay zeka mı olmuş gibi yapabiliyor işte yani. Evet. Az önce gördüm hatta işte mesela bir yere bir bayrak çekilmiş, çok belli yapay zeka olduğu ama bir karşılık bulmuş sosyal medyada yani bir etkileşim yaratmış. İnsanlar para da kazanıyor tabii artık ondan, o etkileşimden bir şekilde, o da işi çok daha çetrefilli, karmaşık evet. bir hale getiriyor. Bir reklam aramız daha var efendim, reklamların ardından devam edeceğiz.

0: Geliyor dedi bir Rudava verdiği röportajda. Neler bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde o konuda?
1: Yani şöyle, Suriye'de tabii Esad sonrası dönemde ülkenin hem güvenliği hem bütünlüğü için Türkiye büyük bir çaba gösterdi bu yeni süreçte. Yani daha önceden Esad döneminde hatırlarsanız işte uluslararası bazı çevrelerin de desteğiyle PKK'nın Akdeniz'e ulaşmaya yönelik olarak bir koridor oluşturma girişimi vardı. İşte çeşitli harekatlarla işte Zeytin Dalı'ndan Fırat Dalı, Fırat Bahar Kalkanı, Kalkanı, Bahar Kalkanı harekatlarına kadar burada terörün farklı unsurlarıyla, sadece PKK terörüyle değil aslında, DAEŞ'le vesaire çok etkin bir mücadele yürütülmüştü. Suriye'de...
0: Bugün de Fırat Kalkanı'nın yıl dönümü. 10 yıl oldu.
1: Dolayısıyla Türkiye orada Suriye'nin içerisinde Esad döneminde de bir kapasite, bir güvenlik kapasitesi oluşturmuştu sınırın ötesinde. Zaten güvenlik paradigmasını da özellikle 2015'ten itibaren değiştirerek aslında terör örgütleriyle ya da Türkiye'nin güvenliği ile ilgili sınırın ötesinde bir güvenlik kapasitesi geliştirme, tam da Suriye'de de bunun bir yansıması vardı. Ama nihayetinde Suriye'de rejim değiştikten sonra Türkiye hem bir taraftan YPG, PYD, PKK'ya orada baskı yaptı. Hem de Suriye'deki yeni yönetimle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü, kendi iç ahenginin sağlanması ve içeride güvenliğin ve kurumların ihdas edilmesi ile ilgili hem en baştan itibaren hem de bugün de büyük bir çaba sarf etti ve bir baskı yaptı. En nihayetinde de işte bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefiyle de yani ortaya bir paradigma koydu. Bu paradigmanın neticesinde gelinen süreçte PYD, YPG farklı unsurları Suriye merkezi Suriye hükümetiyle, hep merkezi diyoruz aslında, Suriye hükümetiyle birlikte masaya oturdu ve bir yol haritası belirledi. Şu ana kadar aslında o süreçle ilgili yani olumlu açıklamalar var. Orada epey bir entegrasyonun ilerlediğine yönelik bir aslında somut adımlar var. Ama şunu da hep öngörmek lazım. Yani Suriye'deki PYD'nin, YPG'nin daha önce destekçilerine ve sahiplerine baktığınızda işte İsrail'in burada farklı amaçları vardı ve en nihayetinde de işte İsrail'deki tartışmalara gazetelerdeki ya da devletin farklı aktörlerinin açıklamalarına baktığınızda hala Türkiye'yi rahatsız edecek, Türkiye'nin güvenliğini bir şekilde ya da bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek bu tür örgütlerin içerisindeki farklı yapıları yeniden destekleme ya da Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verecek istikrarsızlığa yeniden sürüklenmesine yönelik olarak belki birazdan konuşacağız. İsrail başta olmak üzere bölgedeki ya da bölge dışı aktörlerin hep tutum var ama Türkiye'de...
0: Yani YPG'nin içinde hala öyle bir arayışları var mı? Başka
1: yani baktığınız zaman kendi içerisindeki tartışmalara, açıklamalara hala orada bu entegrasyon meselesiyle ilgili, bunun modalitesiyle ilgili, geleceğiyle ilgili farklı tartışmalar, farklı arayışlar var. Ama burada Suriye hükümeti ne kadar güçlü olursa ya da iç bütünlüğünü ne kadar hızlı bir şekilde tahkim ederse buradaki entegrasyon da o kadar hızlı sağlanır. Bence Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'yi başlatması hem de terörsüz bölgeye yönelik olarak gerçekten yani bölgenin istikrarının tüm ülkelere yayılması ve buradan da işte yeni bir güvenlik modalitesinin çıkarılma çabaları Suriye'nin geleceği açısından da önemli. Belki o süreci de hızlandıracak adımlar bunlar. Bence biraz bütünleşik bir çerçeveden bakmak gerekiyor.
0: Şimdi o aynı röportajda hocam Mazlum Abdi'ye bir pişmanlığınız var mı yaşananlara dair diye soruluyor. O da 10 Mart anlaşmasını hayata geçirme konusundaki çabalarımın yetersiz kalması en büyük hatamdı diyor. Yani orada diyor daha gayretli olabilirdik bunu mutabakatı uygulamakta diyor. Türkiye ile ilgili de işte Türkiye'de ne zaman göreceğiz diye sormuş o meslektaşımız. Siyasi şartları ve Türkiye'nin buna ne kadar hazır olduğuna bağlı diyor. sinyaller var mı? Evet diyor, olumlu sinyaller var. Suriye'de Kürt halkının çıkarına ve Türkiye'nin de yararına olan şeyin ilişkilerimizin daha üst bir düzeye taşınması olduğuna inanıyorum diyor. Yani biraz artık hani bölgenin ve kendi refahlarının da Türkiye ile iyi ilişkilerden geçtiğini anlamışlar mı?
2: Yani bu noktaya demek gelmiş olması çok önemli. Hani bir sene önce böyle demiyordu.
0: Evet. Evet.
2: İki sene önce hiçbir şekilde böyle demiyordu. Burada tabii çok önemli değişkenlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri o nedenle bu nedenle, ama sonuçta YPG'yi ayakta tuttuğu sürece, desteklediği sürece onlar hiçbir şekilde burada uyuşma yoluna girmediler.
0: Yani sonra bir gün aniden çıkıp gittiler.
2: İşte yani o noktadan sonra dikkat ediyorsanız onlar da uyuşma için görüşmelere başladılar. Ve anladığım kadarıyla işte en son kadın birliklerinin tamamen entegre olduğunu açıklamışlardı galiba bir hafta.
3: Orada bir sanırım bir detay problem var.
2: Onu, evet.
3: Az önce benim biraz söylediğim
2: evet,
3: şey oydu.
2: Işte, değil mi? Evet. Çok ufak şeyler kaldı. İşte en son bitiyor gibi gözüküyor. Şimdi burada yine PKK ile ilgili konuştuğumuz gibi burada da rehavete kapılacak bir ortam yok aslında. Yani bitti dediğin şey aslında yok, tamamen ortadan kalkmıyor. Sonuçta mutabakatın ayrıntılarına da baktığınızda orada YPG'ye ait farklı silahlı birimler varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ortadan kalkmıyorlar. Orada bir silah bırakma olayı bizdeki PKK'daki beklenti gibi de yok. Bunlar entegre oluyorlar. Bu entegrasyonun oturması da bir zaman alacak ve onun oturması da hem Suriye'nin istikrarlı bir yapıya kavuşması, hem yine Suriye'nin kendi içerisindeki farklılaşmaları, ayrışmaları herkesi bir şekilde mutlu edecek yapıda dönüşmesiyle ve geleceği, yani gelecekle ilgili herkese umut vaat etmesiyle de alakalı bir şey. Bir de diğer taraftan bunca yıldır YPG'nin kontrol ettiği bir bölge var. Henüz kendi güvenlik yapısını oluşturamamış bir devletin de oraları tekrar ele alıp onları tekrar güven sağlaması vesaire. Bunların hepsi hala o süreci bozabilecek unsurlar. Tabii yani Nebi Bey'in söylediği gibi İsrail faktörünü ayrıca konuşalım. Yani o gerekli mesajların verildiği zaten anlaşılıyor İsrail'e, ama yani oradan tamamen bu işi bir kenara bıraktılar, asla dokunmayacaklar demek değil. Burada yani YPG üzerinde aktör etkili olan veya olmaya çalışan aktör sayısı da çok fazla.
0: Çok.
2: Yani burada Abdullah Öcalan'a da mutlaka çok ciddi bir rol düşüyor. Onun verdiği mesajlar, işte YPG'yi bağlardı bağlamazdı, onu kastetti kastetmedi, bir sürü tartışmalar, ama sonuçta oradan oraya da bir takım mesajların gittiğini anlıyoruz. O olmadan o süreç de ilerlemez aslında. Ve orada bizim PKK'nın silahsızlandırılması süreciyle burada da bir teğetlik bir ilişki var. Çünkü YPG'nin bir takım elemanları da aslında PKK'nın elemanları. Onların Suriye'ye geçmiş, bunların geleceğinin de bir şekilde şekillenmesi gerekiyor. Yani onları mesela Suriye yönetimi de istemiyor Suriye'de.
3: Şimdi Türkiye kökenlilerin büyük bir kısmı o dönemde, yani o Halep operasyonu ve güneyden kuzeye giden operasyonda aslında şeye döndü, yani o şart koşuldu.
2: Irak'a döndü.
3: Evet. Ama Suriyeli kökenliler zaten.
2: İşte ama başta Mazlum Abdi yani.
3: Tabii.
1: Ya burada tabii şöyle, bu terörsüz Türkiye sürecinde ilerleme sağlanırsa Suriye'deki bu süreçler, yani entegrasyon süreçleri
0: oraya da
1: hızlanacaktır. Yani birbirini hem pozitif anlamda hem de negatif anlamda etkileyecek süreçler. Eğer terörsüz Türkiye gerçekten işte tavsarsa, burada bir başarısızlık ihtimali ortaya çıkarsa, bu Suriye'yi de etkileyecektir. Ama başarı ne kadar somutlaşır ve yol alınırsa, Suriye'deki bu yapılarda kendisini daha hızlı bir şekilde Suriye'ye entegre etme konusunda daha gönüllü olacaktır.
2: Bir şey var yani, Kuzey Irak'taki Kürt yapılanmasıyla Türkiye'nin ilişkileri var. Bu çok enteresan bir süreç izlediniz yani.
0: Ben de onu soracaktım.
2: Yani başta Türkiye bu işe, belki hatırlıyorsunuzdur o süreçleri, Türkiye çok da olumlu bakmamıştı.
3: Tabii.
2: Çok karşı çıktı, uzunca yıllarda karşı çıktı. Ama sonra pozisyon değiştirdi ve işbirliğiyle bunları kontrol altına alma politikasına geçildi. Ve şu anda gelinen noktada yani o bölge, Irak'ın o bölgesine en çok yatırım yapan, en çok ekonomisini ayakta tutan, altyapısını yapan, hastanesini şunu yapan Türkiye. Bunun karşılığında da ciddi bir, yani sadece Barzani değil, şimdi uzun yıllar aslında bir türlü ne diyelim
3: o bölgeyi uzun ayağa kaldıran ve hakikaten tabii, tabii, inanılmaz tabii. Bir ekonomik şeyi var.
2: Tabii. Ama hani Barzani grubunun da artık ötesine geçti. Hani geleneksel tabii. olarak iyi ilişkimizin oldu. Şimdi Talebani grubuyla da bunu da bu süreci de YPG'nin de gördüğünü evet. tahmin ediyorum. Yani benzer bir yapı Türkiye ile normal bir ilişki kuracak Suriye Kürtleri açısından da avantajlı bir yapıdır. Çünkü Irak Kürtleriyle o anlamda benzer. Bulundukları coğrafya açısından bakarsanız çıkış olmayan bir coğrafyada.
0: Evet.
2: Yani kendi içinde bulunduğu devletle tabii. iyi geçinecek ama dışarıya çıkışı olmayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Eğer Türkiye ile iyi geçinmiyor. Ama Türkiye ile iyi ilişkisi varsa ticaretini yapacak, yatırımının geleceği. Ya bu bölgede şimdi Suriye mi yatırım yapacak Suriye'nin kuzeydoğusuna? Nerede o para? Kim veriyor
0: yok,
2: o parayı?
0: Yok.
2: Yani bütün ülkeyi yeniden yapması gerekiyor. Dolayısıyla o tür yatırımların geleceği yer de yine Türkiye. Eğer normal davranırlarsa, normalleşme olursa.
0: Yani hocanın da dediği gibi şöyle bir örnek mi oluşturuyor aslında Kuzey Irak'taki durum? Yani eğer benim toprak bütünlüğüme, benim sınırlarıma bir tehdit oluşturmuyorsanız çok iyi, çok güzel bir ilişki kurabiliriz normal diyor aslında Türkiye.
3: Normal bir ülkeyle ilişki kurmak, o da entegrasyonun yani daha hızlanarak bir an önce tamamlanması. SDG'nin ki yani işte Mazlum Abdi ya da İnanan Ahmet yakında açıklayacağız yani entegrasyon artık tamamlanıyor. Kendimizi feshediyoruz çünkü o da kendini feshedecek. Başka bir isim koyacak belki yani başka partiler kurulacak ama SDG'de YPG yapısı kalmayacak. Askeri ve iş düzenleme yani nasıl diyeyim polisiye düzenlemelerin ciddi bir kısmı halledilmiş gibi. İşte orada bir takım kadın birlikleri var. Onların orada kalmasını yani ya polise ya da işte askere entegre ama o bölgede kalmasını istiyorlar. Orada bir problem var gibi. Ama oradan gelen sinyaller sürecin biraz daha hızlandı. Onlar da tabii kendilerine göre yani işte 10 Mart o kadar hani ısrar etmedim derken onu kastediyor. Çünkü 10 Mart öncesi ya da Ocak, 31 Ocak şeyi vardır mutabakatı. Onun öncesine baktığında orada başka bir proje vardı.
2: Tabii.
3: Yani çok daha başka. Onu şuraya bağlayacağım. Yani zaten hani ilk başta diyoruz ya PKK'nın zayıflaması yani güvenlik güçlerinin üstünlüğü ele alması, sıkıştırması. Yani orada yeni bir kendilerine göre modeli artık imkan vermiyordu. O modeli Suriye'de gerçekleştirmeye çalışıyorlardı ve oraya çok ciddi bu anlamda yüklendiler. Yani Suriye iç savaşını da işin içine katacak olursak. Fakat o da ütopik bir şeydi. Hocamın dediği gibi Amerika'nın gitmesiyle birlikte zaten hikaye çöktü. Ve Türkiye'deki bu süreçte orada da o modelin birebir olmayacağı belki küçük nüveleri kalacaktır. Suriye merkez devletine bağlı. Sınırlar Suriye merkez devletinin kontrolünde. Dolayısıyla böyle bir yapı olduğu zaman zaten hani karşılıklı düşmanlık vesaire de Suriye devleti de izin vermeyecektir. Onların da buna ihtiyacı olmayacaktır. Şimdi bir sürü mesela sınır geçişleri var ama şu anda şeyler tam yani mesela Nusaybin tam açık değil. Mesela yani oralara birebir temas eden kapıların açıldığı ve hakikaten o ticari vesaire geçişlerin sağlandığı bir ortamda yani orası da bir şekilde hakikaten Türkiye dışında bir yer yok. Onun başka sınırı da yok.
0: Tabii.
3: Mesela Irak Kürtlerine baktığınız zaman tamam Barzani Türkiye sınırında, Süleymaniye İran sınırında yani farklı sınırları da var. Burada tek sınırla şeyler karşı karşıyalar. Onun için yani bu sürecin hakikaten normal gitmesi o tarafı da oradaki sürecin normal gitmesi bu tarafı da olumlu etkileyecek. Ama yani oradan da eskisi kadar çatlak seslerin şu anda en azından çıkmadığını görüyoruz. Ya olacaktır bir şeyler. Burası Orta Doğu. Yani öyle her şey süt liman gitmez ama en azından görünürde çok fazla bir itiraz yok.
0: Evet, burası Orta Doğu. Aşağıda bir İsrail var yani. Ve... herhalde bu sürecin başarısız olmasını en çok isteyen ülkelerden başında İsrail geliyor herhalde yani ve Şimdi bir de seçim yaklaşıyor. İşte önce afişleri gördük. Yani şöyle bir hafıza tazeleme yaparsak işte Netanyahu'nun kazanmasını istemiyorlar. Onların kazanmasına izin vermeyin diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğrafı olan afişler çıktı önce. Ardından işte Suriye sınırına yakın o saldırı gerçekleşti ve o saldırının da Türkiye'ye bir mesaj olduğu söylendi, açıklandı. Böyle bir gittikçe saldırganlığın dozunu artıran bir İsrail var. Ne yapmak istiyorlar? Sadece bir seçim hesabı mıdır? Yoksa daha geniş kapsamlı bir ülke siyasetiyle mi karşı karşıyayız?
1: Biraz geniş kapsamdan gelirsek şöyle. Aslında Orta Doğu'da şu anda iki farklı çatışan model var. Birisi Türkiye'nin ve Türkiye'nin de işte ittifak kurmaya çalıştığı bir model. Nedir o? Orta Doğu'daki her bir ülkenin istikrarı, güvenliği, işte ekonomik kalkınması ya da işbirliği bölgedeki aslında sorunları azaltıp aynı zamanda da bölgenin kendi sorunlarını kendisinin çözebildiği bir model. Yani Orta Doğu'da her bir ülkenin istikrarı istikrara kavuşursa, istikrarlı olursa bu bölgenin tamamına pozitif etki eder. Aslında Türkiye'de uzun süredir dış politikasının ana çerçevelerinden birisi bölgedeki her bir ülkeyle bölgenin istikrarı için hem ekonomik entegrasyonların daha artırılması hem yeni bir güvenlik modelinin, bir güvenlik mimarinin inşası için uzun süredir çaba gösteriyor aslında. Yani Türkiye'nin Suriye'de uygulamaya çalıştığı şey şu: Suriye istikrarlı olursa, istikrarlı olmak zorunda Türkiye'nin güvenliği açısından. Bunun için de gerçekten de büyük bir aslında oraya da kapasite aktarıyor. Savunma işbirliğinden altyapıya kadar, farklı ekonomiye kadar farklı alanlarda. Şimdi bir model bu. Diğer model de kendi güvenliğini tamamen bölgenin istikrarsızlığında arayan bir İsrail var. Yani komşularının bir şekilde istikrarsız olması, kendi içerisinde bölünmesi, parçalanması ve istediği zaman istediği yere işte saldırı yapması ve buna bir şekilde kimsenin itiraz edememesi gibi bir modeli uygulamaya çalışıyor ya da böyle bir modelle hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla iki çatışan model var. Şimdi burada sonuçta bu saldırının zamanlamasına baktığınız zaman yani en yüksekte bölgenin istikrarını istemeyen bir İsrail var. Suriye'de de sadece işte kendi iç güvenliğini sağlayan ama aynı zamanda Suriye'nin hava sahasını çok kolay kontrol edebilen, askeri kapasitesinin olmadığı bir Suriye hedefliyor İsrail. Onun için de Türkiye'nin Suriye ile işbirliğini derinleştirmesini ya da Türkiye'nin orada bir güvenlik anlamında işte üslerinin olmasını, hava sahasını Suriye ile birlikte kontrol etmesi vesaire vesaire. Dolayısıyla bunlar istemiyor. İsrail'in meseleye baktığı perspektiflerden birisi bu. Diğer taraftan tabii zamanlama olarak Mekke Anlaşması, Mekke Ortak Savunma Anlaşması yeni imzalandı ve bu aslında bölgede işte Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin bu ortak savunma anlaşmasını imzalaması Orta Doğu'da gelecekte aslında bir diğer ülkelerin de bir şekilde farklı modalitelerle buraya eklemlenebildiği ya da Orta Doğu'nun güvenliğinde İsrail'in her bir ülkeye saldırısının maliyetinin yüksek olabileceği bir çerçeveyi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu anlaşmanın da başarılı olmasını istemeyecektir ve işte tam da bu anlaşmanın yapıldığı dönemde böyle bir Türkiye'yi belki de provoke ederek bir şekilde bir tuzağın içine çekme gibi bir saldırıyı gerçekleştirdi. Diğer taraftan tam da Türkiye ile ABD Trump döneminde bir ilişki formatı geliştirmiş. Bu ilişki formatının içerisinde hem mevcut katsa yaptırımlarının kaldırılması hem F-16, F-35 gibi çeşitli programlarla ilgili gerçekten ABD Kongresi'nde belki de olumlu sonuçların alınabileceği bir dönemde tekrar Türkiye ile ABD'yi de karşı karşıya getirecek aslında çok maksatlı, çok planlı bir İsrail saldırganlığı görüyoruz. Ama bütün bunların ötesinde sizin sorduğunuz soru İsrail'in içerisinde mevcut Likud Partisi'nin ve Likud Koalisyonu'nun seçim anketlerine baktığınızda aslında şeyden birkaç, işte 61 milletvekili gerekiyor koalisyonu kurmak için 120 sandalyeli Knesset'te. Burada da geriye düştüğü, evet. Ve en nihayetinde de burada gerçekten dış düşmanlar üreterek Cumhurbaşkanım işte Erdoğan karşıtlığı üzerinden ya da Türkiye karşıtlığı üzerinden kendi içerisinde bir güvenlik paranoyası oluşturarak 7 Ekim'den sonra kaybettiği popülaritesini, desteğini artırmaya çalışan bir Netanyahu var. Dolayısıyla İsrail'in buradaki bu saldırısının arkasında hem bölgesel olarak hem de kendi iç kamuoyuna yönelik olarak çeşitli amaçların olduğunu görmemiz gerekir. Ama belki ki diğer turda bunları da konuşacağız. Türkiye'nin de sonuçta bir devlet aklı var. Bu devlet aklı işte kuzeyinde uzun süredir devam eden bir Ukrayna-Rusya savaşında o devlet aklıyla birlikte rasyonel bir dış politika çerçevesi geliştirdi. İşte İran, İsrail, ABD bölgede çok büyük bir aslında bölgesel savaş var. Birçok ülkenin bir şekilde bundan etkilendi. Ama bunun dışında bir şekilde kalarak buraya da çözüm üretmeye çalışan bir Türkiye var. Burada da nasıl hem kuzeyinde hem çevresindeki bu çatışmalarda, savaşlarda gerçekten bir rasyonel dış politika çerçevesi ortaya koyduysa, İsrail'in de bu provokasyonları, Türkiye'yi tuzağa çekme çabalarına da kendi belirlediği şartlarda ileriye yönelik olarak bir dış politika perspektifi geliştirecektir. Ama İsrail'in ya da Netanyahu'nun beklediği gibi bir tepki ya da bir tuzağın içine çekilmek midir? Hayır.
0: Hayır. Şimdi İsrail basınında hemen hocam bazı şeyler yazıldı, çizildi. Hatta Mustafa Hoca'ya sorarız, o en doğru yanıtı verir diye konuşmuştuk aramızda. Bu şey söyleniyor işte. Kuzey Kıbrıs, orası Türkiye toprağı değildir, NATO'ya da dahil değil. Dolayısıyla burası vurulabilir, buradan Türkiye'ye zarar verilebilir gibi İsrail basında şeyler yer alıyor. Ne ölçüde doğru bir teori bu, böyle ürettikleri bu teori?
2: Yani bunu tartışıp ona prim vermemek lazım. Evet, yani Türkiye toprağı olmayan herhangi, mesela Suriye'de de bir savaş olsa bu tartışma götürür bir noktada, ama yani NATO'nun 5. maddesinin otomatik olmadığını düşünürseniz zaten ülkeye de bir saldırı olsa oturup konuşulacak. Ve her ülke kendince uygun gördüğü yardımı yapacak. Yardım yapmaya karar verirse. Dolayısıyla aslında NATO'nun 5. maddesi öyle bütün üyeler anında birbirine otomatik yardım edecek diyen bir madde değil. O yüzden bu tartışma çok anlamlı bir tartışma değil. Evet. İsrail tabii her şeyi yani o bu vesileyle Türkiye'deki sinir uçlarına dokunacak her şeyi kullanmaya çalışıyor. Dürtüyor. Yani dikkat ederseniz sadece yani siyaseten bunu Netanyahu yapıyor olabilir, hükümet yapıyor olabilir, ama bütün bir şey, ne diyeyim, heyhola gibi geliyorlar. Basınıyla, entelektüelleriyle, Amerika'daki uçlarıyla, değil mi? Uluslararası basındaki.
3: Hocam yani akıl almazdılar. İran'ın yerini Türkiye mi alıyor diye. Şimdi bu ilk başlarda tabii, böylesine tabii, tartışmalar sonra tabii, bu büyüdü. Tabii.
2: Büyüyor.
3: Manşet evet. Oldu. Tabii. Açık oturumlara konu oldu. Tabii. Lavuk sabuk bir şey tabii. Aslında.
2: Şimdi
3: yani.
2: Burada yani burada İsrail'in muhataplarıyla, Türkiye dahil muhataplarıyla konuşup çözebileceği bir takım endişeleri var. Rasyonel bir takım beklentileri var. Bunlar rasyonel. Bunlar konuşuluyor da. Ve özellikle takip ediyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye, Irak temsilcisi. Onun o bayağı bir açık da veriyor. Nelerin konuşulduğu ve senin anlaşıldığıyla ilgili olarak. Bir de bunlardan bağımsız bir siyaset var. Yani İsrail iç siyasetinin dayattığı bir şey var. Bu ikisi bazen üst üste oturuyor, bazen oturmuyor. Yani rasyonel olarak mesela şunu söylüyor İsrail. Diyor ki, bunu açıkça da söylüyor aslında. Müzakerelerde de gündeme geldiği anlaşılıyor. Bu Türkiye ile çatışmasızlık müzakerelerinde de konuşulduğu anlaşılıyor. Amerika'nın bunu arabuluculuk yaptığını da anlamış olduk. Diyor ki, yani ben İran'a gidiş yolumun kapatılmasını istemiyorum. Hava sahası şu anda aklına estiği zaman, değil mi, Suriye, Irak hava sahasını kullanarak İran'a gidiyor, geliyor. Orada bunu tehdit edebilecek sadece hava kuvvetleri değil, hava savunma sistemlerini de, yani ne zaman, çünkü şöyle düşünün, İsrail küçük bir ülke. Oradan kalkıp Suriye, Irak üzerinden geçene kadar kalkışını tespit eden herhangi bir radar o anda bunu İran'a bildirse, İran'daki en son çatışmanın sonucu başka olurdu. Dolayısıyla bunu istemediğini söylüyor. Şimdi bu mesela rasyonel bir duruş kendi içerisinde. Müzakeresi yapılabilecek bir şey ve yapıldığını da anlıyoruz. Yani Türkiye'nin Amerikan arabulucuyla İsrail'le bunun müzakeresini yaptığını anlıyoruz. Bunun yanında ne diyor? Mesela Suriye geçmişe bakıyor İsrail. Diyor ki yani geçmişte bana büyük saldırı olduğunda, beni tehdit edebilecek saldırı olduğunda Mısır'la Suriye birleştiğinde veya birlikte hareket ettiğinde olmuştu. Yani onun dışında bana bu kadar böyle bir saldırı olması mümkün değil. Ondan sonra İran tabii kendi o vekalet müşteriyle. Şimdi onları devreden çıkarınca tekrar 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu olmasın diye ne diyor? İşte Suriye'yi zayıf tutacağım ben. Şimdi bunu da tartışabilirsin, konuşulabilecek bir şey. Üçüncüsü, Nebi Bey'in söylemiş olduğu bir gelecek tasavvuruyla alakalı bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği bir Orta Doğu modeli hikayesi vardı. Trump'ın birinci döneminde başlayan ve şimdi neredeyse artık yavaş yavaş da bundan vazgeçmeye başladıkları bir model vardı. Değil mi? Yani İbrahim anlaşmalarıyla İsrail merkezli, onun etrafında çekilenecek bir Orta Doğu modeli hikayesi vardı. Barışı diyelim. Bu bölgedeki ülkelerin hepsini mutlu edecek bir yapı değildi ama özellikle Körfez Arap ülkeleriyle belli bir noktada uyuşmuşlardı ve özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri ve ona diğer katılanlar, Suudi Arabistan şu bu, belli bir noktaya da gelmişti. Ama şu anda bu bir modeldi. Şimdi bu modelin çalışmadığı da gözüktü. Ve gelinen noktada artık Amerika bile büyük ölçüde bu modelden umudunu kaybetmiş durumda. Hatta o kadar ki modelin belki en önemli aktörü Birleşik Arap Emirlikleri, biliyorsunuz Türkiye'nin dahil olduğu bir grupla birlikte ortak bir açıklama yayınladı. İsrail'i kınayan bu Suriye'deki saldırıdan sonra. Dolayısıyla hani lime lime dökülen bir model var. Bunun karşısında da bir başka model var. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgesel sahiplenmenin öne çıktığı, yani dışarıdan birinin getirip bir şey sunmadığı veya empoze etmediği bir yapı var ve bu yapıda İsrail'in normal bir ülke olması gerekiyor. Yani veto gücü olan bir ülke değil, bu bölgede olan her şeyi veto edebilecek bir unsur olmaktan çıkıp normalleşen bir ülke olması gerekiyor. Şimdi bunların hepsi aslında rasyonel dış politika, tartışılabilecek, müzakere edilebilecek, belli noktada uyuşulacak şeyler. Ama bunun üzerine İsrail'in iç siyasetinin gelişmeleri geliyor. Orada iki önemli unsur var. Yani bir tanesi, hakikaten İsrail iç siyaseti son 10 yıl içerisinde aşırı derecede radikalleşmiş bir siyasetten bahsediyoruz. Yani bu sadece hükümetle kaim değil, hükümetin dışında da toplumsal tabakalara yayılmış olan, bu biraz da kimlerin son 30 yılda İsrail'e göç ettiğiyle alakalı ama İsrail toplumunun sertleşen, radikalleşen, aşırı sağa meyleden bir duruşu olmaya başladı. Bunun yansımasını da parlamentodaki seçimlerde zaten orada görüyoruz. O hükümetin oluşmasında vesaire de görüyoruz. Bu bir. İki, bununla bağlantılı olarak bir aslında sadece İsrail değil, dünyada her ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde de dahil olmalı. Parçalanma var. Siyasi parti nedir? Atomize olma durumu var. O kadar çok parti ve meclise girmeye başladı ki İsrail'de. Zaten enteresan bir modeli vardır. Hani çok partili bir sistemi var ama çok parti bir noktayı aşınca parti sayısı kendini ayırt edebilmek için herkes diğerinden daha radikal olmaya çalışır. Ve öyle bir yapı içerisinde bir de bütün bunların üzerine Netanyahu'nun hukukla olan problemlerini eklemek lazım. Yani iktidardan düştüğü zaman başına geleceklerin ne olacağını bugünden kestirmek çok kolay değil. Yani o kadar zor durumda ki Amerika Birleşik Devletleri başkanını devreye sokarak
0: affetti. Ve affetmedi Cumhurbaşkanı'nı.
2: Evet. Yani dolayısıyla ne kadar zor durumda olduğu da buradan. Bu da gelince o zaman şimdi Netanyahu iktidarda kalmak için her şeyi yapmaya hazır bir lider. Ortakları zaten Netanyahu'dan daha radikal.
0: Evet.
2: Onlar
0: İşte o sistem Smotrich, Ben-Gvir gibi adamları
2: yani bu model bunu getiriyor. Şimdi bu modelde de işte o zaman kim başka? Yani İran'ı tepelediler Amerika ile birlikte. İran artık İsrail için bir seçim sonucu değiştirecek bir şey değil. Zaten Hizbullah, Hamas falan onlar hiç değil. Suriye dağılmış parça parça, o değil. Ortada yani böyle diş geçirebilirse halkı mutlu edecek, o radikal kesimi mutlu edecek Türkiye. Türkiye. Ama onu da zaten orada Türkiye'nin tabii çok dikkatli davranıyor bugüne kadar. Yani belki her hiçbir zaman olmadığı kadar. Yani son yıllardaki, son yıllarda değil, çok uzun zamandır hiçbir yerde olmadığı kadar çok dikkatli bir şekilde Türkiye burada ilerliyor. Ama İsrail bütün bu medya gücünü de, dünyadaki medya gücünü de kullanarak adım adım bir şey örüyor.
3: Belki de hocam,
0: bir hikaye yani üretiyorlar.
3: F-16'ların içeri girmesini arzuluyorlardı belki.
2: Belki. Muhakkak yani bir fırsat doğması açısından, değil mi yani?
3: Tabii.
2: O tuzaklar mutlaka kuruluyor.
3: Tabii.
0: Yani şimdi az önce hocanın söylediği gibi İsrail siyaseti, İsrail'in normalleşmesi gerekiyor ama siyaseti de pek normalleşecek bir durum gözükmüyor. Değil. İşte 27 Ekim'deki seçimde Netanyahu'nun en ciddi rakibi Eisenkot, eski Genelkurmay Başkanı. Yani ona da biraz baktığımız zaman Netanyahu'dan daha beter bir adam da olabilir gibi gözüküyor sanki mazis.
3: Şimdi Mustafa Hoca'nın söylediği gibi yani maalesef dünyada olduğu, yani Avrupa'ya baktığınızda bugün AFD ile ilgili bir şey yaptım. İnanılmaz birinci parti olmuşlar. Yani şimdi AFD'nin bu kadar yükseldiği yerde Hristiyan Demokratlar da onlardan pay kapmak için, hani onlar kadar olmasa bile o tarafa doğru
0: sert bir şey söyledi. Daha çok göçmen karşıtı.
3: Tabii yani yapmak işte AFD şey diyor, yani bütün Suriyelileri, belki bir kısmı vatandaş oldu,
0: gönderelim.
3: Geri göndereceğim diyor. Yani bunu koyabilir. Yapar yapmaz onu bilmiyorum. Şimdi buraya döndüğümüzde hakikaten yani evet, yani İsrail bizim klasik anlamda yani tarif edebileceğimiz, hani sağ ya da sol ya da merkez sağ, merkez sol diyebileceğimiz iki parti üzerinden giderdi. İkinci intifadadan sonra, yani 2000'lerin başından sonra bu denge değişmeye başladı. Yani Likud lehine daha işte ağırlık kazandı ama orada gidiş gelişler falan oldu. Fakat bu 7 Ekim sonrasında, öncesinde tabii başladı
2: o süreç,
3: bu hikaye ama 7 Ekim'de tabii katlamalı olarak yani bu saldırganlığı bir şekilde körükledi ve onun altyapısını da oluşturdu. İsrail zaten şöyle bir şey. Yani ister sağ olsun ister sol olsun, sonuçta İsrail'i ve halkı tehdit algısıyla ayakta tutan bir devlet zihniyeti var. Yani burada İşçi Partisi de olsa görece. Hani sağcı Likud olunca biraz daha fazla. Ya yani biz sürekli tehdit altındayız.
0: Yok edilmek isteniyor.
3: Yok edilmek isteniyoruz ve onun için yani komşuların hiçbirinin kolu kanadı olmaması gerekiyor. Ne Lübnan'da bir ordu ya da işte hava kuvvetleri, ne Suriye'de. Bir şekilde eskiden Esad'la idare ediyorlardı. Şimdi hani Esad'ı yere göğe koymayanlar var efendim, işte İsrail'e direniyordu vesaire vesaire. Ben hiç hatırlamıyorum yani bir Suriye, Esad yönetiminde Suriye'nin efendim İsrail'e kafa tuttuğunu vesaire.
2: Olanı yaptı. Verdikten sonra bir yani, ara şey yapmadılar.
3: Şimdi buraya dönecek olursak hakikaten artık sağdan öte hani dindar bile, dincileşen yani hakikaten mesela bir grup var, giderek büyüyor. Yani bu işte askere gitmeyen, vergi vermeyen, sürekli Tora okuyup efendim orada var olan bir Batı Şeria'da bütün bu yasa dışı yerleşimlerin öncüleri, bunları salıyorlar. Bunlar işte şu askerler bile bunları zaman zaman zapt edemiyor. Bu işte Ben Gvir ve diğerinin kitleleri. Bu kitle giderek şey yapıyor, hem çoğalıyor hem de bu zihniyet giderek yayılıyor. Yayıldıkça işte eski Genelkurmay Başkanı var ve son yani en son anketler onun daha önde olduğunu
0: önde
3: gösteriyor.
0: Gözüküyor.
3: Ama ne kadar bence nüans var.
0: Evet. Bu bir kadar, iki sandalye.
3: Bu kadar olur mu? Yani bilmiyorum, insanlar bazen değişebiliyor ama yani ne Gazze politikası değişir ne Batı Şeria değişir ama hani Türkiye ile ilişki ya da orayla temas anlamında Netanyahu kadar olur mu? Çünkü Netanyahu hocam dediği gibi başka şeyleri var, defoları var.
2: O, yani bir güvenlik devleti İsrail, dolayısıyla başka gelse de o güvenliği mutlaka öne çıkartacak.
3: Tabii.
2: Ama işte o defosu olmazsa zaten o zaman Türkiye ile bir şekilde anlaşabilir arka planda.
3: Tabii ki yani diyeceğim şu, yani tamam şeyle Lübnan'la işte Filistin meselesi zaten hep elinin altında maalesef, yani o kadar oralara saldırıyorlar ama Esad'ı onun için şey yaptım. Mesela Esad yönetimi onun için biçilmiş kaftandı. Çünkü kontrolünde hiçbir şey yapmıyor. Şimdi o gitti, evet Suriye'de şu anda hiçbir şey yok. Ne hava savunması, yok. Ne hava kuvveti, Hemen aralıkta gittim. 3-5 tane helikopter var yani onlar.
2: İşte onları da parça parça vuruyorlar yani.
3: Vuruyorlar. Şimdi böyle bir yapıda yani ileriye yönelik de herhangi bir şey yapmayacaksın. Yani bir devlete karşı bunu uygulayabilir misin? Mümkün değil. Ama bu hani bir devlet zihniyeti olarak şey yapıyor. Mustafa Hoca'nın söylediği gibi yani bu başka biriyle belki belli bir rasyonelitede ya Amerika'nın da burada biraz hakikaten dur kardeşim. Bunu yapıyorlar. Onun için bozuldu Tom Barak yani.
2: Tabii tabii.
3: Bize haber vermedi. Aslında böyle bir mekanizma var aramızda ama bize bunu şey yapmadı. Doğru yanlış. Onu bilmiyoruz. Çünkü onlar da artık Trump da evet İsrail'den vazgeçmez. Netanyahu'dan vazgeçebilir. Diğerini destekleyebilir ama İsrail'den şey yapmaz. Vazgeçmez ama orada da bir Trump olsa bile bir rasyonelite var. Yani hani iş artık hani ne derler? Çığırından çıktı. Yani bunları bir şekilde bir yerde durdurmamız lazım ki Trump Amerika'sının politikasına baktığımızda aslında yani Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelmesi en son düşünülecek şey ve burada Türkiye'ye de çok ciddi bir prim verin yani prim derken desteklenen bir politika var. Yani bölgedeki istikrar için. Onun için hani karşı karşıya gelmeyin diye sürekli ikaz ediliyor. Netanyahu dinlemiyor. Bence Trump'ın açıklaması burada belirleyici olacak. Bakalım ne yapacak. Bir önceki seçimlerde Trump'lı fotoğraflar kullanıyordu. Şimdi işte kaybedersem kim kazanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamdani, işte şey
0: Müşteva
3: Hamaney gibi böyle saçmalıklarla şey yapılıyor. En son şöyle bağlayayım. Yoklamalar bunlar değişebilir. Eisenkot'un önde olduğunu yani onun koalisyonunun önde olduğunu gösteriyor. Burada anahtar Arap partileri. Yani bu 61'e şey yapacak yaklaşık 10-12 sandalyeleri var.
4: Bu sefer birleştiler herhalde.
3: Birleşecek olarak, gibiler. Evet. Yani o yani Arap derken Filistinli yani İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu partiler dışarıdan yani Netanyahu'yu tabii ki desteklemezler. Diğerini desteklerler mi bilmiyorum ama şu şeyde pozisyonda ikisi de 61'e ulaşamıyor. Eisenkot daha yakın.
4: Ama Arap partileriyle de koalisyon kurmak istemiyorlar. Aslında
3: İstemiyorlar. Yani onun için dedim dışarıdan destek gibi evet. Bir şey. Yani orada diğer partiler yani Netanyahu'yu destekleyen koalisyon partileriyle yaparsa durum biraz daha farklı olabilir. Bilmiyorum yani biz vaktinde hani Sharon'dan daha kötüsü gelmez falan diyorduk. Şimdi Netanyahu'ya geldik. Hani ondan daha kötüsü olur mu bilemiyorum yani. Evet. Yanılıyoruz zaman zaman.
0: Bir reklam aramız daha var efendim. Ardından karşınızdayız.

0: Devam ediyoruz efendim. Doğrudan siyasetin son bölümüyle karşınızdayız. Sayın, şimdi bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun bu açıklamalarına, bir takım böyle üstü kapalı tehditlerine yanıt vermedi. Yapılan açıklamalarda da böyle soğukkanlı, devlet ciddiyetine yakışan açıklamalar yapıldığını görüyoruz ama 26'sında Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahlat'a gidecek, kabine toplantısı orada olacak. Yani oradan daha önceki yıllarda da önemli mesajlar verdiğini böyle gördük hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine bu sene bu konuda da bazı açıklamalar bekler misiniz?
1: Yani şöyle, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına baktığınız zaman konu İsrail olunca aslında iki farklı düzlemde değerlendirmemiz lazım. Birincisi şu, aslında bugün dünyada hem küresel adaletsizliği dile getirirken hem de İsrail'in soykırımını ve bölgesel istikrarsızlığa katkısını dünyada en çok dillendiren ülkelerden birisi. Ta Davos'tan başlayan One Minute'den bugüne kadar aslında İsrail'in Filistinlilere yönelik olarak yaptıklarını, işte soykırımı, bugüne kadar 7 Ekim'den önceki süreçte de Birleşmiş Milletler'den tutun da dünyadaki hemen hemen bütün uluslararası zirvelerde, ikili görüşmelerde bunu dünyaya anlattı. Meselenin bir boyutu bu. Yani bugün Türkiye'ye yönelik olarak İsrail'in düşmanca her tavrını bir şekilde rasyonel bir zeminde karşılığını verecektir. Filistinlerin haklarını savunmaya devam edecektir. Ama diğer taraftan da burada işte az önce konuştuğumuz İsrail'in iç siyasetinde bunu Netanyahu'nun bir siyasi sermaye olarak kullanılmasına karşı da yani onun bunu kullanmasına izin vermeyecektir. Dolayısıyla da işte Malazgirt'teki açıklamalarını bu çerçeveden görmek lazım. Yani Türkiye işte İsrail'in Suriye'deki Ez-Zuhur saldırısından sonra bunun bir provokasyon ve Türkiye'yi tuzağa çekme çalışması olduğunu ve ne yapmaya çalıştığını bildiğini çok açık bir şekilde hem açıkladı hem buna yönelik olarak tabii ki durmadı. Yani buna karşı sessizde kalmadı. Hem bölge ülkelerinin tamamının kınanması, diğer taraftan işte Genelkurmay Başkanı hemen hemen bütün muhataplarıyla ABD dahil herkesle görüştü. Yine devletin ilgili bakanları bu süreçle ilgili İsrail saldırganlığını tekrar hem bölgesel farkındalık anlamında hem de bunun karşılığının bugün olmazsa yarın devlet politikası çerçevesinde, devlet aklı çerçevesinde bir şekilde gündemde tutulacağını, buna yönelik olarak da Türkiye'nin bir kapasite geliştireceğini beklemeliyiz. Ama öbür taraftan İsrail'in yaptığı gibi işte doğrudan saldırganlığa, saldırganlık temelinde değil, daha farklı dış politika araçlarıyla bu süreci yönettiğini

0: sosyal medyada birçok Amerikalı senatörün de tombara saldırdığını gördük. Yani evet. sadece bu açıklamaları yaptı diye çok sert eleştirilere maruz kaldı.
1: Ya şu anda herhalde Netanyahu İsrail'in en önemli hedef tahtasına oturttuğu isimlerden
2: bir tanesi. Hatta görevden alınması yönelik şikayetler var.
1: Büyük çaba içerisinde evet. Tabii. Yani öyle bir şey var. O sadece
0: zaten bir mazisi de var o gerilim.
1: Var yani. Ve sadece Türkiye ile ilgili değil. Barak'ın Suriye'de oturtturmaya çalıştığı politika da İsrail'in işine gelmiyor. Dolayısıyla oradan da karşı çıkıyorlar. Ama burada tabii Barak enteresan. Yani alıştığımız diplomat modelinde değil. Bir sürü şeyi açıklıyor mesela diyor ki bize diyor böyle bir bu bombalanan hava üssüyle ilgili böyle bir şey o istihbarat aldığını söyledi bize diyor İsrail. Biz kendi araştırmamızı yaptık diyor istihbarat yani CIA'yı gönderip araştırmışlar böyle bir şey olmadığını tespit ettik bildirdik buna rağmen gidip vurdular bize de haber vermeden mi? Şimdi bunları açıklaması tabii çok rahatsız ediyor Netanyahu yani ama diğer taraftan tamam Barak'a karşı bir tepki var ama dünyada da Amerika'nın içi dahil olmak üzere İsrail'e yönelik bir tepki gelişmeye başladı. Ya her zaman anlık gelişmiyor belki. Belki bu saldırıyla ilgili bir kınama mesajı gelmemiş olabilir ama Avrupa'daki pek çok ülkeden şu anda Almanya dahil olmak üzere İsrail'le işte ticaretin yavaşlatılması, durdurulması, silah satımının durdurulması gibi müzakereler.
2: Özellikle bu Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili çok uzun süreden sonra ilk defa Avrupa ülkelerinden ciddi
1: bir açıklama geldi.
2: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde yani sadece demokratlar değil belki daha önemlisi cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden kendilerine İsrail'le bir mesafe koyma durumu ortaya çıkmaya başladı. O kadar ki en son nerede seçim yapıldı? İsrail 54 milyon dolar, yani İsrail değil de Yahudi lobileri 54 milyon dolar harcadılar.
2: New York diyorsunuz hocam. New York seçildi.
1: Şey seçildi Mamdani işte. Yani Mamdani değil ondan sonra.
3: Evet bir yerde seçim daha var.
2: Evet.
1: Ben de yerini hatırlayamadım da yani rakibine 54 milyon dolar para
0: yatırım
1: verdiler.
0: Yatırım yaptılar.
1: 10 küsür milyon dolardı seçilen arkadaşın
0: bütçesi.
1: Müslüman.
2: Sosyalist.
1: Evet. İsrail'in bütün çabasına rağmen karşı taraf seçildi. Dolayısıyla Amerikan siyasetinde önemli bir kırılma var İsrail'le ilgili. Şimdi bunu hani bir yıl öncesine gidip bakarsanız ya da iki yıl öncesine gidip bakarsanız 7 Ekim'den sonra Avrupa'da oluşmuş olan havaya bakarsanız Almanya'nın koşulsuz İsrail'e verdiği desteği falan bunların hepsinin kırılmasını görüyorsunuz. Bunlar çok basit şeyler değil aslında. İsrail gibi bir ülke için çok önemli. İran'la olan savaşında da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmasaydı, İngiltere'nin, Fransa'nın değil mi? Bunların hepsinin savunmaya verdiği destekler olmasaydı, tek başına bu kadar da çılgınca davranamazdı. Şimdi bütün bunların ortadan kalkması İsrail'i Orta Doğu'da belki başka bir noktaya evrilmeye zorlayacak. Yani Netanyahu giderse, gitmezse zaten onu bilemeyeceğim.
3: Yani belki İsrail'in politika değişikliğinde dünyanın umudu şu artık. Dünyada gerçekten bir İsrail sorununun varlığı zaten toplumların önemli bir kesiminde daha önceden de İsrail sorunu konuşuluyordu ama özellikle 7 Ekim'den sonra bu soykırım ve sonraki süreçlerde saldırganlığının hala devam etmesi İran'a, bölgedeki Lübnan'a, Suriye'ye bu İsrail sorununun daha görünür, daha konuşulabilir, daha tartışılabilir bir boyuta taşıdı. Yani daha önce belki toplumlarda, sokaklarda bu biliniyordu, görülüyordu, protestolar vardı ama bugün dünya elitleri tarafından da, önemli elitler tarafından da, medya tarafından da bu İsrail sorunu farklı şekillerde tartışılıyor ve bugün İsrail gerçekten hem politikalar anlamında yalnızlaşıyor hem de aslında İsrail'e yönelik olarak dünyanın birçok yerinde işte mevcut Netanyahu'ya yönelik hem işte Uluslararası Ceza Mahkemesi çerçevesinde tutuklanacağına yönelik açıklamalar işte New York Belediye Başkanı bu yönde yani Amerika'da bir belediye başkanının bu açıklamayı yapması öyle kolay bir süreç değildi ama bugün bu İsrail sorunu çok kolay bir şekilde tartışılıyor. Belki de İsrail'in içerisinde işte Türkiye'ye yönelik olarak hem Haaretz'in hem diğer bazı siyasetçilerin ya siz ne yapıyorsunuz diye karşı çıkması da onlar da radikal sonuçta. Bak, yani Haaretz'i belki farklı bir yere

0: koyabiliriz ama biraz daha makuliyetin yanında olan bir gazete olarak görülebilir. Ama diğer siyasetçilerin açıklamaları biraz da İsrail'in dünyada giderek yalnızlaşması, izole olması ve İsrail sorunu üzerinden İsrail karşıtlığının da gerçekten dünyada toplumlar düzeyinde de hatta giderek elitler düzeyinde de bu sorunun daha görünür hale gelmesinden çekindikleri için de ya siz Türkiye'yi de karşınıza aldığınızda aslında o İsrail karşıtlığı, İsrail sorunu çok daha yüksek bir yerde tartışılmaya devam edecek. Biraz da bundan endişe ediyorlar doğrusu.
1: Evet. Şimdi bir de tabii yani hocam Türkiye-İsrail ilişkileri yani 10 yıllar içinde inişli çıkıştı. Evet. Hep grafik izliyor ama yani sonuçta devletler yani birbirinden çok hoşlanmasa bile bir takım mekanizmalar aracılığıyla ilişkileri hep sürüyor bir şekilde. Bu zorunluluk. Şimdi burada baktığınızda biliyorsunuz 2024'de
0: bu çatışmasızlık
1: işte Palmira'daki üsleri bombaladılar. Ondan sonra işte Bakü, Azerbaycan bir araya girdi ve Bakü'de alt düzey ama teknik komitelerin bu çatışmasızlık üzerine bir şey mutabakatı oldu yani. Bir sorun olacaksa birbirimizden haberdar olalım gibi. Yani birbirimizden habersiz birbirimize bir hamle yapmayalım gibi.
2: Yani çünkü Suriye'deki ortam iki ordunun bir şekilde karşı karşıya gelebileceği bir alan yarattı.
1: Tabii ya o zaman çok daha sıcaktı yani. İşte içeri girdiler, işgal ettiler, Dürzi bölgesine girdiler. Yukarıda istikrar sağlanması gerekiyordu. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut olarak orada yaklaşık 8-10 yıldır yani. O bölgede öyle bir mekanizma kurulmuştu ve ona rağmen şimdi burada hani bu çok ciddi güvensizlik yaratıyor.
3: İhlal ediyor zaten.
1: İhlal ediyor.
3: Anlaşmayı ihlal ediyor.
1: Şimdi bugün tekrar Suriye ile İsrail yetkili Ürdün'de Amerikalılar hani şey yapmış herhalde bir şekilde hani arabulucu ya da işte başkanlık yapmış toplanın diye.
2: Bir güvenlik anlaşması arayışı var ama nasıl bir
1: yani
2: anlaşma
1: tam güvenlik
2: olabilir?
1: Anlaşması yani mı olacak ya da yeni bir mekanizma mı? Hani bu tür karşılaşmaları engellemek ya da bilgi yok. Çünkü Suriye soruluyor. Suriye hayır diyor yani burada bir Türk askeri ya da böyle bir yığınak vesaire yok. İşte buna rağmen.
3: Güvenlik anlaşması çıktı, var yani güvenlik anlaşması hazır ama İsrail imzalamadı.
1: Var evet
3: yani
1: evet.
3: Müzakeresi ya, yapıldı.
1: O da işte 2000 kaçta bu yılın başında yapıldı. Evet. Paris'te yapıldı o da taraflar arasında ama tabii bir takım tabii orada anlaşılmaya Golan'la ilgili ya da başka toprak parçalarıyla ilgili.
0: Yani hala Suriye'nin işte güneyinde her gün köylere girip köylerde rahatsız edip bir şekilde oraların nüfussuzlaşmasına yönelik olarak İsrail zaten sadece Golan değil yani Golan'ın ilhakı ve işgali değil. Suriye'nin aslında güneyinde de işte Lübnan hattından belki de orayı birleştirmeye yönelik olarak bir politikası
1: yani
0: var.
1: Şunu yani söylüyor yani hiç ne ordunuz olsun hele güneyde hiçbir şeyiniz olmasın. O 25 kilometrelik falan hatta ya sadece polis ekipleri falan girebilir zabıta falan. Onun dışında herhangi bir silahlı şeye bile izin vermem diyor ya yani böyle bir şey olmayacak tabii ki yani şimdi sonuçta.
3: En de sonunda bu patlayacak yani.
1: Bir yerde patlayacak. Tankın olması, bir devlet var yani sonuçta devlet ordusunu kuracak, sistemini kuracak vesaire yapacak. Yani varsayalım yani Türkiye askeri altyapıyı değil Suudi Arabistan geldi ne yapacak Suudi Arabistan'la mı bu sefer hani? Orayı mı bombalayacaksın onları mı bombalayacaksın?
3: Ruslar gelsen
1: ya da Ruslar. Ha hocam bence bu işte
3: enteresan
1: Ruslar da
3: şey
1: pek değil, sıkıntılı değil bence Rusların da hoşuna giden bir durum diye düşünüyorum yani bu.
2: Niçin öyle düşünüyorsunuz?
1: Türkiye'ye karşı ya Ruslar Suriye'den bir şekilde hani tamamen olmasa bile silindiler. O üsler bile artık sivil üste çevrildi. Yani çok fazla varlık gösteremiyorlar. Bir de bu Türkiye'nin en son Ukrayna silah satışı
3: ciddi bir
1: Moskova'da çok ciddi bir kriz yarattı diye düşünüyorum. Onun için hani bu İsrail'in Türkiye'ye tırnak içinde hamlesi yani Rusları çok da rahatsız etmez diye düşünüyorum bu arada. Evet.
2: Bu yani Nevi Bey bozulan az önce bahsettiğiniz o değişen İsrail'e karşı olan yaklaşımda dünyada biraz Amerika'yı İran Savaşı'na sürüklemesinin etkisi de var mıdır? Şimdi bu akşam BESEN ekonomik yaptırımları açıkladı. Hani dönüp dolaşıp bütün o kadar savaşın ve harcamanın üzerine İran'ı yine ekonomik yaptırımlarla yıpratmaya çalışıyor ABD.
0: Ya tabii şöyle, şimdi dünyanın gözünün önünde bir soykırım oldu. Yani canlı yayınlandı. Binlerce Filistinli katliama ve soykırıma maruz kaldı. Bütün dünya bunu izledi. Aslında dünyanın vicdanında bu gerçekten de çok yüksek bir yerde. Avrupa'dan tutunuz başka ülkelere kadar sokaklarda milyonlarca insan İsrail karşıtı gösteriler yaptı. Tabii ki toplumun bu hassasiyetleri siyasetleri de etkilemesi kaçınılmaz. Yani bir şekilde sonuçta siz toplumsal alandaki hassasiyetleri siyaset olarak görmek zorundasınız. Şimdi ardından İsrail sadece Filistin'e soykırım yapmakla kalmıyor. Lübnan'a da saldırıyor. Yetmiyor. İran'a saldırarak bölgesel bir savaş peşinde koşuyor. Sonuçta evet. İran'da ABD'yi İran'a savaşı sokan İsrail. Bunu ABD'deki elitler de her geçen gün daha net bir şekilde kendi aralarında tartışıyorlar. Sonuçta ABD İran'da önce Trump dedi ki İsrail'i dizginleyemeyince, Netanyahu'yu dizginleyemeyince İran'la seni baş başa bırakırım dedi. Sonra İsrail aradan çekildi. Şu anda İran'la ABD aslında kendi baş başa kaldı gibi bir durum ortaya çıktı ve İran'ın yenilmediği ya da savaşı kaybetmediği her durumda aslında ABD'nin kaybetmiş olduğu bir sonuç ortaya çıktığı için ABD içerisinde de aslında İsrail'in bu bölgesel saldırganlığına, bölgesel savaş peşinde koşmasına, bölgesel istikrarsızlık peşinde koşması ABD siyasetine de ABD'ye de büyük bir maliyet üretiyor. Yani tamam, Yahudi lobileri çok güçlü. Az önce MTV'de söyledi, ABD İsrail'i bırakmaz. Ama öbür taraftan da giderek bu maliyetin yükselmesine yönelik olarak da içeride farklı tartışmalar var.
1: Bir yerde
0: var.
1: Dur artık.
0: Yani bir yerde dur. Bir yerde yani dizginleyemiyordu artık. Evet. Yani artık dünyada şu çok net bir şekilde tartışılıyor. Yani ABD siyaseti, ABD kongresi, ABD bilmem işte lobileri İsrail vesayetinin altında olduğu için ABD neredeyse stratejik özelliğini İsrail karşısında kaybetmiş gibi bir durum da tartışılıyor. Böyle olunca da İsrail karşıtlığı dünyada her yerde haklı olarak, yani dünyanın da aslında burada vicdanı çok önemli, çok da önemsenmesi gerekir. Belki de İsrail'i bir anlamda durdurabilecek önemli unsurlardan birisi bu dünyadaki giderek yükselen İsrail karşıtlığıdır ve bu İsrail sorununun daha fazla farkına varılmasıdır diye düşünüyorum.
2: Hocam
3: son 2 saat içerisinde İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri terör destekçisi ülke olma şeyini kaldırdı.
2: Suriye'nin.
3: Dolayısıyla hani İsrail Barak'a yükleniyor ama Barak'ın oluşturduğu politika sonuçta Amerika Birleşik Devletleri devleti tarafından da böyle sahiplenildiği gözüküyor.
2: Hocam, nasıl bir etki?
1: Ülkeyi de sisteme sokmaya çalışıyor.
3: Yani normal,
1: yıllardır Esad'dan
3: Suriye'yi normalleştirmeye
2: çalışıyor. Onun neticesi ne olur hocam? Bu listeden yani, çıkarılması ne anlama gelir?
3: Ya bu o kendi içinde başka anlamlara geliyor ama diğer taraftan bu Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir politikası var. Bu politika Suriye'nin normalleştirilmesi, evet. Normal bir ülke haline gelmesi. Bunun olabilmesi için de Suriye'yi rahat bırakmak gerekiyor. İsrail düzenli olarak böyle 1000 küsur, yani en son rakam 1400 küsürdü galiba şeyden beri Şara hükümetinin
2: Esad'ın devrilmesinden beri
3: İsrail'in girip ya Suriye'ye girip çıktığı, bombaladığı,
0: yani her gün aslında köylerine giriyor yani
3: bu normal ya, böyle bir ortamda ülke normalleştirilemez. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri, şimdi tabii esas sorun Amerika'da da bir seçim sürecinin olması.
2: Tamam,
3: yani İsrail'deki seçim süreci
1: çok gün arayla 27 Ekim, 2 Kasım.
3: 1 Ekim, 1 Kasım. Kasım. 3 Kasım mı? 3.
2: Ya bir 4 5 bir, 4, bir 5, hafta, 4 yani 5 gün bir hafta.
3: Amerika belki daha sert de olabilir Trump yönetimi İsrail'e karşı ama olamıyor şu anda. Çünkü Yahudi lobisinin devreye girmesinden her şey geliyor. O yüzden hani birkaç aylık burada bir dönem var. Fakat yani biraz önce onu söyleyecektim. İsrail kendisine yönelik her türlü eleştiriyi aslında antisemitizm olarak karşılıyordu.
0: Ama o da aşıldı hocam şimdi, işte dünyada. O önemli
3: çok
0: bir şey.
3: Önemli işte. Evet. Bu aşıldı. Yani evet. Hiçbir şekilde antisemitizm yapmayan ve İsrail'e bütün desteği vermiş olan ülkelerde bunun tersine dönüyor olmuş olması aslında bazı İsraillileri de bu rahatsız ediyor esas yani Netanyahu'nun politikası.
1: Zaten Netanyahu'yu da en çok sinirlendiren ve öfkelendiren hikayelerden birisi de bu. Yani ya, giderek o aşınma ve dünyada hani o eski şey, imajı kaybetmiş.
3: Burada da Türkiye'nin tavrı ve duruşu çok önemli bitiyor galiba.
2: Bak, evet hocam.
3: Yani ama şey onu söyleyeyim bir cümleyle hani ne diyeyim muhatap almama ve o birebir o tartışmaya girmeme aslında daha herkese bir sürü şey söylüyor. Hem öfkelendiriyor hem de herkese bir şey söylüyor. Yani.
2: Sonuna geldik efendim. Doğrudan Siyaset'in Mete Çubukçu, Nebi Miş ve Profesör Doktor Mustafa Aydın'la beraberdik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Noktalıyoruz. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece. Marmara'da sıcaklık yüksek, Edirne 37, Çanakkale 35, Kocaeli 33 derece. Poyraz kuvvetli ama nemli esecek. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33 derece. Rüzgar Sivas-Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de Manisa 37, Muğla 38, Denizli 39 derece. Bodrum'da bağın nem sabah %85'lerde seyrediyor. Perşembe günü bölgede rüzgar daha kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Çarşamba nem biraz azalacak. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var. Bolu 32, Samsun 29 derece. Doğuda Erzincan, Kars kesimi de sağanak yağışlı. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklık değişmiyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
0: Hava durumu.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın ilk iş gününde ama günün son saatindeyiz ve gecenin gündemini aktaracağız. Gelin önce öne çıkanları şöyle kısa kısa paylaşalım.

gündem yine Haylyon, özellikle siyasi arenada. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu bugün ilk kez toplandı. Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda kurulun çalışma esasları, silah bırakma ve fesih sürecine yönelik alt komisyonlar ele alındı. Kritik toplantının gündemini ekranlarınıza taşıyacağız. Ve yargı cephesinde önemli bir dava vardı. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Davadaki 200 sanığın tamamı örgüt üyeliğinden beraat etti. Ayrıntılar birazdan. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yaptırım paketini açıkladı. Washington, İran'la ticaret yapan ülkeleri hedef aldı. Tahran'ın Körfez'den petrol sevkiyatını durdurma tehdidiyle yükselen gerilimin ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağız efendim. Ve spordan bir başlığımız da olacak. Bu defa futbol değil, voleybol. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yeniden sahaya çıktı. A milli kadın voleybol takımımız dün Slovenya'yı mağlup etti. Bugünse Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmaya dair notları da aktaracağız. Öne çıkanları paylaştık. Çok daha fazlası için bugün yarına başladık.

0: izleyenler. Bir sıcak gelişme var, aktaralım. Sınırlarımızın dışından ekranlarınıza da yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuyla ilgili Amerika merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı. Rubio, "Bugün Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım. Bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır. Trump yönetimi Orta Doğu'da barış, refah ve güveni sağlamak amacıyla Amerika'nın ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam edecektir, etmektedir" ifadelerini kullandı. Bu sıcak gelişmeyi paylaştık. Üstüne de ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama şimdi iç siyasetin önemli başlıklarını biraz aktaralım isteriz. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Hakkında 280 yıla kadar hapis cezası istenen Aktaş 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aktaş ve diğer sanıklar örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlamalarından beraat etti. Ancak aralarında belediye başkanlarının olduğu bazı sanıklar çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Ayrıca belirli sürelerle memuriyetten uzaklaştırmalarına da karar verildi. Beşiktaş ve Seyhan belediye başkanlarının tutukluluğu ise devam edecek. Ayrıntıları haberimizde izleyeceğiz.
1: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
3: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
2: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
0: Evet, Aziz İhsan Aktaş davasındaki kararları birazdan hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an'la değerlendireceğiz efendim. Şimdi terörsüz Türkiye sürecine bakalım. Bugün bu anlamda önemli ve kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt kurul oluşturuldu. Ayrıntılara bakalım.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
5: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
4: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, Amerikan yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerikan yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
6: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
7: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildi dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarla İran'ın can damarını keseceğiz dedi. Peki Tahran'dan Washington'a gelen tepkiler nasıl? NTV Tahran muhabir Ali Çabuk'tan dinleyeceğiz. Ali, Tahran'dan açıklamalar neler ve bu yaptırımlar nasıl etkilenecek, bir önlem söz konusu mu, neler açıklandı, seni dinleyelim.
8: Buse, bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bu günleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Burada tek kutuplu dünyadan dünya vurgusunu yapmasının nedeni ise Rusya ve Çin. Çünkü Tahran umudunu bir taraftan ülkenin yıllar içerisinde yaptırımlara karşı elde ettiği bağışıklığa güveniyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin. Özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise bugün akşam saatlerinde Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor. Asım Munir aynı zamanda İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Mohsen Rızai ile de görüşmüştü Buse ve Rızai burada yaptığı açıklamada ABD'ye güvenmediklerini söyledi. ABD davranışını değiştirmeli ve mutabakat zaptında yer alan taahhütlerini yerine getirmelidir vurgusunu yaptı. İran'dan gelen ilk yanıtlarda bu yaptırım kararının daha önce de denendiğini, başarısız olunduğunu ve bunun bir kez daha başarısız olmaya mahkum olduğu şeklinde ilk değerlendirmeler geldi Buse.
0: Evet, Ali Çabuk'u dinledik efendim. Şimdi konuşacağız üstüne. Amerika'nın İran'a yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımlarını haberimizde aktardık. İran'dan tepkileri de paylaştık. Şimdi Gedik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karabel'le konuşalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi baktığımızda olayın gelişmelerine 5 sektör doğrudan hedefte İran'da. Bunlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı. Sektöre bakıldığında yeni yaptırımlarda asıl hedef nedir ve tabii bunlar yıllardır zaten ambargoyla boğuşan, savaşan İran'da nasıl bir etki yaratır, gerçekten boyun eğdirir mi İran'a?
9: Evet, öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 1970'lerin sonlarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak İran'a özellikle nükleer mevzu üzerinde şekillenen, etrafında şekillenen insan hakları ihlalleri gibi gerekçeleri de içeren çok boyutlu, çok kapsamlı bir yaptırımlar dizisi uyguluyor tek taraflı olarak. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım rejiminde bir ülkeye karşı uygulanan en kapsamlı yaptırımlar. Dolayısıyla bu yaptırımların son bahsettiğiniz 5 kalemin neden bu kalemlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizilmesi gerekiyor. Aslında son yaptırım paketini, yani başkanlık kararnamesiyle 13.902 sayılı başkanlık kararnamesiyle açıklanan bu 5 sektörün neden şimdi ve neden kullanılmaya, uygulanmaya ihtiyacı olduğunun altı gerçekten çizilmeli. Şimdi zaten petrol malumumuz çok uzun zamandır petrol türevleri, ürünleri, ham petrol, İran'ın ham petrol ihracatı son derece kısıtlandırılmış durumda. Çin'le olan, hatta ikinci yaptırımlar tehdidi nedeniyle en büyük alıcısı olan Çin'le olan ticareti bile çok ciddi bağlamda sekteye uğramış durumda. Şimdi dijital varlıklar, havacılık, teknoloji, özellikle gemicilikle ilgili sektörlerin ikincil yaptırımlar dahi bu kapsama alınması çok büyük temelde Trump yönetiminin, özellikle ikinci Trump yönetiminin çok fazla uyguladığı bir enstrümana işaret ediyor. Bu ikincil yaptırımlar ve bu alanlar geleneksel yaptırımlardan farklı olarak İran'ın üçüncü ülkelerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu az evvel saydığımız çok kapsamlı senelerdir, yaklaşık 40 senedir uygulanan yaptırımlara alternatif bir arka kapı arayışının aslında unsurları, tezahürleri. Yani dijital varlıklar dediğimiz
0: yani gibi. Aslında gerçekten dediğimiz gibi o dize getirme durumu söz konusu olur mu? Önceki yıllardan farkı, boyutunun daha büyük olması mı?
9: Kapsamı daha geniş, ikinci yaptırım tehdidi çok daha fazla. Bir de en önemlisi, şimdi İran zaten çok uzun zamandır dediğimiz gibi yaptırımlar altında, ekonomisi etkileniyor, finans sistemi etkileniyor ve alternatif arayışında İran. Yani çok fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin öne sürdüğü Çin ve Rusya tarafından, bu doğrudan direkt olarak aslında BSN tarafından da verilmedi ama İran'ın savaş ekonomisini devam ettirmesine yarayacak can damarı verecek üçüncü ülkelerin aslında irtibatı kesilmesi kapsamından ziyade aslında hedeflediği rota çok mühim. Yani dijital varlıklar dediğimiz vakit, teknoloji dediğimiz vakit hem drone'ları hem füze teknolojilerini kastediyor. Yani arka plandan, arka kapıdan indirekt olarak yapılan bu alanlardaki üçüncü ülkelerle olan işbirliğini kastediyor ve işbirliği yapan ülkeler de yaptırım tehdidi altında. Şöyle örnek verelim. Çok fazla öne sürülen bir örnek bu dönemde özellikle. Şimdi Çin'le İran'ın petrol yani ticaretini biliyoruz savaştan önce, 28 Şubat 2026'dan önce. Fakat Çin'in resmi devlet kuruluşlarının 2019'dan itibaren resmi gümrük girişleri sıfır. İran'dan petrol aldığına dair bir giriş yok. Lakin şöyle bir tipoloji var aslında bakılırsa, yani gölge filo denilen bir sistemde Çin İran'dan alıyor ve gemilerin menşei değişiyor. Malezya ya da Endonezya. Çin'in T-Port rafinerisi denilen bağımsız rafineriler. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu finansal sistemin nispeten çok daha dışında. Ve yuan üzerinden ticaret yapılıyor. Altın üzerinden de ticaret yapıldığı öne sürülüyor. Çin bunun karşılığında geçen senenin rakamlarıyla, yani 2025 rakamlarıyla yaklaşık 8.4 milyar dolarlık İran'a yatırım olarak karşılığını veriyor. Şimdi bu sistem girift bir sistem. Bu örnek üzerinden gidersek Amerika Birleşik Devletleri özellikle böyle arka kapıları kesmek istiyor. Yani çok fazla Trump yönetiminin ikinci dönemini aslında hatırlarsak Şubat 2025'teki o büyük özgürlük günü, kurtuluş günü tarifelerini açıkladığı vakit de aynı şeyi yapmıştı. Arka plandan oradaki hedef Çin'di. Vietnam gibi aslında Brezilya gibi Çin'e arka kapıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarında fayda sağlayacak yöntemlerin kesilmesi hedefleniyordu. İran'a da aynı yöntem uygulanıyor gördüğümüz son tahlilde gördüğümüz vakit.
0: Peki şimdi Amerika yalnızca dediğiniz gibi İran değil, onunla ticaret yapan ülkeleri de hedef gösterdi. Bessent bir yandan toplantıda herhangi bir ülke adı vermedi. Tahran'a yardımcı olan her kuruluş dolar sisteminden çıkarılacak dedi. Bu noktada Türkiye açısından bir risk var mı? Bunu da soralım.
9: Elbette var ama tabii Türkiye bir Çin gibi değil, Rusya gibi değil. Çok çok farklı bir defa, yani İran'la komşu. Türkiye'nin çok fazla şapkası var bölgesel, önemli bir bölgesel aktör olarak. NATO üyesi, AB ile gümrük birliği var. Ve İran'da o akiste aslında çok çok önemli bir aktör. Dolayısıyla bir yandan Türkiye'nin de tabii ki diğer ülkeler için ama Türkiye için de çok kritik. İran'la hem ekonomisini hem ticaretini hem de enerji alışverişini devam ettirmek. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile son dönemde artan bu stratejik aslında ilişkinin derinliğini daha da arttırmayı hedefliyor. Dolayısıyla risk var elbette ama şu an itibariyle doğrudan Besant'in ya da farklı düzeydeki yani delegasyondan da herhangi bir şey çıkmadı doğrudan Türkiye ile ilgili. Yani liderlerin bilgilendirdiği bilgisi var haber akışınızda da verdiğiniz gibi. Dolayısıyla şu an için çok net bir risk, doğrudan bir risk olmamakla birlikte tabii ki çok net. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri de ele aldığımız vakit enerji güvenliği, enerji arz güvenliği, tedarik zincirlerindeki bu karmaşa Bunların hepsi günün sonunda Türkiye'nin bakiyesine de diğer ülkeler gibi yazılıyor. Ama burada şu an çok net bir ayrım yok. Zaten herhalde şu an bu küresel ortamda ülkelerin en son yapmak isteyecekleri şey soğuk savaş zamanındaki gibi bir taraf seçmek olur. Ama tabii ki şu olur, tekrar enerji yani ticaretinin tekrar kalibre edilmesi, tekrar düzenlenmesi olabilir. Yani İran'la olan enerji aslında tedariği farklı bölgelere ve ülkelere yönlendirilebilir. Tabii ki bu maliyetli bir günde olacak bir hadise değil. Dolayısıyla Türkiye için evet elbette diğer tüm ülkeler gibi Türkiye için de riskler var. Ama şu an bunun için çok çok kritik durmuyor. En azından 2025'teki bu tarife zincirindeki o silsileyi hatırlarsak Amerika Birleşik Devletleri bütün dünya ülkelerini karşısına almak değil bir yandan Çin'le ilişkilerini istikrara kavuşturmak istiyor. Önümüzdeki yani 24 Eylül'de Xi Jinping'de muhtemel bir görüşmesi var. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta çok yıprandı. Yani füzeleri, füze önleyici sistemleri, Pentagon yeni rapor yayınladı. Çok ciddi alarm verecek kritik düzeyde bir azalma var ve yeniden yerine konma kapasitesi de azaldığı söyleniyor. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri de pazarlık gücünde kullanarak şu an abluka var Hürmüz Boğazı'nda halen deniz ablukası devam
0: Peki,
9: ediyor.
0: Burada şunu
9: Amerika Birleşik Devletleri de
0: hemen
9: gücünü kullanmak istiyor.
0: Soru cevap gitsek çok daha sağlıklı olacak sanırım. Şimdi Körfez'den bir daha petrol çıkmayacak tehdidinde de bulunulduğu Hürmüz'de sizce petrol akışı tamamen durabilir mi?
9: Zaten çok düşük durumda. Yani veriler bize şunu gösteriyor. Savaştan önce 28 Şubat 2026 tarihinden önce günlük yaklaşık emtia gemilerinin 130 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği öne sürülüyordu. Şimdi geçen haftanın verileri açıklandı hafta sonunun. Pazar günü 4, cumartesi günü 13 gemi. Bir defa zaten Hürmüz Boğazı'nda hem bu kritik yani İran'ın buradaki güzergahla ilgili aslında iddiası, Umman'la olan görüşmeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası, mayınlar, füze tehdidi gibi çok fazla faktör Hürmüz Boğazı'ndaki geçişi fiili olarak, de facto olarak zaten neredeyse donma noktasına getirmiş durumda. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı az evvel söylemeye çalıştığım şey ikinci sorumuzun sonunda buydu. İran'ın yapmak istediği şey Amerika Birleşik Devletleri nasıl istikrar ve belirli kozlarla gidiyorsa yani işte askeri saldırı, diğer taraftan elindeki bu ekonomik aslında araçların hepsinin kullanımı İran'da Hürmüz Boğazı'na çok önemli bir kaldıraç olarak bakıyor. Ve İran yönetimi her kademede şunu söylüyor. Hürmüz Boğazı bu savaştan sonra eskisi gibi olmayacak. Burada bunun içine ücretlendirme giriyor. Bunun içine Hürmüz Boğazı'nın statüsü giriyor. Bunun içine güzergahlar giriyor. Dolayısıyla İran'ın yapmak istediği Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapamaktan ziyade Hürmüz Boğazı'nı kaldıraç olarak kullanmak ve bunun için tüm şartlarını kullanmak gibi duruyor.
0: Peki sizce bu açıklanan yaptırımlara bakılırsa buradan küresel ekonomiyi nasıl etkilenecektir? Bu savaşın gidişatı nasıl etkileyecektir önümüzdeki aylar ya da yıllarda? Ve tabii bir barış ihtimali de görüyor musunuz? Bir uzlaşı ihtimali var mı? Son olarak bunu sormuş olayım.
9: Tabii yani savaşın başlamasına itibaren bir defa sondan başlamış olayım. Çok diplomatik çabalar devam ediyor. Aslında arabulucular yani Pakistan, Katar, Umman, Türkiye hatta Mısır da ekleyebiliriz. Her büyük bu saydığımız ülke farklı farklı katmanlarda ateşkes için ve müzakereler için bir defa açık kapı aralamaya çalışıyor. Yani Türkiye 17 Haziran öncesindeki o görüşmenin hazırlanabilmesi için çok ciddi oranda üst düzey liderler düzeyinde bu arabuluculuk çalışmalarını yaptı, gerçekleştirdi. Sayın Hakan Fidan'ın da bu konuda demeçleri var. Çok önemli bulguları paylaştı. Diğer taraftan Pakistan halen daha Pakistan şimdi Genelkurmay Başkanı İran'da, yarın Umman Dışişleri Bakanı İran'da olacak. Umman Hürmüz Boğazı üzerinden İran'da müzakere ediyor. Diğer saydığımız ülkeler nihai bir ateşkes için mücadele ediyor gibi gözüküyor. Çünkü halen her şeye rağmen Trump öldü dese de bu mutabakat zaptı ve İran'dan da sert cevaplar gelse de aslında misilleme olarak her iki taraf içinde istikrar bakımından, iç dengeler bakımından bu savaşı devam ettirmek makul değil. ama sonuna şöyle bakıyor olabilirler. Nükleerle başladık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli aslında gerekçesi evet, nükleerdi. Ve devrim muhafızlarıyla devam etti ama İran için de Hürmüz'le sona ermiş gibi gözüküyor kaldıraç olarak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tüm değerlendirmeler için Sibel Karabel aktardı. Katkılarınız için sağ olun efendim.
9: Teşekkür ederim.
0: Şimdi bir kısa reklam arasına gideceğiz. Bugün yarın da ardından karşınızdayız efendim. Ve iç siyasette yaşanan gelişmelere, davalara ve elbette ki yargıdaki gelişmelere bakacağız. Kısacık bir ara.

TV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Yarının Ardından karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Eski Bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki araç vardı, hatırlayacaksınız. İşte iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi Firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalanırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Manisa'da eşinin boğma çalıştığı 50 yaşındaki Hacer Saydan hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan tutuklandı. Hacer ve Sait Saydan çifti Turgutlu ilçesinde yaşıyordu. Cuma günü aralarında tartışma çıktı. Sait Saydan 50 yaşındaki kadına saldırdı. 3 çocuğu olan Hacer Saydan'ı boğmaya çalıştı. Kadın baygınlık geçirince 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağırdı. Müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Gözaltına alınan Sait Saydan ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle birlikte hayatını kaybeden aile öğretmeninin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
1: Babasına ait 5 tabancayla ola saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
2: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
1: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
2: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık. Ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti.
1: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
0: Cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin ön otopsi raporunda alkollü oldukları tespit edildi. Kocaeli'de ailevi sorunlar yaşadıkları iddia edilen kardeşlerin birinin suya düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için denize girdiği tahmin ediliyor.
3: Ön otopside 3 kardeşin de alkollü olduğu belirlendi. Polis kardeşlerden birinin denize düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için suya girdiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında intihar olasılığı da değerlendiriliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri kıyıya vuran 3 kardeşin ölümü araştırılıyor. İlk incelemede 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın boğularak öldüğü anlaşıldı. Üzerlerinde kıyafetleri olan kardeşlerin vücutlarında darp ya da yaralanma izi yoktu. Ön otopside alkollü oldukları belirlenen kardeşlerin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde sahile doğru yürüdükleri görüldü. Polis bir ipucu bulabilmek için kardeşlerin evinin çevresi, güzergah üzerindeki cadde ve sokaklarla sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kardeşlerin cep telefonları ve dijital materyalleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında anne ve babayla diğer kardeş BS'nin ifadesi alındı. Kardeşlerin ailevi sorunlar yaşadığı iddiası da araştırılıyor. Anne ve babaları boşanan 3 kardeş, Darıca'da anneleriyle yaşıyordu. yakın çevrelerine evden ayrılmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Yaşamını yitiren Ali ve Belinay lise öğrencisiydi. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Sakar ailesinin büyük kızlarının da 10 yıl önce İzmir'de boğularak öldüğü öğrenildi.
0: Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık topladıkları sırada kaybolan iki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Melat ve Fatma Gümüş kardeşlerin ölüm sebebi araştırılıyor. 65 yaşındaki Fatma ve kardeşi Melat Gümüş Çamaş ilçesinde yaşıyordu. İki kadın sabah fındık toplamak için bahçeye gitti. İlerleyen saatlerde yakınları kardeşlerden haber alamayan yakınları bu konuda endişelendi. Jandarmaya ihbarda bulundular. Ve ekipler hemen harekete geçti. Uzun süre aramalar sonunda kardeşlerin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak efendim. Siyasetin gündemine geniş bir parantez açacağız. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 tanıklı davada karar açıklandı. Başında aktardık programımızın. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti ve de terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya girildi. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yaptı. İşte bu iki konuyu konuşacağız. Şimdi Profesör Doktor Selami Kur'an'la birlikte hemen merhaba diyelim kendisine. Sayın Kur'an, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Buse Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle Aziz İhsan Aktaş örgüt liderliği suçlamasından beraat etmesini konuşalım isterim. Davanın temel iddiası açısından bu karar sizce nasıl okunmalı?
4: Şimdi tabii Aziz İhsan Aktaş dosyası olarak bilinen davada kararlar açıklandı. Ve 7 belediye başkanının, CHP'li belediye başkanının bulunduğu 200 sanıklı bir geniş dosyaydı. Tabii ki 60 sayfalık bir karar metni söz konusu. Gerekçeli kararın daha sonra yayınlanması söz konusu tabii ki. Ama gerekçeli kararda baktığımız zaman belirli bir takım noktalara temas etmeli faydalı. Özellikle temel suçlamalar açısından 6 tane ana suçlama vardı söz konusu olan. Ki bu davayla da ilgili Ekim 2025 tarihinde iddianame açıklanmıştı. Yani 10 aylık bir yargılama sürecinden sonra ilk derece mahkemesi kararı açıklandı. Tabii ki bu karardaki verilen hapis cezaları ile ilgili olarak şüphesiz daha istinaf ve yargıtay süreçleri var. Kesinleşmiş bir yargı kararı söz konusu değil. Ama bu ilk derece mahkemesine verdiği kararda özellikle temel suçlamalar açısından baktığımız zaman bir suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyelikle ilgili temel suçlama vardı ve bu suçlamadan sanıkların tamamının beraat ettiğini görüyoruz. Bu önemli bir tespit, önemli bir nokta. Belediye başkanlarıyla da ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Adıyaman Belediye Başkanı dışında diğer belediye başkanlarının rüşvet, yani TCK 252 ve görevi kötüye kullanma, TCK Türk Ceza Kanunu 257. maddeleri hükümleri çerçevesinde hapis cezaları aldıklarını görüyoruz. Yine Esenyurt Belediye Başkanlığı'yla da ilgili olarak görevi kötüye kullanma suçundan 8 aylık bir hapis cezası ve hükmün de açıklanmasının geriye bırakıldığını görüyoruz. Bütün bunları şöyle ifade edebiliriz. Aslında özellikle temel suçlama açısından suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyeliğiyle ilgili olarak sayın mahkeme iddianamede yer alan hususların yeterli olmadığı kanaatine varmış. Tabii ki bu kararların daha sonra istinafta ve yargıtada onanması durumunda özellikle söz konusu belediye başkanları açısından yine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan siyaset yapma yasağı söz konusu olacak. Rüşvet suçu açısından da bir hapis cezası söz konusu olduğu için ömür boyu memuriyetten yasaklanmaları söz konusu olacak. Tabii ki yine altını önemli çizelim. Daha bunun 2 haftalık bir itiraz süresi var. tabii ki sanık müdafileri açısından da Cumhuriyet Savcılığı açısından da itiraz edilmesi söz konusu olabilir bu karara. Peki, bekleyip görmemiz lazım.
0: Muhtemeldir ki itirazlar edilecektir. Yani en azından gidişat bunu gösteriyor. Bu durumda süreç nasıl işleyecek? Kararın geri çekilmesi, iptal edilmesi durumu söz konusu. Nasıl bir orandan bahsediyoruz? Hangi gerekçelerle olacak bu?
4: Şimdi 5 yıl ve üzerindeki hapis cezalarında istinaf yolu açık. Dolayısıyla 2 haftalık süre içerisinde sanıkların ya da Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz etmesi söz konusu olabilecek. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamede talep ettiği özellikle suç örgütünün kurulması, yönetilmesi ve üyeliğiyle ilgili hususi nokta sayın mahkeme tarafından yeterli bulunmadığı için, yani bu isnat edilen bu suç geçerli sayılmadığı için bir anlamda dolayısıyla cezalarda da beklenen hapis

0: İstiyorum. Rıza Polat'a 23 yıl 3 ay 15 gün, Oya Tekin ve eşine 8 yıl 4 ay, Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay gibi cezalar verilmesi, bunun siyasi sonuçları ne olur? Yani işe bir de hani hem hukuki taraftan hem de siyasi taraftan değerlendirdiğinizde ne söylersiniz?
1: Hukuki açıdan az önce de ifade etmeye çalıştım Buse Hanım. Henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Dolayısıyla istinaf ve yargıtay aşamalarını, temiz süreçlerini beklememiz lazım. Eğer ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu, bugün açıklamış olduğu kararlar istinafta ve yargıtay aşamasında temizde onanması durumunda, ki bu da bir yıl, bir buçuk yıl arasında bir zamana tekabül edebilir diye düşünüyorum. Böyle bir kararın onanması durumunda tabii ki ilgili belediye başkanlarının Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde, yani kamu haklarından bazı memuriyet olsun, siyaset yapma, seçilme noktasında bir yasakla karşı karşıya kalmaları söz konusu olacak. Çünkü bir yıl ve üzeri hapis cezası alınması durumunda TCK'nın 53. maddesi hükmü otomatikman uygulanır zaten.
0: Peki şimdi Aziz İhsan Aktaş'a da küçük bir parantez ayrıca açalım isterim. Çünkü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı kendisi. Rüşvet suçundan ceza almaması, dosyadaki itiraf ve işbirliği mekanizması açısından nasıl değerlendirmeli sizce?
1: Şimdi biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş aslında suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olma suçlamasıyla karşı karşıyaydı. Ve 250 yılın üzerinde bir hapis cezası söz konusuydu, talep ediliyordu iddianame açısından. Ama kendisi biliyorsunuz etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. Ve bu aşamada da ilk derece mahkemesi özellikle rüşvet verme suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar tesis ederek bu anlamda etkin pişmanlık hükümlerini Aziz İhsan Aktaş hakkında uyguladı. Aziz İhsan Aktaş'ın da 2 yıl 6 aylık bir hapis cezası sanıyorum söz konusu. O da zincirleme, ihaleye fesat karıştırma suçunda sabit görüldüğünden dolayı böyle bir hapis cezası ile karşı karşıya kalmış oldu.
0: Peki sizce şimdi muhalefet açısından baktığımızda bu dava artık bir yargı kararı meselesi olmaktan çıkıp siyasi bir mücadele başlığına dönüşür mü? Nasıl bir savunma mekanizması söz konusu olur o taraftan? Yani eleştiri açıdan da bakabiliyor muyuz şu anda bu yaşananlara, alınan kararlara? Evet, itiraz tarafına böyle kenarda şerh düşerek tabii ki.
1: Tabii ki Buse Hanım, netice itibariyle söz konusu olan belediye başkanları olduğu için, yani 7 tane belediye başkanı ki önemli, İstanbul'un belirli ilçeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Adıyaman Belediye Başkanı, ki kendisi zaten beraat etti biliyorsunuz Adıyaman Belediye Başkanı. Tabii ki bunun da siyasi sonuçları var. Yani siyasi sonuçları var ve var olacaktır. Tartışılıyordu zaten. Ama şu hususun altını çizelim. Yani yargı bir şekilde işliyor. Bakın yani Adıyaman Belediye Başkanı hakkında bir beraat kararı söz konusu. Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyelikle ilgili iddianamede yer alan deliller yeterli bulunmadı ilk derece mahkemesi açısından. Dolayısıyla ilk aşamada, yani belirli başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki dönemdeki yönetiminin ileri sürdüğü, bunun bir siyasi operasyon olduğu yönündeki argüman kanaatimce bu aşamada, yani şu anda karşı karşıya kaldığımız tabloya baktığımızda pek temelli görünmüyor. Neden görünmüyor? Dediğim gibi özellikle suç örgütü isnadıyla ilgili yeterli delilin bulunmaması ve ama diğer özellikle rüşvet alınması, kamu görevlisinin rüşvet alma suçuyla ilgili hususlarda mahkemenin bir hapis cezası vermesi burada aslında düşünülmesi gereken bir nokta. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki bazı belediyelerde özellikle belediye ile ilgili bir takım hizmetlerin yapılması, bir takım eylemlerin, hizmetle ilgili sözleşmelerin yapılması,

0: hak edişlerin tahsil edilmesi noktasında belirli bir takım finansal hareketlerin, akçeli hareketlerin olduğunu gösteren bir takım deliller söz konusu. En azından ilk derece mahkemesinin kanaatine göre. Bundan sonraki aşamada da özellikle rüşvet ve görevin kötüye kullanılması suçlamaları ile ilgili olarak özellikle belediye başkanının olan sanıkların ve müdafilerinin hukuki savunmalarının ne yönde istinafta ve Yargıtay'da karşılık bulacağını bekleyip görmemiz lazım. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi altını çizeyim, yargı bir şekilde işliyor. Yani siyasi tartışmalardan uzak bir şekilde teknik anlamda dediğim gibi eleştirilebilir, eksik bulunabilir. Bu anlamda farklı yaklaşımlar olabilir hukukçular açısından. Ama şu hususun altını çizelim. Temel suçlama suç örgütü kurma ve yönetme olduğu için burada iddianamede talep edilen bu temel suçlama İlk derece mahkemesi tarafından yeterli bulunmadı. Yani bunun bu önemli çarpıcı bir nokta olarak altını çizmemiz lazım.
1: Bir de terörsüz Türkiye süreci var. Bu konuya da değinelim isteriz kapatmadan önce. Şimdi bu süreçte bugün kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Sizce bu kurulun, bu toplantının önemi nedir ve neler konuşuldu?
0: Tabii terörsüz Türkiye sürecinde özellikle hukuki açıdan önemli bir yasa, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük bir oy çoğunluğuyla 467 gibi rekor bir oyla kabul edildi. Ve o yasada da zaten kanunda da öngörülen özellikle belirli kurulların oluşturulması ve sürecin pratiği açısından, sürecin ilerlemesi açısından, yani terör örgütünün PKK'nın hem tasfiyesinin hem de silah bırakmasının tespit ve teyidini öngören mekanizmaların işletilmesi açısından takip ve koordinasyon kurulu önemli bir kurul. En önemli kurul olarak da ifade edebiliriz. Özellikle silahların bırakılması açısından ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri gibi devletin güvenlik bürokrasisini yer aldığı bir kurul. Ve bu kurulda bugün yapmış olduğu toplantıda alt kurulların, alt komisyonların oluşturulmasına karar verdi. 4 tane önemli komisyon oluşturulmasına karar verildi. Adli süreç ve hukuki süreci takip edecek bir alt komisyon. Sosyal uyumu sağlayacak bir alt komisyon, silahsızlanmayı sağlayacak bir alt komisyon ve koordinasyonu sağlayacak bir alt komisyonun kurulması noktasında takip ve koordinasyon kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'na toplanarak bu sürece gerçekten bir ivme kazandırdı. Bundan sonra da tabii ki sürecin artık ciddi şekilde ete kemiğe büründüğü bir süreç, bir dönemden geçeceğiz diye düşünüyorum. Yasanın öngördüğü süreç işlemeye başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen, yani bu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki ve siyasi zeminini oluşturan temel yasaya baktığımızda şunu altını çizelim. Özellikle kurulların oluşturulması, ki bunun başında takip ve koordinasyon kurulu, o bugün itibariyle toplantısını yapan kuruldan bahsediyorum, güvenlik mekanizması olarak karşımızda duruyor. Bir diğer önemli kurulda biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 17 üyeden oluşacak siyasi parti temsilcilerinden oluşan izleme kurulu olarak karşımızda duruyor. Bu kurulların oluşturulması ve çalışmalarına başlaması önemli bir ivme kazandıracaktır sürece. Ama yasanın diğer hükümleri, özellikle işte ceza infaz düzenlemesine ilişkin hükümler, yani soruşturmaların, kovuşturmaların ve hapis cezalarının ertelenmesini öngören 5 yıl veya 10 gün suç niteliğine göre o hükümlerin işlemesi ancak takip ve koordinasyon kurulunun tespiti, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının bu noktadaki kararının, yani silahların bırakıldığının, teslim edildiğinin PKK, KCK ve diğer tüm bileşenlerinin tasfiyesinin fiilen sahada gerçekleştiğine ilişkin tespit ve buna ilişkin de Milli Güvenlik Kurulu kararının Milli Gazete'de yayınlanmasından sonra işlemeye başlayacak.
1: Evet. Peki bu kararlar, kurullardan alınan kararlar bağlayıcı mı yoksa işte tavsiye niteliğinde mi?
0: Tabii şimdi bu kararların özellikle kurullarda alınan kararlar şüphesiz kamu hukuku açısından, idare hukuku açısından bağlayıcı noktada olacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan ve bakanlardan ve genel sekreterlerden oluşan takip ve koordinasyon kurulu tabii ki diğer alt komisyonlara, alt kurullara verecekleri talimatlar, tavsiyeler, belirli kişileri, STK'ları veya belirli kurumların dinlenmesi, onlarladan bilgi alınması yönünde önemli bir yetkiye sahip olacak bu üst kurul. Bir anlamda bu sürecin örgütün tasfiyesinin, sahadaki tasfiyesinin ve silahların bırakılmasının sürecini sevk ve idare eden en önemli kurul olarak, idari kurul olarak karşımızda olacak.
1: Peki son bir soru. Bu sürecin sonunda gerçekten ne değişmiş olacak? Somut olarak nasıl tasvir edersiniz bu anlamda geleceği?
0: Süreç tabii ki kolay değil. Bunu çok altını çizerek söyleyelim. Yani Türkiye'nin 40 yılını aşan ve yaklaşık 50 yılına hem toplumsal hem siyasi hem de hukuki iklimini zehirleyen bir terör ve şiddet meselesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla umalım ve dileyelim ki bu sürecin kazasız belasız ilerlemesi ve başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda Türkiye'de hem demokratik standartlarımızın, iklimimizin, hem hukuki iklimimizin, hem de özellikle güvenlik ve huzur iklimimizin çok önemli anlamda bir değişime uğrayacağını düşünüyorum. Kazanım olacağını daha doğrusu. Özellikle siyaset kurumu açısından parametrelerin ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum. Yani terörün ve şiddetin vesayetinden kurtulmuş bir siyaset iklimiyle karşı karşıya kalacağız. Ve bu birçok anlamda, sadece güvenlik açısından söylemiyorum, sosyolojik anlamda huzurun ve güvenin tesis edildiği, Türkiye'de artık bu meselenin kalıcı bir şekilde çözüldüğü bir dönem olacak. Yani 86 milyonun Türk'üyle, Kürt'üyle, etnik kökeni ne olursa olsun bir kardeşlik iklimi içerisinde bu ülkede birlikte güven içinde, huzur içinde yaşama iklimimiz olacaktır. Peki. Bu mesele Türkiye'nin ayağı sırtından kalıcı bir şekilde kalkacaktır ve gerçekten çok önemli, çok çok önemli kazanımlar elde edileceğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Profesör Doktor Selam Kur'an bizlerle birlikteydi. Hem Aziz İhsan Aktaş davasını konuştuk kendisiyle, hem de terörsüz Türkiye süreci içerisinde oluşturulan ve yapılan ilk kurul toplantısını şimdi noktalayacağız efendim. Bugün yarının bu dilimine bu sohbette birlikte, ama saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmaya sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece. Marmara'da sıcaklık yüksek, Edirne 37, Çanakkale 35, Kocaeli 33 derece. Poyraz kuvvetli ama nemli esecek. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33 derece. Rüzgar Sivas-Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de Manisa 37, Muğla 38, Denizli 39 derece. Bodrum'da bağın nem sabah %85'lerde seyrediyor. Perşembe günü bölgede rüzgar daha kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Çarşamba nem biraz azalacak. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var. Bolu 32, Samsun 29 derece. Doğuda Erzincan, Kars kesimi de sağanak yağışlı. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklık değişmiyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
2: Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Sıcak bir gelişmeyi paylaşarak da başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bugün Suriye'nin terörü destekleyen devlet olarak sınıflandırılmasını resmi olarak kaldırdım dedi. Rubio bu adımın Suriye'nin ekonomik canlanması ve ilerlemesi için büyük bir potansiyelin önünü açtığını belirtti. Benzer açıklamalar Washington'ın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da geldi. Verilen sözler tutuldu. Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi görev bu şansı kalıcı bir barış ve refaha dönüştürmek ifadesini kullandı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında heyet Tahrir Şam'ın da özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkarıldığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, Amerikan yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerikan yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
1: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildi dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Evet, küresel piyasalarda durum hareketli. Altın ise yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti dün gün içinde. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla. Gelin bakalım son duruma.
3: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
4: Evet.
3: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
5: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
3: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
0: Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Kararın mevduat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
3: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo iadesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo iadelerine döndü. Yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
6: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizi olan %37'ye geri dönülmesiyle ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
3: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
6: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
3: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan da da Silva görüşmesinde Türkiye-Brezilya ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin iki ülkeye yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını da ifade etti. Cumhurbaşkanının Litvanya Başbakanı ile görüşmesinde ise gündem Rusya-Ukrayna savaşıydı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiklerini belirtti. Şimdi içeride neler yaşanıyor? Yargıda son durum ne? Bakalım hemen. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
7: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
8: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
9: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
8: Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı vardı dün. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt kurul oluşturuldu. Ayrıntılarına bakalım.
10: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
11: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
10: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı açıklaması gündemde. O açıklamayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz dedi.
12: Vahap Seçer'le önümüzdeki demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Zaman içerisindeki gelişmelerle bunu görmüş olacağız. Belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi. Belediyelerin kendi dengesi var, belediye meclis üyeleri var, o ildeki özel durumlar var ve süreç içerisinde bu sayı çok daha artarak gidecek. Üye sayımız sürekli artıyor, 400 bini geçmiş durumdayız. 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için.
0: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Büyükelçi Rusya ile ateşkes ve barış müzakerelerine hazır olduklarını söyledi.
13: Çok istiyoruz. Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada giderip Ankara'da külliyede bir masaya otursunlar. Bizim devlet başkanımız bin kere söyledi. Dedi ne nazar? Putin'le bire birlikte, aynı zamanda yanımızda Sayın Erdoğan ya da Trump olsalar daha iyi, ben hazırım.
3: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için barış masasının Türkiye'de kurulması önerisine destek verdi. Celal, Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes yapmaya hazır olduğunu da söyledi.
13: Ukrayna hiçbir zaman barışın önünde bir engel olmadı ve olmayacak. Türkiye bizim tutumumuzu çok iyi biliyor. Kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını sürekli olarak destekliyoruz. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır.
3: Büyükelçi, bölgedeki gerilimin Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığı için ciddi risk yarattığını da belirtti.
13: Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendisi
14: savunuyor. Karadeniz bir savaş alanı değil, barışın, ticaretin ve işbirliğinin denizi olmalıdır.
0: Evet, sınırlarımızın dışından gelişmelerle devam ediyoruz. Ukrayna bağımsızlığının üzerinden 35 yıl geçti. Başkent Kiev'de anma törenleri vardı. Ayrıntıları dinleyeceğiz Deniz Berktay'dan. Deniz, merhaba öncelikle. 35. Merhaba. Yıl Rusya ile savaşta bağımsızlık mücadelesiyle geçti diyebiliriz. Anma törenleri nasıl bir havada geçti Kiev'de? Önce bunu dinleyelim senden.
15: Anma törenleri daha önceki yıllardan farklı olarak bu sefer askerlerin katılmadığı bir törende gerçekleşti. Nasıl oluyor? Askerlerin katılmadığı askeri geçit töreni, askerler yerine bu sefer insansız araçlar geçit töreni yaptılar. Tabii şu anda Ukrayna hava sahası Rus saldırılarına karşı savunmasız durumda olduğu için normal barış döneminin görkemli geçit törenlerinden bu sefer eser yoktu. Buna karşılık bu yılki bağımsızlık kutlamalarının en önemli bir özelliği Kiev'e yabancı ülkelerden, Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerin gelmiş olmasıydı. Çünkü bugün, daha doğrusu geride bıraktığımız gün, Kiev'de Ukrayna Direniş Koalisyonu üyesi ülkeler temsilcilerini göndermişti. Her şeyden önce İngiltere Başbakanı geldi Kiev'e ve İngiltere Başbakanı göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Kiev'e yapmış oldu. Diğer önde gelen yine Avrupa Birliği yetkililerinin ve Avrupa ülkelerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bazı törenler düzenlendi. Bu açıdan tabii sıra dışı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki Deniz, şimdi Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destek her zaman olduğu gibi yine Rusya'nın gündeminde. Ama özellikle İngiltere son günlerde Moskova'nın gergin açıklamalarında açıklamalara oldukça fazla yer vermeye başladı. Senin aktaracakların nedir bu konuya ilişkin?
15: Evet, biraz önce de konuştuğumuz üzere bugüne damgasını vuran en önemli bir gelişme İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Kiev'e yaptığı ziyaret oldu ve bu ziyaret esnasında da İngiliz Başbakanı Ukrayna'ya Storm Shadow füzelerinin yapım lisansını vereceklerini söyledi. Dolayısıyla bu füzeler artık doğrudan doğruya Ukrayna'da üretilebilecek. Tabii böylelikle ne oluyor? İngiltere mesela Amerika'dan birkaç adım daha önde oluyor. Çünkü Amerikan yönetimi mesela Patriot füze sistemlerinin lisansının Ukrayna'ya verilmesi konusunda epey karışıklı davrandı, isteksiz davrandı. İngiltere ise Storm Shadow füzelerinin verileceğini söyledi. Bu açıklama Moskova'da büyük tepkilere neden oldu. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, İngiltere'nin böyle bir tavır sergileyerek yangına körükle gittiğini veya ateşe benzin döktüğünü ifade etti. İngiltere ile Rusya arasındaki tartışmalar son haftalarda daha da artmış durumda. Geçen haftada İngiltere'nin Ukrayna'ya İHA gönderdiği haberleri İngiliz basınında yansımıştı. Yani İngiltere'de iki tane fabrika doğrudan doğruya Ukrayna'ya İHA üretiyor ve Ukrayna bu İHA'larla Rusya'nın iç bölgelerini vuruyor. Ayrıca Ukrayna'da üretilen İHA'lardan da bazılarının kritik parçalarının İngiliz yapımı olduğu yine İngiliz basınında çıkmıştı. Dolayısıyla Rusya'nın gözünde şu anda Batı dünyası ikiye ayrılıyor. Bir tarafta Amerikan yönetimi, Trump yönetimi, Rusya halen Trump'la belli konularda müzakere edebileceğini düşünüyor. Ve Trump'ın Rusya'ya yönelik daha uzlaşmacı bir tavır var. Öbür tarafta ise Rusya şu anda asıl düşman olarak İngiltere'yi görüyor. En son yapılan açıklamalara baktığımız zaman Rusya ile İngiltere arasındaki tansiyonun giderek yükseldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu çatışmanın bir Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıkıp genel bir Avrupa çatışmasına dönüşme riski her şeye rağmen mevcut.
0: Peki, Deniz Berktay ile konuştuk efendim. Ukrayna'da yaşananları ve konuşulanları bizlerle paylaştı. Şimdi siyasete geri dönecek olursak, ama tabii bir yandan da yine bölgeyi konuşmayı sürdüreceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Ukrayna'da savaş bölgesinden tahliye edilen 371 Ahıska Türkü ailenin Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni evlerine yerleşmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zorlu, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde gerçekleşen böyle bir kucaklaşma son derece anlamlıdır ifadesini kullandı. Yurdumuza hoş geldiniz dedi. Zorlu paylaşımında bu çalışmalar kapsamında daha önce de 3500 Ahıska Türk'ü Türkiye'ye getirilmişti. Onlar gönül coğrafyamızdan bizlere bir emanet dedi. Tunus'tan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacı teknesinin batması Tunus sokaklarını karıştırdı. Arama çalışmalarının hızlandırılması talebiyle sokağa çıkan gençler polisle çatıştı.
3: Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattılar. Polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Gösterilerin adresi Tunus. İtalya'ya gitmek üzere hafta sonunda yola çıkan göçmen teknesinin batması Tunus'ta sokakları karıştırdı. Görüntüler Libya sınırı yakınlarındaki Ben Guardane kasabasından. Sığınmacı teknesiyle yola çıkanların hepsi bu kasabadandı. Sadece bir kişi kurtuldu. 11 kişinin cansız bedeni bulunurken 3 kişi hala kayıp. Kasabada sokağa çıkanlar arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Onlarca genç polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğu genç 15 kişiyi taşıyan tekne, Perşembe günü İtalya'ya gitmek üzere Tunus'tan yola çıktı. Sağ kalan tek kişi, 48 saat boyunca denizde sürüklendikten sonra bir ticari gemi tarafından kurtarıldığını anlattı. Batan teknedeki 7 kişinin aynı aileden olduğu ve teknede bir hamile de bulunduğu belirtiliyor.
0: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Zevaviye'deki hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Gazze'den uçurtma ve balon gönderildiğini öne sürerek saldırıları arttırdı. Ancak İsrail ordusu sınır hattına düşen uçurtmalarda şüpheli madde bulamadı.
16: İsrail ordusu ateşkes tanımıyor. Görüntüler Gazze şeridinden. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nuseyrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili, çocukların uçurtmaları, yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
0: Dün gece Diyarbakır'da içinde iş yerleri bulunan bir plazada yangın çıktı. Alevlerle mücadele 2 saat sürdü. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi ve neyse ki hepsinin sağlık durumu iyi. Yangının nedeni ayrıntılı inceleme ile belli olacak.
3: 12 katlı plaza alevlere teslim oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
17: Gece korku dolu anlara sahne olan yangın yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında kontrol altına alınmıştı. Gündüz ise gördüğünüz gibi binanın dış cephesinde önemli bir hasar oluşmuş durumda.
3: Görüntüler Diyarbakır'ın Kayapınarı ilçesinde içinde iş yerleri bulunan plazadan. Pazar gecesi binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler önce üst katlara ardından çatıya ulaştı. İtfaiye yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale etti.
18: Hemen yangın söndürme sistemlerimiz devreye girdi. İç taraftaki yangın bu şekilde kontrol altına alındı. Ama bu gördüğünüz görüntü zaten dış cephede kaynaklıydı. Dış cephede de yangın söndürme sistemi olmadığı için herhangi bir şey yapamadık.
3: Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri, 5 kişi tedaviye alındı.
19: Memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
3: Yangının nedeniyle ilgili iddialar araştırılıyor.
20: Burada bir döner dükkanı var. Orada birikmiş olan kartonların dış cephede alev almasıyla başlamış. Ve dış cephenin de köpük olduğunu, giydirmenin köpük olduğunu düşünürsek aslına bakarsanız hızlı bir müdahale oldu. Öyle bir ihtimali site yönetimi bildirdi ama henüz biz itfaiye raporuna göre bu yangının çıkış sebebini elbette anlayacağız.
17: Yangın şu anda bahçesinde bulunduğumuz plazanın B bloğunda çıktı ve olay yeri inceleme ekipleri, polis ekipleri şu anda birinci katta incelemelerini sürdürüyorlar ve daha sonra itfaiye ekipleri de bina genelinde bir inceleme yapacak ve yangının çıkış nedeni araştırılacak.
0: Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletliler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
8: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise sürüatle giden motosiklet duramadı. Kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
21: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
22: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten araba eli titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
8: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
22: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
23: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
24: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
8: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
24: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven, tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
8: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
21: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor. Denetlemeler artabilir çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
0: İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise cep telefonu kullanma olarak da kayıtlara geçti.
3: Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural ihlali yapılan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. En çok yapılan ihlal ise cep telefonu kullanma. Yılın ilk 7 ayına ait veriler İçişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fahri trafik müfettişi var. Müfettişler tarafından düzenlenen trafik kuralı idari tespit tutanağı sayısı 487.270 olarak kayıtlara geçti. Bu tutanaklardan 76.371'i ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara yönelik düzenlendi. En çok tespit edilen ikinci trafik kuralı ihlali ise kırmızı ışıkta geçme. Bu ihlale yönelik 55.407 tutanak düzenlendi. 51.107 tutanaksa trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme olarak kayıtlara geçti. Bu ihlalleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma ihlalleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sıradaysa Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü, yani yarısından fazlası bu illerde düzenlendi.
0: Karayollarında eski gişelerin yerini serbest geçiş sistemi alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemini devreye aldıklarını söyledi.
8: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
11: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
8: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
0: Yaklaşık bir ay önce İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcunun kuryesi 2 milyon değerinde altın ve dövizle ortadan kaybolmuştu. Hırsızlıktan bir ay sonra şüpheli Kağıthane'de bir evin çatısında saklanırken drone kamerasıyla bulundu. Şüpheli kurye düzenlenen operasyonla da yakalandı.
1: Yaklaşık bir aydır aranıyordu. Ailesi hayatından endişe ediyordu. 2 milyon liralık altın ve dövizle kayıplara karışan kurye drone kamerasıyla tespit edilip yakalandı. Olay 26 Temmuz günü yaşandı. İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki kişiye patronu anlaşmalı iş yerlerinde altın ve döviz alması için 2 milyon lira verdi. Motosikletiyle iş yerinden ayrılan şüpheli kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim aldı. O günden sonra kayıplara karışan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.
2: Oğlum ne olursun saysan, rehin alındıysan, kaçırıldıysan bir şey bul, bir şey yap.
4: Bir gün öncesinden baba dedi, ne yapıp bana 2 milyon lira para bulacaksın. Oğlum hayırdır dediğimde benim baba dedi kafama silah dayandı. Ben kapıya çıktığım an beni öldürecekler, vuracaklar ben diye söyledi.
1: Ekipler önce motosikletini terk edilmiş halde buldu. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Kağıthane'de bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheliyle beraber iki kişi daha yakalandı. Tehdit ve hakaret suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oran uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın yavaş yavaş sonuna geliniyor.
5: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
6: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek, birçok noktada 55-60 civarında, Pilos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'larda.
7: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahilleri atıyoruz kendimize.
5: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
6: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibarense sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
5: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
9: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
10: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
5: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
12: Deniz çok güzel, temiz.
25: Çok sıcak oluyor. Denizden insanı rahatlatıyor yani.
0: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. İlk gün 32 bin kişinin katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler ok atmayı deneyimledi.
8: Birbirinden farklı gösteriler, yarışmalar düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a giden ziyaretçiler Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşadı.
26: Dün itibariyle alanımıza yaklaşık 32 bin ziyaret oldu ki bu bir rekor demek. Hamdolsun vatandaşlarımızın, milletimizin buraya ilgisi müthiş düzeyde.
8: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm kutlamaları devam ediyor. Ziyaretçiler Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağını, illerin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırı, standları gezdi. Etkinliklerin ilk gününde millet bahçesinde kurulan 11 alanda genç yaşlı yaklaşık 3000 kişi ok atmayı deneyimledi.
27: İnsanlarımız burada Selçuklu ruhunu yaşıyorlar. İlk defa okçuluk deneyimini yaşayan insanlar var. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar.
28: Gayet güzel ve eğlenceli bir ortam. Burada ok atabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hani insanlar bence buraya geldiğinde bir kültür duygusu daha çok artıyor.
8: Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar timinin gösterisi beğeni topladı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları 26 Ağustos'ta sona erecek.
0: Ağustos ayının son haftası Türkiye tarihinde önemli yer tutan pek çok olayın yıl dönümü. Başta büyük taarruzun gerçekleştiği 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere bu önemli olaylar için kutlamalar düzenleniyor. O etkinliklerden biri de Fatih'te tarihi Topkapı surlarının hemen yanında yapılıyor. Kaleiçi Meydanı'nda bir hafta sürecek etkinlikler başladı.
5: Yeniçeriler surlara çıkıyor, süvariler kılıçlarıyla hünerlerini sergiliyor. Türk tarihinde pek çok unutulmaz zaferin yaşandığı Ağustos ayı Fatih'te gösterilerle kutlanıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun büyük taarruzu olmak üzere tarihteki zaferler hatırlanıyor, önemi genç kuşaklara anlatılıyor. Tarihi Topkapı surlarının dibinde Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşiyor. Zafer günleri adıyla yapılan kutlamalarda Çanakkale Savaşı, İstanbul'un fethi, Malazgirt Zaferi gibi olaylar da oyuncular ve dublörler tarafından koreografik bir anlatımla yeniden canlandırılıyor. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda akşam saatlerinde de konserler gerçekleşiyor. Fatih'te her akşam 18'de başlayıp gece yarısına dek süren zafer günleri kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine kadar devam edecek.
0: Üniversitelere kayıt süreci başladı. Online kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra üniversite kampüslerine gidenler de var. Kayıtlarda son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süreci de başlıyor. Özel yurtların fiyatları ise öğrencilere göre bir hayli yüksek.
13: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
8: Üniversite adayları için artık son aşama. Yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
14: Online kayıt yaptırmayan yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih 28 Ağustos kayıtta. Ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
8: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK de kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayımladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
15: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı

0: Üniversite tercihlerinde bazı bölümler boş kaldı. Listenin başında fen bilgisi öğretmenliği var. Yükseköğretim kurumları sınavına katılan yaklaşık 2,5 milyon adaydan hiçbiri bazı üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliğini tercih etmedi. Listede boş kalan başka bölümler de var. Onlar neler? Bakalım.
1: Devlet ve vakıf üniversitelerinde 39 bölümü hiçbir aday tercih etmedi. 440 kontenjan öğrencisiz kaldı. Listede fen bilgisi öğretmenliği öne çıkıyor. Çevre mühendisliği, biyoloji öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği de boş kalanlar arasında.
2: Fen bilgisi öğretmenliğinin dolmamasının en önemli nedenlerinden birisi biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında yaşanan sıkıntılar. Fen bilgisi öğretmenliği dolmadı ama sosyal bilgiler öğretmenliği doldu. Orada da atama sıkıntısı var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi sayısal alanda öğrencilerin çok daha fazla alternatifin olması.
3: Orada gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliklerinin çoğunun kontenjanı 10. Yani 10 kişilik bir programı bile hiçbir öğrenci tercih etmemiş. Artık bu programları yavaş yavaş kılavuzda görmemeye başlayabiliriz.
1: Farklı üniversitelerde bazı bölümlere ise yalnızca bir öğrenci yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü onlardan biri. Eğer ek tercih döneminde başvuru yapan çıkmazsa öğrenci bölüm derslerine tek başına girecek.
3: Bu öğrenciler eğitim almaya devam ediyorlar ama bir de önümüzde şu anda ek tercih dönemi var. Buralar birazcık daha değerlenebilir tabiri caizse. Ek tercihten sonra bu 1-2 kişilik programlar dolabilir ya da belki 1-2 kişiyle kalmaz da 3-5 kişilere çıkabilir.
2: Madem buraya bir ilgi azaldı, bu bölümlerin açık tutulmasının da maalesef pek bir anlamı da yok. Çoğunun ihtiyaç fazlası olduğu için kapatılması gerekiyor.
1: Uzmanlara göre seçilmeyen bölümler ek tercihlerde kontenjanlarını doldurabilir. Bu kapsamda açıkta kalmak istemeyen adaylara boş kalan bölümleri tercih etmeleri öneriliyor.
0: Halep'in tarihi çarşısında onarım ve restorasyon devam ediyor. Suriye iç savaşına hasar gören çarşının turistlerin ilgi odağı olduğu ihtişamlı günlerine geri döndürülmesi hedefleniyor.
4: Halep çarşısı bir zamanlar bölgenin en hareketli, en canlı çarşılarından biriydi. Suriye iç savaşında çarşı büyük hasar aldı. Şimdi bu hasarın giderilmesi için yoğun bir çalışma var. Restorasyon ekipleri dükkanları ve ara sokakları yeniden canlı bir merkeze dönüştürmek için çalışıyor. Çalışmalar Suriye Kalkınma Örgütü, Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun önderliğinde yürütülüyor. Çarşının yarıdan fazlasında onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.
5: Restorasyonun ardından 13 yıl sonra dükkanıma geri döndüm. Çok şükür işimin başına döndüm. Elbette bunlar küçük dükkanlar. Ancak böylesi bir dükkan 3 ila 4 ailenin geçimini sağlıyor.
4: Halep çarşısı bir zamanlar Çin'den gelen İpek yolu üzerinde önemli bir turistik cazibe merkezi ve kozmopolit bir ticaret noktasıydı. Sabundan takıya her türlü ürünün satıldığı çarşının toplam uzunluğu 13 kilometreyi buluyordu. Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş 2012 yazında Halep'e sıçradı. Halep'in muhaliflerinin kontrolüne geçmesiyle başlayan çatışmalar 4 yıldan fazla sürdü. Halep hem Esad rejiminin bombardımanında hem de çatışmalarda ağır hasar aldı. Orta çağdan kalma çarşının bazı bölümleri yıkıldı, bazıları yanarak küle döndü. Halep'in eski şehir bölgesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ilan edilmişti.
0: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başladı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı açıklandı.
6: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yıl da benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda

0: Actococcus garveyi bakterisinin orkun usulümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor.
1: Japonya'da aşırı sıcaklar bunaltıyor. Bunaltıcı hava karşısında hayvanlar da zorlanıyor ve bu soruna çözüm geliştirmek isteyen bir Japon üretici hayvanlar için özel soğutuculu kıyafet üretti.
2: Evcil hayvanlar için özel üretilen bu kıyafetlerin üzerinde 2 adet fan bulunuyor. Bu fanlar kıyafetin içinde hava akışı oluşturuyor. Hava yaka bölümüne yerleştirilen buz aküsü sayesinde soğutuluyor. Ardından vücut boyunca dolaşan hava boyun ve bacaklardan dışarı çıkarak hayvanın serinlemesini sağlıyor. Görüntüler Japonya'nın başkentinden. Tokyo merkezli bir kıyafet üreticisi, ülkede 40 derecenin üzerine çıkan aşırı sıcak havada bunalan evcil hayvanları unutmadı. Onlar için bu özel kıyafetleri tasarladı. Üretici firma yöneticisi Hikaru Uzawa, ürünlerinin hayvanlara zararı olmadığını söylüyor.
3: Bu ürünü geliştirirken veterinerlere danıştık. Bize köpeklerin de insanlar gibi olduğunu ve onları serinletmenin en etkili yolunun büyük damarların geçtiği bölgeleri hedeflemek olduğunu söylediler. Ateşimiz çıktığında boynumuzu ve koltuk altlarımızı serinlettiğimiz gibi köpeklerde de aynı bölgeleri serinletmek büyük önem taşıyor.
2: 4 farklı boyda üretilen kıyafetler 104 dolardan yani yaklaşık 5000 liradan satılıyor. İlk kez 2022'de üretimine başlanan kıyafetlerden şimdiye kadar 10.000 adet satıldığı belirtiliyor.
1: Arjantin Dünya Tango Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından dansçılar başkent Buenos Aires'te buluştu.
0: Müzik, dans ve tutku üçü bir araya geldi. Arjantin'de tango rüzgarları esiyor. Başkent Buenos Aires dünyanın en iyi tangocularını ağırlıyor. Bu yıl 24.sü düzenlenen Dünya Tango Şampiyonası'na ilgi yoğun. Şampiyonada salon tangosu, sahne tangosu kategorilerinde farklı ülkelerden yaklaşık 60 çift finallere çıkmaya hak kazandı. Finaller 1 ve 2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
4: Bence buradaki tango bambaşka. Bu gerçek tango. Eski kuşak, tüm o tarih ve insanlar çok hoşuma gidiyor. Hayatları boyunca dans etmiş kişilerle dans etmeyi seviyorum. Çünkü onların aktarabilecekleri hikayeler var. Bu Buenos Aires'e özgü, eşsiz bir şey.
0: Buenos Aires Festivali dünyanın en büyük tango organizasyonu olarak nitelendiriliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 2009'da Arjantin ve Uruguay kökenli tango dansı ve müziğini dünya kültürünün bir parçası ilan etmişti.
1: İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 25-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da 3 konser verecek.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara'da ağırlayacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 3 konserde klasik müziğin seçkin eserlerini farklı solistlerle seslendirecek. Müzik Orkestra 25 Eylül'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde, 26 ve 27 Eylül'de CSO Ada Ankara salonlarında sahne alacak. Orkestrayı müzik direktörü Vasili Petrenko yönetecek. ...1946 yılında Sir Thomas Beecham tarafından kurulan orkestra kısa zamanda adını dünyaya duyurdu. Orkestra, klasik müziği yenilikçi tavrıyla birleştirdi. PlayStation Concerts gibi etkinliklerle modern video oyunu müziklerini senfonik olarak icra etti. Pink Floyd, Queen ve ABBA gibi efsanevi grupların eserlerini klasik müzikle harmanladı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali sona erdi. Şehrin köklü gastronomi birikimi festival programının önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarıldı. Festival akşamında Murat Boz sahne aldı.
5: Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde lezzet turuna çıkan ünlü şefler kentin en iddialı tatlarını tek tek denedi, favorilerini açıkladı.
6: Erzurum'a giriş yapmışsanız su böreği, cağ kebabı, kadayıf dolması kesinlikle yemeniz gerekiyor.
5: Şef ve televizyon programcısı Ayvaz Akbacak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastronomi programına Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve televizyon programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu'yla tarım, gıda ve mutfak kültürü araştırmacısı Kübra Sultan 100. yıl konuk oldu.
7: Kere çok seviyorum. Bu Erzurum çayına bayılıyorum. Hep bununla dolaşıyorum. Cağ kebabı tabii ki yedik. Erzurum'un en önemli lezzet noktalarından biri. Bence dünya çapında bir kebap. Tatar aşını çok severim. Su böreği zaten çok lezzetli. Un helvası çok güzeldi. Bir de eveliye sardıkları lor dolması var. Dut çullaması yapılıyor bir taraftan. Her şey birbirinden güzel.
8: Meclislerinde mutlaka semaver çay var ve şey çok hoşuma gitti, zor çayı diye bir şey öğrendim burada. Semaver çayını içiyorsunuz, diyelim ki artık içmek istemiyorsunuz. Mihmandar diyor ki bir bardak daha içeceksin. Mesela bu bir zor çayı ve bu çok güzel bir kültür bence. Erzurum'un diğer noktalarına baktığımızda da ben en çok kadayıf dolması için seçilen yerleri beğendim. Muhteşem bir lezzet, onun için tekrar geleceğim buraya.
5: Festivalde söyleşiden tiyatroya, edebiyattan çocuk etkinliklerine uzanan bir program da sunuldu. Erzurum'un kent kültürünün ve toplumsal hafızasının ele alındığı söyleşinin yanı sıra Yunus Emre'nin Erzurum'daki izleri katılımcılarla paylaşılırken tiyatro oyunları da farklı yaş gruplarından izleyicilerle buluştu. Festival akşamında Murat Boz müzikseverlerle buluştu. Erzurum etkinlik ve miting alanında gerçekleştirilen konserde şarkıcı Yapar Mısın, İki Medeni insan ve Adını Bilen Yazsın başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi.

0: Doğa Takvimi. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Böcek oteli açmayı hiç düşündünüz mü? Bahçeniz varsa ya da balkondaki bitkileriniz için tozlaştırıcılar açısından cazip hale gelecek doğa dostu bahçecilik yapabilirsiniz. Öncelikle böcekleri öldürecek kimyasal kullanmayın. Bırakın böcekler gelsin. Çünkü doğanın döngüsü gereği bitkilerinizi öldürmezler. Çünkü yaprak biti varsa mesela onu yiyecek uğur böceği, kulağa kaçan çiçek sinekleri gelir. Bu böcekler geldiğinde de zaten onları yemek için kuşlar, baştan karalar gelir. Ama mesela böcekler ısrarla aynı bitkiyi istila ediyorsa o bitkinin başka bir sorunu olabilir. Koşullarını değiştirmeyi deneyin, farkı göreceksiniz. Bitki türlerinin %90'a yakını tozlaştırmayla hayatını sürdürür. Bu işi de genellikle böcekler yapar. Biliyor musunuz, bitkiler renkli ve kokulu nektarlarını zaten böcekleri çekmek için böylece tozlaşma olsun, türü devam etsin diye geliştirir. Çünkü tozlaşma olmazsa yabani çiçekler tohum veremez. Öyle olunca da onların arasında kendiliğinden yetişecek mavi kantaron, gelincik, yüksük otu, unutma beni, papatya da yok olur gider. Ve dünya rengini kaybeder.
0: Doğa Takvimi.
2: Hava durumu. Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece. Marmara'da sıcaklık yüksek, Edirne 37, Çanakkale 35, Kocaeli 33 derece. Poyraz kuvvetli ama nemli esecek. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33 derece. Rüzgar Sivas-Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de Manisa 37, Muğla 38, Denizli 39 derece. Bodrum'da bağın nem sabah %85'lerde seyrediyor. Perşembe günü bölgede rüzgar daha kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Çarşamba nem biraz azalacak. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var. Bolu 32, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzincan, Kars kesimi de sağanak yağışlı. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklık değişmiyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece. Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Sahra'nın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, Amerikan yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerikan yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
1: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarla İran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Tahran yönetimi ise Amerikan yaptırımlarına karşılık en az 2 yıllık planlarının olduğunu duyurdu. Ekonomik can damarlarımızı kesemezler mesajı verildi. Ayrıntıları da NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: Bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin. Özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
0: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı. Gündemde orta vadeli program hazırlıkları vardı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada enflasyonla mücadeleyi sürdürecek sosyal refahı arttıracağız mesajı verildi. 2027-2029 yılını kapsayacak orta vadeli plan yasaya göre Eylül ayında açıklanacak. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ekonomi yönetimi bir araya geldi. Toplantı sonrasındaki açıklamada program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklüklerinin masaya yatırıldığı belirtildi. 3 yıllık vizyonda verimliliği ve rekabet gücünü artıran yatırımların hayata geçirileceği belirlendi. Açıklamada gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Katar Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed El Sayed ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Bulat, hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmek dedi.
4: Son 21 yılda 53 kat artışla toplam yıllık dış ticaretimiz 1.3 milyar dolara kadar yükseldi geçen yıl itibariyle. Hatta 2022'de yapılan Dünya Kupası Katar'da 2,5 milyar dolara kadar yükselmişti inşaat işleri dolayısıyla. Bu ticaretimizi inşallah her iki liderin öngördüğü 5 milyar dolar hedefine yükseltmekte kararlıyız. Katar müteahhitlik hizmetleri alanında da yaklaşık 206 projede Türk müteahhitleri 21 milyar dolarlık iş yaptılar Katar topraklarında. Her tarafta Türk müteahhitlerinin, Türk eserlerinin izlerini görebiliriz. Katarlı Türkiye'de yaklaşık 250 firma 7.8 milyar dolarlık yatırım hacmine sahipler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmanı ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada DAEŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ve terörsüz Türkiye sürecinde dün önemli bir, kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt kurul oluşturuldu. Ayrıntılarına bakalım.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
6: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
5: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
0: Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri devam etti. Malazgirt ilçesinde düzenlenen Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı.
7: Ellerinde meşalelerle yürüdüler. Dev Türk bayrağını taşıdılar. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fener Alayı düzenlendi.
8: Herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan, Kosova'da Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasanoğlu İstanbul'u fethetmeden İslam'ın ruhunu anlayamaz, Ağlat'ın ruhunu anlayamaz.
7: Bitlis'in Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş akşam saatlerinde Kümbet Camisi önünde toplandı. Kalabalık mehter takımının marşları eşliğinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Fener Alayı'nın yürüyüşüne jandarma atlı birliğiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polisler de eşlik etti. Yürüyüşün sona erdiği Milli Park'ta Mevlid Kandili programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okunmasının ardından Malazgirt Zaferi'nde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Program yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.
0: Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
9: Yani ben bir de uzak poz vermeye gelmemişim ki bile.
10: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti.
11: Tamam, siz devam edin.
10: Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
12: Merhabalar.
10: Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
13: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
10: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutter'e rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
0: İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Onur Yiğit Haziran ayında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yiğit rüşvet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı bu gelişme nedeniyle Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Eski Bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltından alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın Eski İçişleri Bakanlığı'ndan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalanırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle birlikte hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
12: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
14: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
12: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
14: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık. Ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti.
12: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
0: Geçtiğimiz hafta 3 kardeş peş peşe bir sahilde yaşamını yitirmişti. Bu olarak hatırlayacaksınız. Cansız bedenleri sahile vurmuştu ve o üç kardeşin ön otopsi raporunda alkollü oldukları tespit edildi. Kocaeli'nde ailevi sorunlar yaşadıkları iddia edilen kardeşlerin birinin suya düştüğü ve diğerlerinin de onu kurtarmak için denize girdiği tahmin ediliyor.
15: Ön otopside üç kardeşin de alkollü olduğu belirlendi. Polis kardeşlerden birinin denize düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için suya girdiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında intihar olasılığı da değerlendiriliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri kıyıya vuran 3 kardeşin ölümü araştırılıyor. İlk incelemede 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın boğularak öldüğü anlaşıldı. Üzerlerinde kıyafetleri olan kardeşlerin vücutlarında darp ya da yaralanma izi yoktu. Ön otopside alkollü oldukları belirlenen kardeşlerin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde sahile doğru yürüdükleri görüldü. Polis bir ipucu bulabilmek için kardeşlerin evinin çevresi, güzergah üzerindeki cadde ve sokaklarla sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kardeşlerin cep telefonları ve dijital materyalleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında anne ve babayla diğer kardeş BS'nin ifadesi alındı. Kardeşlerin ailevi sorunlar yaşadığı iddiası da araştırılıyor. Anne ve babaları boşanan 3 kardeş Darıca'da anneleriyle yaşıyordu. Yakın çevrelerine evden ayrılmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Yaşamını yitiren Ali ve Belinay lise öğrencisiydi. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Sakar ailesinin büyük kızlarının da 10 yıl önce İzmir'de boğularak öldüğü öğrenildi.
0: Ve Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık topladıkları sırada kaybolan iki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Melat ve Fatma Gümüş kardeşlerin ölüm sebebi araştırılıyor. 65 yaşındaki Fatma ve kardeşi Melat Gümüş Çamaş ilçesinde yaşıyordu. İki kadın sabah fındık toplamak için bahçeye gitti. İlerleyen saatlerde yakınları kardeşlerden haber alamadı ve endişelendiler. Jandarmaya ihbarda bulundular. Ekipler harekete geçti. Uzun süre aramalar sonunda kardeşlerin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Gine'nin başkenti Konakri'de bir çöp depolama alanındaki devasa atık yığını şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöp çevredeki evlerin üzerine yığıldı. 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
16: Gece yarısı gelen sesle uyandılar. Ardından tonlarca çöp evlerin üzerine yığıldı. Görüntüler Batı Afrika ülkesi Gine'den. Başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Buldozerler enkazı kaldırırken bölge sakinleri ve gönüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı.
17: Gece 2'de uyuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda ilk çökme olmuştu. Ardından ikinci dalga geldi. Evi yıkan da o oldu. Bir insanın böyle hayatını kaybettiğini görmek çok acı verici.
16: Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Hükümet yağışlı mevsimde toprak kayması ve sel riskinin arttığını belirterek çevrede yaşayanların tahliye edilmesi talimatını da vermişti.
0: Ankara Üniversitesi'nin 3 yıl önce Batı Afrika'da yer alan Gambiya'da başlattığı anne ve bebek sağlığını koruma projesini yaygınlaştırıyor. Bir yıldır Mozambik'te de uygulamada olan projeyle üniversitenin hekimleri yerinde eğitimler veriyor. Projeyle anne ve bebek ölümlerini azaltmak hedefleniyor.
10: Ankara Üniversitesi Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini Afrika'ya taşıdı. Üniversitenin Gambiya'da 3 yıl önce hayata geçirdiği anne ve bebek sağlığını koruma projesi Afrika kıtasının güneydoğusuna yer alan Mozambik'te de bir yıldır uygulamada.
18: Türkiye'nin ulaştığı yüksek sağlık başarısını küresel ölçekte de özellikle dost ülkelere taşımak ve orada onların da anne ve bebek ölüm oranlarını azaltmak amacımız.
10: Proje TİKA desteğiyle hayata geçirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden oluşan bir ekip önce Gambiya'ya giderek eğitimler verdi. Ardından Gambiyalı hekim ve hemşireler Ankara Üniversitesi hastanelerinde eğitim aldı. Geçtiğimiz yılsa üniversiteden öğretim üyeleri Mozambik'in başkenti Maputo'ya giderek hekim ve sağlık personeliyle tecrübelerini paylaştı. Proje kapsamında bu hafta Türkiye'ye 15 kişilik ekip gelecek ve 2 hafta boyunca Ankara Üniversitesi hastanelerinde eğitim alacak.
18: 10 yıl, 20 yıl sonra Mozambik'teki anne ölüm oranı 100 binde, 120'lerde falan değil, 100 binde belki 20'lerde falan konuşulacak. 1 yaş altı bebek ölüm oranı binde 41'lerden belki de binde 5'leri, 10'ları falan bulacak.
10: Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar projeyi Güney Afrika, Tanzanya ve Sierra Leone gibi ülkelere de yaymayı hedeflediklerini söyledi.
0: Ve Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namalup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı da garantiledi.
7: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
19: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
7: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
20: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
7: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melissa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
21: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
7: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele çarşamba günü saat 19'da başlayacak.
0: Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları spor tarihini değiştirecek görüntülere sahne oluyor. 100 metre piste çıkan insansı robot atletizm efsanesi Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılmayan dünya rekorunu geride bıraktı. 400 metre ve uzun atlamada da insan performansını zorlayan robotların mücadelesi gelsin şimdi ekranlarınıza.
12: Efsanevi atletlerin rekorları insansı robotlar tarafından birer birer tarihe gömüldü. Çin'in başkenti Pekin'de ikincisi düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları tarihi rekorlara sahne oluyor. 100 metre koşu elemelerinde piste çıkan Tiangong Ultra isimli robot yarışı 9,39 saniyede tamamladı. Bu derece efsane atlet Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan 9,58 saniyelik dünya rekorunu geride bıraktı. İkinci gelen robot da 9,47'lik derecesiyle Bolt'u aşmayı başardı. Yapay zeka ve elektrik motorlarıyla donatılan robotlar 400 metrede de insan performansını geride bıraktı. Erkekler dünya rekorunu 5 saniyeden fazla geliştiren şampiyon robot sıra dışı koşu tarzıyla dikkat çekti. Uzun atlamada şampiyon robotsa 7 metre 97 santimetreye ulaştı. Bu atlayış Mike Powell'ın 8,95'lik rekorunun gerisinde kalsa da uzmanlar aradaki farkın kapanmasının an meselesi olduğunu belirtiyor. Organizasyondan renkli manzaralar da kameralara yansıdı. Futbol maçı sırasında ağları havalandıran insansı robot Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etti. 16 ülkeden 2000'den fazla robotun yarıştığı dev şampiyona sporun yanı sıra acil durum müdahalesi ve teknik beceri müsabakaları da 26 Ağustos'a kadar sürecek.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bu masalımızdaki yaşlı çift hayat boyu erken uyananlardan olmuşlardı. Yaşlı teyze seneler boyunca ilkbahar tohumlarını ekip yazı tarlalarda çalışarak geçirdi. Sonbaharda kavanoz kavanoz turşu kurdu. Kışın masal anlattı bütün köye. Ve her mevsimde bu köyde, yan köye ve ötekinde her hastanın yanında koştu. Hepsini şifalı otlardan çayları hazırlayıp çorba yedirdi. Boş bir tek günü bile geçirmedi. Yaşlanınca ama aklındaki tek bir fikir vardı. Yapma diye. Yaşlı çiftin hiç çocuğu olmamıştı. Ve şimdi onların her günü bu özlemle doluydu. Ah, bir çocuğumuz olsaydı, bizi yardım ederdi. Ah, bir küçüğümüz gelseydi, onu büyütürdük ve şimdi bizim gururumuz olurdu. Bu dünyada bıraktığımız miras olurdu. Ve böylece günler geçer, yapmadıklarını sayarak, özleyerek.

gün yaşlı teyze nohut ayıklarken nohut dolu tabağa bakıp "Of of, istediğim o kadar nohut değil, istediğim o kadar çocuğum olmasıydı. Keşke bu her nohut benim bir çocuğum olsaydı." Bunu der demez tabaktaki her nohut minik bir çocuğa dönüştü. Ve çocuklar tabaktan çıkıp evin her köşesinde koşmaya başladılar. Oyun oynuyor, tabakların arasında saklanıyorlar. Dikiş ipinden kesip atlamaya başlıyorlar. Duvarda asili otlara tutunup sağlanıyorlar. Teyze gözler fal taşı gibi onlara baka baka gülüyor, mutlu oluyor. Ama sonra başladılar düşüp ağlayıp birbirine şikayet etmeye. "Anne, anne, saçını mı çıktı? Ama anne, anne, o oyuncağı dilini çıkarttı bana. Anne, ayağıma bastı. Anne, o ip benim de. Ben oynuyordum onunla. Söyle, bana geri vermesini söyle." Az sonra da tabii ki acıktılar. Yaşlı teyze onların arasında koşturmaktan ekmeği pişirmemişti. Ve nohut yemeği zaten onlar olmuştu. Bir önceki gece hazırladığı ekmek hamurunun üstünü açtı ve onlara küçük küçük hamur topları dağıtmaya başladı. Ama yetmedi hiçbirine. "Ona verdiğin parça benimkinden büyük. Bir daha bana ver." "Ona iki tane verdin. Ben de istiyorum iki tane." diye diye bütün ekmeği yediler. Akşam tarladan dönünce yaşlı amca acıkmıştı. Teyzenin etrafında bir sürü çocuk koşuyor ama tencerede yemek yok, ekmek yok, hamurda kalmamış. Teyze olanları anlattı. Adamın hiç hoşuna gitmedi. "Hanım, hiç düşündün mü? Bu kadar çocuğa biz nasıl bakacağız şimdi? Keşke bu çocuklar çocuk değil nohut olsaydı ve afiyetle akşam yemeğimi yeseydim." O anda bir çocuk tabağa düşüp nohuta geri dönüştü. Bunu gören yaşlı adam her çocuğu yakalayıp tabağa atmaya başladı. Tabağa düşer düşmez hepsi nohuta dönüştü. Rafların üstünden, yatağın altından, evinin her köşesinden her çocuğu yakalayıp onları tabağa attıktan sonra yaşlı çift nohutları pişirip ve sonunda sakin, sessiz, huzurlu bir evde yemeğe oturdular. Ama yemek yerken ikisi birden tek sesli. Keşke onlardan biri, en azından birini saklasaydık. Bir küçüğümüz olurdu, bir çocuk. Hayatımıza neşe katacak bir sevgi parçası. O zaman duydular odanın bir köşesinden, "Anne, baba, ben buradayım. Beni tabağa atmayacağınızı söz verirseniz ben çıkarım farenin deliğinden." Onu gören yaşlı çift mutluluktan ağlamaya başladı. "Nohut oğlan, birincik çocuğumuz, hoş geldin hayatımıza."

0: Ve böylece başladı onların mutlu aile hikayesi. Nohut olan, nohut kadar küçük bir çocuk olsa da hiç durmuyor. Bir pire gibi enerjiyle zıplayıp duruyor. Evin her işini o koşuyor. Kışın odun kesiyor, ateş yakıyor, iğneyi bakıyordu. Karlar erince alışveriş için bakkala ilk gittiğinde, ekmek isteyince bakkal, sesini duyuyorum, paranı görüyorum ama seni görmüyorum, neredesin diye sormuş. Ama sonra fark etmiş, tezgahta paranın yanında nohut büyüklüğünde bir çocuk. Ve nohut olan ekmeği dev bir halka gibi yuvarlayarak evi götürmüş. Bütün köy şaşırmış, kendiliğinden evi giden bu ekmeği görünce. Sonra yaz gelmiş ve nohut olan babasıyla tarlaya gitmek istemiş. Babası izin vermemiş. Nohut olan, sen küçüksün, orada orman var, dere var, derede boğulursun. Ağaçtan bir kuş seni alıp götürür. Çok tehlikelidir. Annenin yanında kal oğlum. Ama nohut oğlan pek yerinde durmayı sevmez. Annesinin ikna etmiş. Öğlen arası babasına yemek sepetini götürmüş. Sonra babasının yemek yerken elinde bir kırbaçla öküzün kulağına çıkmış ve başlamış öküzleri yürütüp tarlayı sürmeyi. Yoldan geçen iki hırsız kendiliğinden tarla süren bir çift öküzü görmüş. Ve hemen onları çalmaya çalışmış. Ama hırsızları gören nohut olan bağırmaya başlamış. Babacığım, babacığım, gözünü aç, hırsız var, hırsız. Ve babasını şaşkın hırsızların fark etmiş. Hırsızlar nohut olanın öküzün kulağının arkasında olduğunu fark edince gözleri parlamış. Hemen hırsızlık yaparken onu nasıl kullanabileceklerini düşünmeye başladılar. Ve nohut olanın babasına şöyle bir teklif yapmışlar. Efendim, bu küçük çocuğu bize satarsanız onun karşılığında size bir kese altın veririz.
1: Oğlum satılık değildir
0: diye cevap verdi babası. Ama hayatta hep yeni şeyleri yaşamaya seven nohut olan hemen babasının kulağına şöyle dedi. Babacığım, bu hırsızların parasını al, bu macerayı yaşayayım. Birkaç güne eve dönmüş olurum, emin ol. Bunu duyunca babası hırsızların teklifini kabul etti. O akşam hırsızlar nohut olanın zengin bir hana götürdüler. Anahtar deliğinden girip pencereden aşağıya bulduğu her değerli objeyi atmasını söylediler. Nohut olan girip pencereyi hemen çıktı ve en yüksek sesle, "Arkadaşlar, burada altın var, gümüş var, değerli taşlar var, hangisini istersiniz?" diye bağırmış. Hırsızlar, "Sus, herkesi uyandırıp bizi yakalatacaksın, hepsini at, hepsini!" dediler. Nohut olan da, "Tamam arkadaşlar, hepsini aşağıya atıyorum o zaman. Hem altını, hem gümüşü, hem de değerli taşları." deyince bütün ev uyandı. Hırsızlar da kaçmaya başladı. Yakalanmamak için nohut olan ağıra gidip yumuşacık samanın içinde saklanmış ve hemen de uyumuş. O kadar yorulmuş, o kadar derin uyumuş ki hizmetçinin samanları nineyi götürdüğünü fark etmemiş. Uyandığında samanlarla beraber yanmış. İneğin karnının içindeymiş. İnek yemeği devam ettikçe samanlar üstüne gelmiş. Sıkışıp kalmış, bağırmaya başlamış. "Yeter, yeter, doydum. Lütfen daha fazla saman vermeyin." Bunu duyan hizmetçi eve koşup evin sahibine, "İneğimize cin girdi, konuşmaya başladı," dedi. Ev sahibi de gelip ineğe su verilmesini söyledi. Bu sefer ineğin karnında boğulan nohut olan başladı bağırmaya. "Aman aman, yeter, çok su içtim, karnım şişti, lütfen daha fazla su vermeyin." İneğe cin girdiğini inanan ev sahibi onu kesti. Ve nohut olan içine hapsoldu bağırsakla beraber evin dışına atıldı. Kokusuna gelen bir kurt bağırsağı yedi ve yine nohut olan birinin karnında hapsoldu. Kurdun karnında pek çok yer yok. Fazla yese nohut olan boğulur. O yüzden kurt bir sürüye yaklaşınca nohut olan bağırıyor. "Çoban kardeş, köpeklerini bırak. Kurt geliyor, kurt!" Her çiftliğe yaklaşınca "Çiftçi kardeş, tavuklarına sahip çık. Kurt geliyor, kurt!" Kurt böyle aç kalınca nohut olandan kurtulmaya çalıştı. İki ağacın arasında dar bir geçit olduğunu görünce karnını sıkıştırdı ve fırrrt! Nohut olan dışarıya çıktı. Koştu koştu nohut olan evine doğru, ama ormanda yolunu nasıl bulacağını bilmiyordu. Saatler boyunca dönüş yolunu aradıktan sonra birinin geldiğini duydu. Hemen yol kenarında duran kuru odunun arkasında saklandı ve yaşlı teyzenin geldiğini gördü. O da kasabada satmak için ormanda odun topluyordu. Nohut olanın saklandığı yerdeki odunların hepsini toplayıp sırtına attı. Nohut olanla beraber kasabaya döndü. Yolda evini gören nohut olan yaşlı teyzenin sırtından atladı ve evine döndü. Annesinin ve babasının ona kavuştuğundaki mutluluğunu anlatamam. Bir daha evden ayrılmayacağına söz vermesini istediler. Aman aman, yaşanacak o kadar çok macera varken böyle bir söz veremem. Ama her maceramdan sonra evimizin huzuruna, ateşimizin sıcaklığına, kollarınızdaki sevgiye döneceğim. Buna söz veririm. Ve böyle de oldu. Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle

kral hastalandığında, yataktan çıkamadığında, zayıfladığında tek düşüncesi kızını evlendirmek oldu. Tek kızı, gözünün nuru, bin filozof tarafından eğitildi. Bin sanatta usta olmuş. Bütün dünyayı merak eden, kalbi cömert, eli merhametli ve hiç ama hiç evlenmeye niyeti olmayan prenses. Prenses, saray ozanlarıyla destan, müzisyenleriyle şarkı söyler ve kendi masalına gelince kesinlikle başka birinin sözü dinlemez. Kendi hikayesini kendi başına hayal eder. Kral ikna etmeye, açıklamaya, tevşik etmeye çalıştı. Ve en sonunda kızdı. Seç, istediğin kuralı koy. Ama akşama kadar ya bana şartlarını söylersin ya da ben en uygun adayı seçerim. Prenses düşündü, taşındı ve bir sonraki sabah koşullarını belirlemişti. Evlenirim. Tek şartım var. Bana bir mavi gül getirilsin. Mavi gül mü? Kızım öyle bir şey yok diyecekti ama durdu. Peki, denesinler. Senin için eminim dünyanın her yerinde arar, biri istediğini getirir. Diyarın her ucuna haber verildi ve prensler mavi gülü aramaya başladılar. İlk aday çok ama çok güçlü ve maceraperest bir prensti. Uzak diyarlarda simyacılardan yardım alıp mavi bir iksir hazırladı. Ve gece beyaz bir güle iksirip içirip mavi bir gül elde etti ve onu saraya getirdi. Kral böyle bir aday bulunca çok sevindi. Kızım, söylemiştim sana, senin için mavi gül bile bulurlar. İşte tam hayalinden çıkıp geldi aradığın gülü ve hayalindeki prens. Düğün hazırlansın. Babacığım, gözünüz kör herhalde. Bu maviye boyanmış beyaz bir güldür. Üstüne konan kelebek anında ölür iksirin etkisinden. Gilibaz biriyle asla yaşayamam diyerek gülü pencereden atıp odasında döndü prenses. Ve bütün ülke yine mavi gülü aramaya devam etti. İkinci aday kraldan bile zengin bir tüccardı. Bütün dünyayı gezip sarayına her tür mücevheri topluyordu. Saraya altın bir kutu içinde saklı, dev bir safir içinde ustalıkla işlenmiş bir gül getirdi. Mücevher öyle güzel parlıyordu ki, kutu açılınca sarayın duvarlarında bin mavi ışık parçaları yansıttı. Bu hazineyi gören herkes nefesini tuttu. Kral heyecanla hemen prensese haber gönderdi. Ama prenses hiç etkilenmedi. Babacığım, hediyenin değeri sizi gerçeği göremez etti. Bu kutuda mavi bir gül yok. Tek gördüğüm bir taş. Ve yine bütün ülke mavi gülü aramaya devam etti. Üçüncü aday asil bir aileden geliyordu. Sanattan, müzikten, şiirden anlıyordu. İnce bir porselen tabağın üstünde ülkenin en iyi ustasına ince bir fırça ile nefis mavi bir gül resmettirmişti. Sarayda bu tabağı gören herkes inceliğine, ustalığına, güzelliğine hayran kaldı. Bu defa kral sanat seven kızının kesin bu hediyeye uygun bulacağını düşündü. Prenses de tabağı sevdi, hem de çok. Babacığım, gerçek mavi gül gelirse kesinlikle bu tabak onu tutmaya hak eder. Ama bu tabii ki mavi bir gül değildir. Ve yine bütün

Günlerden bir gün sarayın pencerelerin altında bir şarkıcı gelir. Sokakta oturup sabahtan akşama gelen geçene sıcak bal gibi akan sesiyle şarkı söyler.

Prenses, pencereden onu seyreder. Yeteneğine, aklına, sönmeyen içten gülümsemesine aşık olur. Genç şair de prensesi fark eder. Ve ondan sonra bütün şarkıları ona doğru söyler. Bir gece prenses, ah sevgilim, keşke benim için mavi bir gül bulup getirebilsen saraya. Genç şair de dileğin bu ise bu gece aşıkların bahçesine gider ve yarın sana onu getiririm sözüm söz diye cevap verdi. Ve bir sonraki gün kral şaşkın prensese bembeyaz bir gül getirir. İşte kızım, bu da bu sabah sarayımıza bir sokak şairi tarafından getirilen mavi gül. Prenses beyaz gülü görünce haykırdı. İşte sonunda tam aradığı mavi gül. Ama kızım, bu gül beyaz diye düzeltmeye çalıştı kral. Prenses ısrarla, babacığım, gözümde ve gönlümde mavi görünüyor. Ve o gün düğün hazırlandı. Prenses ve genç şair beraber mutlu yaşadılar. Her geçen günden bir şarkı yaptılar. O zamandan beri o ülkede derler, aşk dünyamızı yeniden renklendirir. Aşk gözümüzü değiştirir. Aşk hikayemizi yeniden şekillendirir. Çünkü kalbin kendine has nedenleri vardır ki akıl hiçbir zaman anlayamaz.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Ovalar ve ormanlar, dereler ve tepelerin tam ortasında küçük bir kulübede bir anne keçi 7 yavrusuyla beraber yaşıyordu. Kulübeleri tarçın kokardı. Şarkılar duvarlarda yankılanıyordu. Sevgi en soğuk kışta bile yuvalarını simsıcak ediyordu. Bir gün anne keçi 7 yavrusunu topladı.
1: Kış sona erdi. Erzağımız da azaldı. Ormana gidip hepinize nefis yemekler yapmak için malzeme toplamam lazım. Beni iyi dinleyin. Bu kulübede kaldığınız sürece güvende olursunuz. Oynayın, eğlenin. Ama sakin sakin, hiç kimseye kapı açmayın. Hele kalın sesle kara patılı kurt gelirse ona sakin kapı açmayın.
0: Yavrular söz verdi, anneleri de yola çıktı. Tabii ki keçi annenin yollara düştüğünü ilk fark eden kalın sesli kara patili kurt oldu. O da fırsat bu fırsat koşa koşa kulübeye gitti. Kapıyı çalıp yavru keçileri seslendi.
1: Ben geldim yavrularım. Ne kadar çok özledim sizi. Hemen kapıyı açın, hepinizi koklayıp öperim.
0: İçeride 7 yavru keçi bu sesi duyunca hemen kim olduğunu anladılar. Gülerek kurtla dalga geçtiler.
2: Sen annemiz değilsin. Annemizin sesi kulağımıza bal gibidir. Seninki sirke gibi. Kurtsun sen, kurt.
0: Kurt gitti ama vazgeçmedi. Pastaneye gitti. Kepçe kepçe şerbet içti. Sesi yumuşadı, tatlılaştı. Tekrar koşa koşa kulübeye vardı.
1: Ben geldim yavrularım. Ne kadar çok özledim sizi. Hemen kapıyı açın, hepinizi koklayıp öpeyim.
0: Bu defasına sesi öyle tatlıydı ki 7 yavru gerçekten anneleri geldiğine inandılar. Ama tekrar annelerinin sözleri hatırlayıp kapıyı açmadan önce kapının altından ayaklarının rengine baktılar. Bir de ne görsünler, simsiyah patiler. Yine gülüp dalga geçtiler.
2: Sen annemiz değilsin. Annemizin ayakları bulut gibi bembeyaz yumuşacık. Seninki ise kömürden kara. Kurtsun sen, kurt.
0: Kurt gitti ama tabii ki vazgeçmedi. Tuttu değirmenin yolunu. Orada patilerini una bulayıp bembeyaz etti. Ve koşa koşa tekrar kulübeye vardı.
1: Ne kadar çok izledim sizi. Hemen kapıyı açtın, hepinizi koklayıp öperim.
0: Bu defa kapının altından bakıp bembeyaz ayaklar görünce keçi yavruları kapıyı kocaman açtılar ve kurt içeriye fırladı. Onu görünce yavrular evinin her köşesine saklandı. Bir tanesi fırında, bir tanesi yatak altında, bir tanesi dolapta, bir tanesi sandıkta, bir tanesi masanın altında, bir tanesi sedirin altında ve son yavru da kaçıp uzun duvar saatinin içinde saklandı. Kurt onları teker teker arayıp buldu ve leblebi gibi tek lokma ile midesine indirdi. 1, 2, 3, 4, 5... 6 yavru yiyip bitirince etrafına baktı. Ama hiç duvar saatinin içinde bakmaya kat etmediği için ve midesi oldukça tok olduğu için kulübeden son yavruyu bırakarak uzaklaştı. Az sonra anne keçi gelince kulübenin kapısını açık buldu. Evin bütün eşyalarını alt üst edilmiş bulunca iki göz iki çeşme yavrularını aramaya başladı. Masanın altında, yatakta, dolapta, fırında, sandıkta.
1: Yavrularım neredesiniz?
0: Diye ağlayınca duvar saatinden bir ses geldi.
1: Anne, ben buradayım.
0: Annesine olanları anlatınca hemen yola koyuldular. ve kulübenin kapısının önünden başlayan kurt izlerini takip ederek dere kenarına vardılar. Orada bir ağacın altında kurt horlayarak uyuyordu. Çabuk makas, ip, iğne. Anne keçi açtı obur kurdun karnını ve içinden tek tek ziplayarak çıktılar altı yavrusu. Hemen taş toplayıp kurdun karnında yerleştirdiler ve kurdu uyandırmadan karnını dikip saklanmaya gittiler. Kurt uyanınca karnı çok ama çok ağırlaşmıştı ve çok susamıştı. Dereye eğilip su içmek istedi ama taşla ağırlaşmış göbeği onu suya düşürdü ve dere onu uzaklara götürdü. Bunu gören keçi ailesi kulübesine döndü ve beraber kahkahalarla, oyun ve şarkılarla tahçin kokan hayatlarına devam ettiler.

0: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece. Marmara'da sıcaklık yüksek, Edirne 37, Çanakkale 35, Kocaeli 33 derece. Poyraz kuvvetli ama nemli esecek. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33 derece. Rüzgar Sivas Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de Manisa 37, Muğla 38, Denizli 39 derece. Bodrum'da bağın nem sabah %85'lerde seyrediyor. Perşembe günü bölgede rüzgar daha kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Çarşamba nem biraz azalacak. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var. Bolu 32, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzincan, Kars kesimi de sağanak yağışlı. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklık değişmiyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkartıldığını açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bugün Suriye'nin terörü destekleyen devlet olarak sınıflandırılmasını resmi olarak kaldırdım dedi. Rubio bu adımın Suriye'nin ekonomik canlanması ve ilerlemesi için büyük bir potansiyelin önünü açtığını belirtti. Benzer açıklamalar Washington'ın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da geldi. Verilen sözler tutuldu. Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi görev bu şansı kalıcı bir barış ve refaha dönüştürmek ifadesini kullandı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında heyet Tahrir Şam'ın da özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkartıldığı duyuruldu. ABD 1979 yılında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
1: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildi dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Altın yeni haftada yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla.
3: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
4: Evet.
3: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
5: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
3: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
0: Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Kararın mevduat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
3: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo ihalesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo iadelerine döndü. yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
6: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizli olan %37'ye geri dönülmesi ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
3: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
6: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
3: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevicius'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Silva görüşmesinde Türkiye-Brezilya ilişkileri öyle alındı. Erdoğan, yatırım, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin iki ülkeye yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın Litvanya Başbakanı ile görüşmesinde ise gündem Rusya-Ukrayna savaşıydı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiklerini belirtti. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş, örgüt kurma suçundan beraat etti.
7: Yani ben bile uzak poz vermeye gelmemişim ki buraya.
8: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
9: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
8: Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı yapıldı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt kurul oluşturuldu.
10: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
11: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
10: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalacağı açıklaması gündemde. O açıklamayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz dedi.
12: Vahap Seçer'le önümüzdeki demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Zaman içerisindeki gelişmelerle bunu görmüş olacağız. Belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi. Belediyelerin kendi dengesi var, belediye meclis üyeleri var. O ildeki özel durumlar var ve süreç içerisinde bu sayı çok daha artarak gidecek. Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için.
0: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Büyükelçi, Rusya ile ateşkes ve barış müzakerelerine hazır olduklarını söyledi.
13: Çok istiyoruz, Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada giderip Ankara'da külliyede bir masaya otursunlar. Bizim devlet başkanımız bin kere söyledi, dedi ne nazarı. Putin'le bire birlikte, aynı zamanda yanımızda Sayın Erdoğan ya da Trump olsalar daha iyi, ne nazarı.
3: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için barış masasının Türkiye'de kurulması önerisine destek verdi. Genel Ukrayna'nın Rusya'yla ateşkes yapmaya hazır olduğunu da söyledi.
13: Ukrayna hiçbir zaman barışın önünde bir engel olmadı ve olmayacak. Türkiye bizim tutumumuzu çok iyi biliyor. Kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını sürekli olarak destekliyoruz. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır.
3: Büyükelçi, bölgedeki gerilimin Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığı için ciddi risk yarattığını da belirtti.
13: Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendisi savunuyor. Karadeniz bir savaş alanı değil, barışın, ticaretin ve işbirliğinin denizi olmalıdır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Ukrayna'da savaş bölgesinden tahliye edilen 371 Ağızka Türk'ü ailenin Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni evlerine yerleştirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zorlu, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde gerçekleşen böylesi bir kucaklaşma son derece anlamlıdır ifadesini kullandı. Yurdunuza hoş geldiniz dedi. Zorlu paylaşımında bu çalışmalar kapsamında daha önce de 3500 Ağızka Türk'ü Türkiye'ye getirilmişti. Onlar gönül coğrafyamızdan bizlere bir emanet ve aynı zamanda bu toprakların özbeöz parçasıdır ifadesini kullandı. Tunus'tan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacı teknesinin batması Tunus sokaklarını karıştırdı. Arama çalışmalarının hızlandırılması talebiyle sokağa çıkan gençler polisle çatıştı.
3: Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattılar. Polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Gösterilerin adresi Tunus. İtalya'ya gitmek üzere hafta sonunda yola çıkan göçmen teknesinin batması Tunus'ta sokakları karıştırdı. Görüntüler Libya sınırı yakınlarındaki Ben Guardane kasabasından. Sığınmacı teknesiyle yola çıkanların hepsi bu kasabadandı. Sadece bir kişi kurtuldu. 11 kişinin cansız bedeni bulunurken 3 kişi hala kayıp. Kasabada sokağa çıkanlar arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Onlarca genç polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğu genç 15 kişiyi taşıyan tekne, Perşembe günü İtalya'ya gitmek üzere Tunus'tan yola çıktı. Sağ kalan tek kişi, 48 saat boyunca denizde sürüklendikten sonra bir ticari gemi tarafından kurtarıldığını anlattı. Batan teknedeki 7 kişinin aynı aileden olduğu ve teknede bir hamile de bulunduğu belirtiliyor.
0: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Zevaliye'deki hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Gazze'den uçurtma ve balon gönderildiğini öne sürerek saldırıları arttırdı. Ancak İsrail ordusu sınır hattına düşen uçurtmalarda şüpheli madde bulamadı.
10: İsrail ordusu ateşkes tanımıyor. Görüntüler Gazze şeridinden. İsrail güçleri Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevaide bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama bölgede ağır hasar bıraktı. Ordu saldırıdan önce bina sahiplerine tahliye uyarısı yaptığını açıklasa da bombardıman nedeniyle şarapnel ve enkaz parçaları onlarca metre uzağa saçıldı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki Muhammed Abdüsselam Taha da vardı. Taha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka saldırısı ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Nuseyrat mülteci kampını hedef aldı. İsrail hükümeti Gazze'den sınırdaki yerleşimlere uçurtma, balon ve İHA gönderildiğini öne sürdü. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz bunların uçurulmasının sürmesi halinde Gazze'ye saldırıları yoğunlaştıracaklarını duyurdu. Gazze'den gönderilen her uçurtma ve balon savaş eylemi olarak nitelendirildi. Hatta balon ve uçurtmaların dronlarla eşdeğer olduğu savunuldu. Buna karşın ordu sınırdaki İsrail yerleşim alanları yakınında bulunan uçurtmalarda patlayıcı olmadığını, bunların tehlike oluşturmadığını açıkladı. Hamas yetkilisi ise uçurtmaların yerinden edilmiş çocukların oyuncakları olduğunu söyledi. Yetkili, çocukların uçurtmaları, yıkıntıların arasında kaybettikleri masum çocukluklarını yeniden bulmak için uçurduğunu ifade etti.
0: Dün gece Diyarbakır'da içinde iş yerleri bulunan bir plazada yangın çıktı. Alevlerle mücadele 2 saat sürdü. 3'ü itfaiye eri, 5 kişi dumandan etkilendi. Hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangının nedeni ayrıntılı incelemeyle belli olacak.
3: ...12 katlı plaza alevlere teslim oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
14: Gece korku dolu anlara sahne olan yangın yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında kontrol altına alınmıştı. Gündüz ise gördüğünüz gibi binanın dış cephesinde önemli bir hasar oluşmuş durumda.
3: Görüntüler Diyarbakır'ın Kayapınarı ilçesinde içinde iş yerleri bulunan plazadan. Pazar gecesi binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler önce üst katlara ardından çatıya ulaştı. İtfaiye yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personel de müdahale etti.
15: Hemen yangın söndürme sistemlerimiz devreye girdi. İç taraftaki yangın bu şekilde kontrol altına alındı. Ama bu gördüğünüz görüntü zaten dış cephede kaynaklıydı. Dış cephede de yangın söndürme sistemi olmadığı için herhangi bir şey yapamadık.
3: Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 5 kişi tedaviye alındı.
16: Memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor.
3: Yangının nedeniyle ilgili iddialar araştırılıyor.
17: Burada bir döner dükkanı var. Orada birikmiş olan kartonların dış cephede alev almasıyla başlamış. Ve dış cephenin de köpük olduğunu, giydirmenin köpük olduğunu düşünürsek aslına bakarsanız hızlı bir müdahale oldu. Öyle bir ihtimali site yönetimi bildirdi ama henüz biz itfaiye raporuna göre bu yangının çıkış sebebini elbette anlayacağız.
14: Yangın şu anda bahçesinde bulunduğumuz plazanın B bloğunda çıktı ve olay yeri inceleme ekipleri, polis ekipleri şu anda birinci katta incelemelerini sürdürüyorlar ve daha sonra itfaiye ekipleri de bina genelinde bir inceleme yapacak ve yangının çıkış nedeni araştırılacak.
0: Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
8: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise süratle giden motosiklet duramadı, kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
18: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
19: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten arabayla titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
8: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
19: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
20: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
21: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler bir kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
8: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
21: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven, tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
8: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
18: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor. Denetlemeler artabilir çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
0: İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise cep telefonu kullanmak olarak kayıtlara geçti.
3: Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural ihlali yapılan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. En çok yapılan ihlal ise cep telefonu kullanma. Yılın ilk 7 ayına ait veriler İçişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fahri trafik müfettişi var. Müfettişler tarafından düzenlenen trafik kuralı idari tespit tutanağı sayısı 487.270 olarak kayıtlara geçti. Bu tutanaklardan 76.371'i ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara yönelik düzenlendi. En çok tespit edilen ikinci trafik kuralı ihlali ise kırmızı ışıkta geçme. Bu ihlale yönelik 55.407 tutanak düzenlendi. 51.107 tutanaksa trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme olarak kayıtlara geçti. Bu ihlalleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma ihlalleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'da 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sırada ise Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü, yani yarısından fazlası bu illerde düzenlendi.
0: Karayollarında eski gişelerin yerini serbest geçiş sistemi alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemini devreye aldıklarını söyledi.
8: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
11: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
8: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
0: Yaklaşık bir ay önce İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcunun kuryesi 2 milyon lira değerinde altın ve dövizle ortadan kaybolmuştu. Hırsızlıktan bir ay sonra şüpheli kağıthanede bir evin çatısında saklanırken drone kamerayla bulundu. Şüpheli kurye düzenlenen operasyonla yakalandı.
1: Yaklaşık bir aydır aranıyordu. Ailesi hayatından endişe ediyordu. 2 milyon liralık altın ve dövizle kayıplara karışan kurye drone kamerasıyla tespit edilip yakalandı. Olay 26 Temmuz günü yaşandı. İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki kişiye patronu anlaşmalı iş yerlerinde altın ve döviz alması için 2 milyon lira verdi. Motosikletiyle iş yerinden ayrılan şüpheli kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim aldı. O günden sonra kayıplara karışan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.
2: Oğlum ne olursun saysan, rehin alındıysan, kaçırıldıysan bir şey bul, bir şey yap.
22: Bir gün öncesinden baba dedi, ne yapıp bana 2 milyon lira para bulacaksın. Oğlum hayırdır dediğimde benim baba dedi kafama silah dayandı. Ben kapıya çıktığım an beni öldürecekler, vuracaklar ben diye söyledi.
1: Ekipler önce motosikletini terk edilmiş halde buldu. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kağıthanede bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheliyle beraber iki kişi daha yakalandı. Tehdit ve hakaret suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oranı uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın sonuna geliniyor.
23: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
24: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek,
4: birçok noktada 55-60 civarında, Pilos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'lardan.
5: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahilleri atıyoruz kendimize.
23: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
4: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibarense sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
23: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
19: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
6: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
23: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
7: Deniz çok güzel, temiz.
24: Çok sıcak oluyor. Denizden insanı rahatlatıyor yani.
0: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. İlk gün 32 bin kişinin katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler ok attı.
8: Birbirinden farklı gösteriler, yarışmalar düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a giden ziyaretçiler Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşadı.
25: Dün itibariyle alanımıza yaklaşık 32 bin ziyaret oldu ki bu bir rekor demek. Hamdolsun vatandaşlarımızın, milletimizin buraya ilgisi müthiş düzeyde.
8: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm kutlamaları devam ediyor. Ziyaretçiler Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağını, illerin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırı, standları gezdi. Etkinliklerin ilk gününde millet bahçesinde kurulan 11 alanda genç yaşlı yaklaşık 3000 kişi ok atmayı deneyimledi.
26: İnsanlarımız burada Selçuklu ruhunu yaşıyorlar. İlk defa okçuluk deneyimini yaşayan insanlar var. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar.
27: Gayet güzel ve eğlenceli bir ortam. Burada ok atabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hani insanlar bence buraya geldiğinde bir kültür duygusu daha çok artıyor.
8: Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar timinin gösterisi beğeni topladı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları 26 Ağustos'ta sona erecek.
0: Ağustos ayının son haftası Türkiye tarihinde önemli yer tutan pek çok olayın yıl dönümü. Başta büyük taarruzun gerçekleştiği 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere bu önemli olaylar için kutlamalar düzenleniyor. O etkinliklerden biri de Fatih'te tarihi Topkapı surlarının hemen yanında yapılıyor. Kaleiçi Meydanı'nda bir hafta sürecek etkinlikler başladı.
23: Yeniçeriler surlara çıkıyor, süvariler kılıçlarıyla hünerlerini sergiliyor. Türk tarihinde pek çok unutulmaz zaferin yaşandığı Ağustos ayı Fatih'te gösterilerle kutlanıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun büyük taarruzu olmak üzere tarihteki zaferler hatırlanıyor, önemi genç kuşaklara anlatılıyor. Tarihi Topkapı surlarının dibinde Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşiyor. Zafer Günleri adıyla yapılan kutlamalarda Çanakkale Savaşı, İstanbul'un fethi, Malazgirt Zaferi gibi olaylar da oyuncular ve dublörler tarafından koreografik bir anlatımla yeniden canlandırılıyor. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda akşam saatlerinde de konserler gerçekleşiyor. Fatih'te her akşam 18'de başlayıp gece yarısına dek süren Zafer Günleri kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine kadar devam edecek.
0: Üniversitelere kayıt süreci başladı. Online kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra üniversite kampüslerine gidenler de var. Kayıtlarda son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için de başvuru süreci başlıyor. Özel yurtların fiyatları ise öğrencilere göre hayli yüksek.
9: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
3: Üniversite adayları için artık son aşama. Yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
10: Online kayıt yaptırmayan yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih 28 Ağustos kayıtta. Ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
3: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK de kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayımladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
12: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
3: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
10: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
3: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
12: Beklediğimizden daha yüksek, yani bir yaşaması zor maalesef. Öyle yani, keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
0: Üniversite tercihlerinde ise bazı bölümler boş kaldı. Listenin başında fen bilgisi öğretmenliği var. Yüksek öğretim kurumları sınavına katılan yaklaşık 2,5 milyon adaydan hiçbiri bazı üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliğini tercih etmedi. Listede boş kalan bazı başka bölümler de var.
23: Devlet ve vakıf üniversitelerinde 39 bölümü hiçbir aday tercih etmedi. 440 kontenjan öğrencisiz kaldı. Listede fen bilgisi öğretmenliği öne çıkıyor. Çevre mühendisliği, biyoloji öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği de boş kalanlar arasında.
13: Fen bilgisi öğretmenliğinin dolmamasının en önemli nedenlerinden birisi biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında yaşanan sıkıntılar. Fen bilgisi öğretmenliği dolmadı ama sosyal bilgiler öğretmenliği doldu. Orada da atama sıkıntısı var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi sayısal alanda öğrencilerin çok daha fazla alternatifin olması.
14: Orada gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliklerinin çoğunun kontenjanı 10. Yani 10 kişilik bir programı bile hiçbir öğrenci tercih etmemiş. Artık bu programları yavaş yavaş kılavuzda görmemeye başlayabiliriz.
23: Farklı üniversitelerde bazı bölümlere ise yalnızca bir öğrenci yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü onlardan biri. Eğer ek tercih döneminde başvuru yapan çıkmazsa öğrenci bölüm derslerine tek başına girecek.
14: Bu öğrenciler eğitim almaya devam ediyorlar ama bir de önümüzde şu anda ek tercih dönemi var. Buralar birazcık daha değerlenebilir tabiri caizse. Ek tercihten sonra bu 1-2 kişilik programlar dolabilir ya da belki 1-2 kişiyle kalmaz da 3-5 kişilere çıkabilir.
13: Madem buraya bir ilgi azaldı, bu bölümlerin açık tutulmasının da maalesef pek bir anlamı da yok. Çoğunun ihtiyaç fazlası olduğu için kapatılması gerekiyor.
23: Uzmanlara göre seçilmeyen bölümler ek tercihlerde kontenjanlarını doldurabilir. Bu kapsamda açıkta kalmak istemeyen adaylara boş kalan bölümleri tercih etmeleri öneriliyor.
0: Halep'in tarihi çarşısında onarım ve restorasyon devam ediyor. Suriye İç Savaşı'nda hasar gören çarşının turistlerin ilgi odağı olduğu ihtişamlı günlerine geri döndürülmesi hedefleniyor.
3: Halep çarşısı bir zamanlar bölgenin en hareketli, en canlı çarşılarından biriydi. Suriye İç Savaşı'nda çarşı büyük hasar aldı. Şimdi bu hasarın giderilmesi için yoğun bir çalışma var. Restorasyon ekipleri dükkanları ve ara sokakları yeniden canlı bir merkeze dönüştürmek için çalışıyor. Çalışmalar Suriye Kalkınma Örgütü, Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun önderliğinde yürütülüyor. Çarşının yarıdan fazlasında onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.
15: Restorasyonun ardından 13 yıl sonra dükkanıma geri döndüm. Çok şükür işimin başına döndüm. Elbette bunlar küçük dükkanlar. Ancak böylesi bir dükkan 3 ila 4 ailenin geçimini sağlıyor.
8: Halep Çarşısı bir zamanlar Çin'den gelen İpek Yolu üzerinde önemli bir turistik cazibe merkezi ve kozmopolit bir ticaret noktasıydı. Sabundan takıya her türlü ürünün satıldığı çarşının toplam uzunluğu 13 kilometreyi buluyordu. Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş 2012 yazında Halep'e sıçradı. Halep'in muhaliflerinin kontrolüne geçmesiyle başlayan çatışmalar 4 yıldan fazla sürdü. Halep hem Esad rejiminin bombardımanında hem de çatışmalarda ağır hasar aldı. Orta çağdan kalma çarşının bazı bölümleri yıkıldı, bazıları yanarak küle döndü. Halep'in eski şehir bölgesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ilan edilmişti.
0: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başladı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı açıklandı.
3: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yılda benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmaması

0: Tokyo merkezli bir kıyafet üreticisi, ülkede 40 derecenin üzerine çıkan aşırı sıcak havada bunalan evcil hayvanları unutmadı. Onlar için bu özel kıyafetleri tasarladı. Üretici firma yöneticisi Hikaru Uzawa, ürünlerinin hayvanlara zararı olmadığını söylüyor.
1: Bu ürünü geliştirirken veterinerlere danıştık. Bize köpeklerin de insanlar gibi olduğunu ve onları serinletmenin en etkili yolunun büyük damarların geçtiği bölgeleri hedeflemek olduğunu söylediler. Ateşimiz çıktığında boynumuzu ve koltuk altlarımızı serinlettiğimiz gibi köpeklerde de aynı bölgeleri serinletmek büyük önem taşıyor.
0: 4 farklı boyda üretilen kıyafetler 104 dolardan, yani yaklaşık 5000 liradan satılıyor. İlk kez 2022'de üretimine başlanan kıyafetlerden şimdiye kadar 10 bin adet satıldığı belirtiliyor.
2: O hem kraliyet ailesine meydan okuyan bir kadın hem de bir oyuncu. Kraliyet ailesindeki varlığı sürse de oyunculuğa ara verecek gibi gözüküyor. Meghan Markle'ın oyunculuğa dönüş planının engellendiği söylendi.
3: Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Meghan Markle'ın setlere dönüş hayali suya düştü. Markle'ın ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin Netflix için hazırladığı The Gentleman dizisinin 3. sezon kadrosundan çıkarıldığı öne sürüldü. Bu gelişme Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönmek istediğine dair haberlerin hemen ardından geldi. İddiaya göre İngiliz kamuoyu Markle'ın İngiliz yapımı bir dizide oynamasını asla istemiyor. Haberi veren eski magazin dergisi genel yayın yönetmeni, İngiltere'deki tepkiler o kadar yoğun oldu ki projeye bu şekilde devam etmek mümkün olmaktan çıktı dedi. Markle, oyunculuk kariyerindeki en büyük çıkışını hukuk draması Suits'ta 7 sezon boyunca canlandırdığı Rachel Zane karakteriyle yakalamıştı. Öte yandan Prens Harry ve Markle'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konuta taşınacağı ve görevlerine devam etmeyecekleri bildirildi. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in de Eylül ayında eğitimlerine başlamak üzere İngiltere'de bir okula kaydolduğu ifade edildi.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali sona erdi. Şehrin köklü gastronomi birikimi festival programının önemli başlıklarından biri olarak öne çıkartıldı. Festival akşamında Murat Boz sahne aldı.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde lezzet turuna çıkan ünlü şefler kentin en iddialı tatlarını tek tek denedi, favorilerini açıkladı.
4: Erzurum'a giriş yapmışsanız su böreği, cağ kebabı, kadayıf dolması kesinlikle yemeniz gerekiyor.
3: Şef ve televizyon programcısı Ayvaz Akbacak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastronomi programına Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve televizyon programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu'yla tarım, gıda ve mutfak kültürü araştırmacısı Kübra Sultan 100. yıl konuk oldu.
5: Kere çok seviyorum. Bu Erzurum çayına bayılıyorum. Hep bununla dolaşıyorum. Cağ kebabı tabii ki yedik. Erzurum'un en önemli lezzet noktalarından biri. Bence dünya çapında bir kebap. Tatar aşını çok severim. Su böreği zaten çok lezzetli. Un helvası çok güzeldi. Bir de eveliye sardıkları lor dolması var. Dut çullaması yapılıyor bir taraftan. Her şey birbirinden güzel.
6: Meclislerinde mutlaka semaver çay var ve şey çok hoşuma gitti, zor çayı diye bir şey öğrendim burada. Semaver çayını içiyorsunuz, diyelim ki artık içmek istemiyorsunuz. Mihmandar diyor ki bir bardak daha içeceksin. Mesela bu bir zor çayı ve bu çok güzel bir kültür bence. Erzurum'un diğer noktalarına baktığımızda da ben en çok kadayıf dolması için seçilen yerleri beğendim. Muhteşem bir lezzet, onun için tekrar geleceğim buraya.
3: Festivalde söyleşiden tiyatro

0: tiyatroya, edebiyattan çocuk etkinliklerine uzanan bir programda sunuldu. Erzurum'un kent kültürünün ve toplumsal hafızasının ele alındığı söyleşinin yanı sıra Yunus Emre'nin Erzurum'daki izleri katılımcılarla paylaşılırken tiyatro oyunları da farklı yaş gruplarından izleyicilerle buluştu.
1: ABD İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar uygulayacak. Hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli yapı taşlarından biri olan terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için tarihi adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkartmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz ifadesini kullandı. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
2: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti.
4: Tamam, sizi davet.
3: Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
5: Merhabalar.
3: Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
6: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
3: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksu sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
7: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
8: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımları